Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Bu aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğrudan o emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşasa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok bir haber radyosu.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik müzik zamanı.
2: Bunu biliyor muydunuz? Uzay asansörünün yeryüzünden uzaya uzanan kablosunun yaklaşık 100 bin kilometre olması gerekiyor. Bu teknolojinin hayata geçmesinin önündeki en önemli engelse bu uzunlukta kendi ağırlığının etkisiyle kopmayacak bir malzeme bulmak. Bilinen en güçlü ve hafif malzeme olan grafen, uzay asansörü teknolojisinin gerçekleşmesini sağlayabilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen parlamento seçimlerini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD kazandı.
2: Resmi seçim sonuçlarına göre AfD oyların %43'ünü alarak birinci sıraya yerleşti.
1: Bu gelişmeyle birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağ parti eyalet düzeyinde iktidara bu kadar çok yaklaşmış oldu.
2: Sandıktan çıkan netice Başbakan Friedrich Merz ve koalisyona ağır darbe vurdu.
1: Almanya genelindeki kamuoyu yoklamalarında da ilk sırada yer alan AfD, göçü sınırlandırma, sığınmacıları sınır dışı etme, Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna'ya desteği kesme ve ortak para birimi Euro'dan ayrılma hedeflerini savunuyor.
2: Peki AfD nedir ve ne ister?
1: Almanya siyasetinin son yıllardaki en tartışmalı aktörlerinden biri olarak anlatılan Almanya için Alternatif yani AfD 2013 yılında kuruldu.
2: Başlangıçta özellikle Avrupa Birliği ve Euro politikalarına yönelik eleştirilerle siyaset sahnesine çıkan parti, geçen yıllar içinde ekonomi, göç, iltica, güvenlik, enerji ve Avrupa Birliği politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı.
1: AfD'nin temel programında doğrudan demokrasi, ulusal egemenlik, sosyal piyasa ekonomisi ve Almanya'nın kültürel kimliğinin korunması gibi başlıklar yer alıyor.
2: Partinin yükselişi ise Almanya'da önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. AfD'ye yönelik eleştiriler, özellikle göç politikaları, Avrupa Birliği'ne yaklaşımı ve parti içerisindeki bazı siyasetçilerin açıklamaları üzerinden şekillendi.
1: Peki AfD nasıl kuruldu? Siyasi çizgisi yıllar içinde nasıl değişti? Parti programında hangi hedefler yer alıyor? Ve Almanya'da nasıl bu kadar güçlü bir siyasi aktöre dönüştü?
2: Ve en önemlisi AfD'nin seçimlerde elde ettiği sonuçlar Almanya siyasetini nasıl değiştirdi?
1: Şimdi AfD'nin kuruluşundan seçim başarısına uzanan sürece parti programına ve Almanya'da partiye yönelik tartışmalara yakından bakalım.
2: AfD 6 Şubat 2013'te Almanya'nın Hessen eyaletindeki Oberursel kentinde kuruldu. Partinin kuruluşunda ekonomist ve siyasetçilerden oluşan bir grup etkili oldu. Kurucu başkan Bert Lücke'ydi.
1: AfD'nin ortaya çıkışındaki temel siyasi zemin Euro bölgesi ve Avrupa Birliği'nin Euro krizine yönelik politikalarına tepkiydi.
2: Parti kurucuları özellikle Almanya'nın Euro'yu kurtarma politikaları kapsamında liderlere yönelik mali destek mekanizmalarına karşı çıktı.
1: AfD'nin kendi tarih anlatımında da kuruluş gerekçesi dönemin başbakanı Angela Merkel hükümetinin Avrupa ve Euro politikasının alternatifsiz olarak sunulmasına yönelik itiraz olarak ifade edildi.
2: Partinin ilk dönemindeki çizgisi ağırlıklı olarak Euro karşıtlığı, ekonomik liberalizm ve muhafazakar politikalara etrafında şekillendi.
1: Alman Federal Meclisi'nin bilimsel araştırma birimi de AfD'nin 2013'te Avrupa Birliği ve eleştirel bir parti olarak kuruldu.
2: AfD kuruluşuna yalnızca birkaç ay sonra 2013 federal meclis seçimlerine katıldı.
1: Parti %4,7 ile 4,9 civarında oy alarak %5'lik seçim barajının hemen altında kaldı ve federal meclise giremedi.
2: Ancak parti kısa süre içerisinde yalnızca Euro politikalarına odaklanan bir hareket olmaktan çıktı.
1: 2015'ten itibaren göç ve mülteci politikaları AfD'nin siyasi söyleminde çok daha merkezi bir konuma geldi. Bu dönüşüm partinin sonraki yıllardaki yükselişinin önemli aşamalarından biri oldu.
2: AfD son dönemde özellikle göç, sosyal haklar ve tarihsel yaklaşımlarıyla tartışmaların merkezinde yer aldı.
1: Radyo Sputnik editörleri AfD'nin parti programını inceledi.
2: Parti programı ve liderlerine söylemleri Almanya'daki Türkler başta olmak üzere göçmenler için potansiyel riskler taşıdığı iddia ediliyor.
1: AfD'nin parti programı farklılıklarımıza rağmen ortak bir vizyona inanıyoruz ve ayağa kalkıp harekete geçme zamanının geldiğine inanıyoruz ifadeleriyle başlıyor.
2: Vatandaşların yalnızca siyasi sınıf tarafından sunulanlar değil, gerçek siyasi alternatiflere sahip olma hakkına sahip olduğuna dair güçlü bir inancı paylaşıyoruz denilen manifestoda tüm Rusya'ya çok sayıda başlıkta içerikler yer alıyor.
1: Almanlar için yeni bir siyasi alternatif olduğu yazılan manifestoda Avrupa halkları arasında uzun zamandır unutulmuş önyargıları ve düşmanlıkları yeniden alevlendiren sözde Euro kurtarma paketinin uygulanmasını da artık kabul etmeye niyetli değiliz deniliyor.
2: Parti programı bu nedenle Almanya'ya ve tüm vatandaşlarına hayatın her alanını kapsayan gerçek bir siyasi alternatif sunmaya karar verdik ifadeleriyle devam ediyor.
1: Alman aile değerleri ve kültürel mirasında altının çizildiği manifestoda demokrasi ve özgürlük bizim elimizin altındadır deniliyor.
2: Almanya'da siyasi partilerin kamu izin verilen sınırların çok üzerinde kamu fonu aldığına vurgu yapılan metinde ücretlerin gizli tutulduğu ve bunun Alman anayasasına aykırı olduğu söyleniyor.
1: Siyasi partilerin gizli finansmanı artık tamamen kontrolden çıkmış durumda olduğu yazılan manifestoda fonun yıllık maliyetinin yaklaşık 600 milyon euroya ulaştığına vurgu yapılıyor.
2: Manifestoda AfD'nin siyasi partilerin kamu finansmanını tamamen yeni bir yasal zemine oturtacağı ve sürecin şeffaf ilerleyeceği yazılıyor.
1: Seçmen katılımının düşük olması durumunda milletvekili sayısının da buna göre azaltılması gerektiğini söyleyen AfD, Almanya Federal Meclisi için Temsilciler Meclisi Üyeleri Birliği'nin önerdiği 471 sandalye sayısını uygun gördüğünü ifade ediyor.
2: AfD, parti manifestosunda Avrupa ve Euro ile ilgili bölümünde Avrupa Birliği'nde komşuluklara sıcak baktığını ancak dönülmez bir ortamda Avrupa Birliği'nden ayrılabileceklerini söylüyor.
1: Avrupa Birliği'nin merkeziyetçi bir federal devlete dönüştürülmesi fikrine karşı olduklarını söyleyen AfD, Avrupa'da dostluk ve iyi komşuluk ruhu içinde yaşamaya gayret ediyoruz ifadelerine yer veriyor.
2: Birleşik Avrupa Devletleri fikrini ve çıkışın imkansız olduğu federal devlet fikrini reddediyoruz denilen programda Avrupa'ya katkıda bulunan egemen bir Almanya'ya inanıyoruz ifadesi yer alıyor.
1: Mevcut Avrupa Birliği çerçevesinde reform yapılması durumunda ise Avrupa Birliği'nden çıkma senaryosunu da değerlendiren AfD programında Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını veya Avrupa Birliği'nin demokratik bir şekilde dağılmasını ve ardından yeni bir Avrupa Ekonomik Birliği'nin kurulmasını hedefleyeceğiz sözlerine yer veriyor.
2: AfD resmi para birimleri Euro'dan çıkışta değerlendiriyor.
1: Euro deneyiminin sona ermesini ve düzenli bir şekilde feshedilmesini talep ediyoruz diyen AfD, Alman Federal Parlamentosu bu talebi kabul etmezse Almanya'nın tek para birimi alanındaki üyeliğinin devamı halk oylamasına sunulmalıdır ifadelerine yer veriyor.
2: Avrupa ülkelerinin barış içinde bir arada yaşamasını tehlikeye attığını söyleyen AfD, Euro ile Avrupa'daki ülkelerin ortak bir kaderi paylaşmaya zorlandığına vurgu yapıyor.
1: AfD'nin parti programının ulusal güvenlik ve adalet bölümünde ise çarpıcı ifadelere yer verilmeye devam ediyor.
2: Anayasal devleti güçlendirmeyi ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanmasını amaçlıyoruz denilen metinde iki ana başlığa yer veriliyor.
1: Birincisi, vatandaşlar yargı sistemine ve bireysel haklarına güvenebilmelidir. İkincisi, hükümet organları ve devlet kurumları hukukun üstünlüğüne uymak zorundadır. Kendi yasalarına saygı duymayan bir ülkede insanlar güvende değildir.
2: Ulusal güvenlik ancak hukukun üstünlüğüne uyulduğu yerde garanti altına alınabilir denilen manifestoda vatandaşların köken veya din ayrımı gözetmeksizin açık ve özgür bir toplumda barış içinde birlikte yaşamalarını sağlar ifadelerine yer veriliyor.
1: AfD parti politikasında suçlular için radikal önlemler de sıralanıyor. Suçlular yerine mağdurları korumalıyız diyen AfD, suçluları korumak için sürekli yeni yöntemler geliştirmek yerine objektif olarak mağdurların korunmasına odaklanmalıyız deniliyor.
2: Örnek olaraksa uyuşturucu ve alkol bağımlıları ve psikolojik hastalar öne çıkarılıyor.
1: Yayımlanan manifestoda tedavisi mümkün olmayan alkolikler, iyileşmesi mümkün olmayan uyuşturucu bağımlıları ve topluma ciddi tehdit oluşturan psikolojik hastalar psikiyatri servislerine yerleştirilmemeli, koruma altına alınmalıdır deniliyor.
2: Federal Almanya Cumhuriyeti'nin net bir yönü olmadığı ve sadece uyum politikası izlemediği söylenen manifestoda Almanya'nın ABD başta olmak üzere müttefiklerinin korumasına ve desteğine giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve kendi çıkarlarını yeterince temsil edemediği söyleniyor.
1: Diğer devletlerin iç işlerine karışmama politikasından yanayız ifadelerinin yer aldığı manifestoda bu nedenle AfD Güvenlik Konseyi'de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in güçlendirilmesini ve reformunu savunmaktadır deniliyor.
2: Ayrıca AfD, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne daimi üyeliğe sahip olmasını da talep ediyor.
1: AfD'nin parti programında Rusya'ya da özel yer ayrıldığı görülüyor.
2: Programın dış ve güvenlik politikası başlığındaki AGİT ve Avrupa Güvenlik Çerçevesi maddesinde Rusya ile ilişkilerin son derece önemli olduğuna vurgu yapılıyor.
1: Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanamayacağını söyleyen AfD, Avrupa'daki çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini hedeflediklerini belirtiyor.
2: Rusya ile ilişki son derece önemlidir. Çünkü Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliği sağlanamaz ifadelerinin yer aldığı parti programında bu nedenle tüm tarafların çıkarlarına saygı göstererek Avrupa'daki çatışmaların barış şekilde çözülmesini hedefliyoruz deniliyor.
1: Peki AfD Almanya'da nasıl tanınıyor?
2: 2013 yılında Avrupa Birliği karşıtı bir parti olarak kurulan AfD o zamandan beri radikalleşerek aşırılıkçı, göçmen karşıtı bir parti haline geldiği ileri sürülüyor.
1: Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nün 2023 tarihli bir raporuna göre AfD'nin amacı özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırmak.
2: Almanya'nın demokrasisine yönelik aşırılıkçı tehditleri izleyen iç istihbarat teşkilatı olan Federal Anayasa Koruma Dairesi, Nisan 2023'te AfD'yi resmi olarak şüpheli aşırılıkçı örgüt olarak listeledi ve Gençlik Kanadı, Genç Alternatifi aşırılıkçı olarak sınıflandırdı.
1: Almanya'nın Thüringen eyaletindeki AfD partisinin lideri Björn Höcke, yasaklanmış bir Nazi sloganını kullandığı için Alman mahkemesi tarafından iki kez para cezasına çarptırıldı.
2: Peki AfD son seçimde ne yaptı?
1: 7 Eylül'deki seçimlerde AfD, Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde ana akım rakiplerinin çok önünde kesin bir zafer kazandı.
2: Muhafazakar CDU ise %17,2'de kaldı. Bu sonuçlara göre AfD eyaleti tek başına yönetmek için gereken mutlak çoğunluğa ulaşamadı. Ancak AfD'nin tek başına iktidarı için eyalet parlamentosunda 3 sandalyesi eksik.
1: Almanya için Alternatif Partisi yani AfD %43,8, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği %17,2, Almanya Sosyal Demokrat Partisi %9,3, Yeşiller %8,9, Sol Parti 8,6, Akıl ve Adalet Partisi %5,3, Hür Demokrat Parti ise %2,6 oy aldı.
2: AfD eyalet lideri Sigmund, eyalette kurulacak azınlık hükümetine kapıyı şimdiden kapattı. Sigmund, gerekirse yeni seçimler yapılır, o zaman da %50 ya da 55'lik bir oran elde ederiz, dedi.
1: Seçim neticesi, kamuoyu desteği tarihi dip seviyelere inen Başbakan Friedrich Merz açısından ciddi gerilemeye işaret ediyor.
2: Merz, Alman ekonomisindeki durgunluğu aşmaya dönük reform tasarıları ve gaf içeren üslubu nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu.
1: Kamu yayın kurumu ARD'nin anketine göre eyaletteki seçmenlerin %87'si federal hükümetin yönetiminden memnun olmadığını belirtti.
2: Hristiyan Demokrat Birlik, Saksonya-Anhalt'a oyların yalnızca %17,2'sini alabildi.
1: Partinin oy oranı 2021'deki bir önceki seçime kıyasla neredeyse yarı yarıya erirken yaklaşık 83 bin CDU seçmeni tercihini AfD'den yana kullandı.
2: Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fraser, Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede bu seçim sonucu her şeyden önce federal hükümete yönelik güvensizlik oyudur ifadesini kullandı.
1: Hristiyan Demokrat Birliği'nin eyaletteki adayı Sven Schulz da partisinin aldığı zayıf neticede Berlin'deki hükümete sergilediği tablonun belirleyici olduğunu vurdu.
2: Almanya'daki geleneksel partiler, İç İstihbarat Teşkilatı'nın yerel biriminin aşırı sağcı olarak nitelediği AfD ile ortaklık kurmayı reddediyor ve güvenlik duvarı ilkesini uyguluyor.
1: AfD yönetimi ise bu yaklaşımın demokratik olmadığını savunuyor.
2: AfD eş genel başkanı Tino Kruppalla, ARD kanalına yaptığı açıklamada CDU milletvekillerine doğrudan işbirliği çağrısında bulundu.
1: Rupal'la siyaset her zaman uzlaşı demektir. Parti içi taktik oyunlar artık geride kalmalı diyerek eyalette merkez sağ muhafazakar çoğunluk kurulabileceğini kaydetti.
2: Eyalet Başbakanlığı koltuğunu hedefleyen Sigmund da meclisteki farklı gruplarla temas kuracaklarını ancak AFD'nin programını kısıtlayacak karmaşık formüllere kapalı olduklarını belirterek şartlar zorlanırsa yeniden seçime gidilir uyarısını yaptı.
1: Sol popülist Wagenknecht ittifakı ise %5 barajını aşarak meclise girdi.
2: BSV lideri Sahra Wagenknecht, merkez partilerin AFD'yi iktidardan uzak tutmak adına yeni bir güvenlik duvarı koalisyonu kurma girişiminin seçmene saygısızlık olacağını savundu.
1: Saksonya-Anhalt sonucu AFD'nin Almanya'nın doğusunda giderek güçlendiğini gösteren en çarpıcı sonuçlardan biri oldu. Parti 2021'deki oy oranını ikiye katlarken CDU'nun desteği yarıdan fazla azaldı.
2: AFD, Saksonya-Anhalt'a 2026 seçimleri öncesinde aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış durumdaydı. Partinin eyalet hükümetine liderlik etmesi halinde Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde bu statüdeki bir partinin ilk kez bir eyalet yönetiminin başına geçmesi söz konusu olacak.
1: Şimdilikse sonuç AFD kazandı ama iktidarı garanti değil şeklinde özetler. Yeni eyalet parlamentosunun en geç 6 Ekim'de toplanması gerekiyor ve hükümetin nasıl kurulacağı önümüzdeki haftaların en önemli siyasi gündemlerinden biri olacak.
2: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki parlamento seçimlerinde AFD %43,8 oyla birinci çıktı. 2013'te Euro ve Avrupa Birliği politikalarına yönelik eleştirilerle kurulan parti, yıllar içinde göç, iltica, Avrupa Birliği, Rusya ve güvenlik politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı. AFD programında Avrupa Birliği'nden ayrılma ve Euro kullanımının sona erdirilmesi ihtimalini savunurken Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini belirtiyor.
1: Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Plastik atıkların yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalara bir yenisi eklendi. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacılar, polietileni yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymadan yakıta dönüştürmeyi başardı. Alışveriş poşetleri ve plastik ürünlerde kullanılan polietilenin moleküler yapısını parçalamak için bu kez alüminyum klorür içeren erimiş tuzlardan yararlanıldı. Laboratuvar deneylerinde yaklaşık %60 oranında benzin benzeri yakıt elde edilirken kullanılan plastiğin yapısına göre dizel benzeri yakıtlarında ortaya çıktığı görüldü. Çalışmanın öne çıkan noktalarından biri işlemin 200 derecenin altında gerçekleştirilebilmesi. Daha önce kullanılan bazı yöntemlerde polietilenin parçalanması için 450 ila 500 derece arasında sıcaklık gerekebiliyordu. Yeni teknikte bunun yanı sıra pahalı değerli metal katalizörler, organik çözücüler ve dışarıdan hidrojen kullanılması gerekmiyor. Araştırmacılar, yöntemin laboratuvar çalışmalarının ötesine taşınabilmesi durumunda plastik ulaşım ve sanayide kullanılabilecek yakıtlara dönüştürmesinde değerlendirilebileceğini belirtiyor. Ancak yöntemin önünde aşılması gereken bir sorun da bulunuyor. İşlemde kullanılan alüminyum bazı erimiş tozlar nemi kolayca çekiyor ve bu durum sistemin kararlılığını etkiliyor. Ekip şimdi kullanılan tuzların daha dayanıklı hale getirilmesi ve işlem tamamlandıktan sonra plastikten daha kolay arındırılması üzerinde çalışıyor. Araştırmanın sonuçları Amerikan Kimya Derneği dergisinde yayınlanırken çalışma için patent başvurusunda da bulunuldu. ABD'li bilim insanları polietilen atıkları 200 santigrat derecenin altında benzin ve dizel benzeri yakıtlara çevirebilen bir yöntem geliştirdi. Yeni teknikle deneylerde yaklaşık %60 oranında benzin verimine ulaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağını Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Spor Özel Haber.
1: 3 haftadan uzun süren burun akıntısı masum bir soğuk algınlığı belirtisi olmayabilir. Uzmanlar bu durumun beyin sıvısı kaçağı, tümör, alerji ya da reflü gibi ciddi nedenlere işaret edebileceği uyarısında bulunuyor. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları artarken kulak burun boğaz uzmanları 3 haftadan uzun süren burun akıntısının mutlaka ciddiye alınması ve altta yatan nedenin araştırılması gerektiği uyarısında bulunuyor. Star Haber'den Dilşat Dede Taşkın ve Sedat Kılıç'ın haberine göre KBB uzmanı Doktor Masar Çelikoyar uzun süre geçmeyen burun akıntısının birçok farklı nedene bağlı olayını belirterek en ciddi ihtimallerden birinin beyin omurilik sıvısı kaçağı olduğunu söyledi. Çelikoyar, beyin sıvısı kaçıyorsa beyinle burun arasında bir alan açılmış demektir. Menenjit gibi çok ağır bir hastalık ortaya çıkabilir dedi. Uzmanlara göre erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan bu durum ihmal edildiğinde ağır sonuçlar doğurabiliyor. Geçmeyen burun akıntısında bir diğer önemli riskin ise burun içi tümörler olduğuna dikkat çekiliyor. Doktor Çelikoyar bazı vakalarda burun içindeki kitle veya tümörlerinde sürekli akıntıya yol açabileceğini ifade etti. Öte yandan alerjik hastalıklar ve reflünün de burun akıntısına yol açabildiği vurgulanarak bu tür şikayetlerinde göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi. 3 haftadan uzun süren burun akıntısının basit bir soğuk algınlığı olarak görülmemesi gerektiği uyarısı yapıldı. KBB uzmanları bu durumun beyin omurilik sıvısı kaçağı, burun içi tümörler, alerji ya da reflü gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmaya göre gece aktif olan ve gece kuşu olarak bilinen kişilerin kalp krizi geçirme olasılığı daha yüksek. Brigham ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışma, vücudun iç saat ile iş programları arasındaki uyumsuzluğun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadiyen ritim sadece uyku düzenini değil, kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. Araştırmacılar her birinin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu söylüyor. Northwestern Üniversitesi'nden Kristen Knutson, gece yaşayan kişilerin sabah insanlarına göre tasarlanmış bir dünyada hayatta kalmaya çalıştıklarına dikkat çekiyor. Bu durum sadece uykusuzluğa değil, vücudun sabah erken saatlerdeki yüksek kalorili kahvaltıyı tolere edememesi gibi metabolik sorunlara da yol açıyor. Çalışmada Britanya'daki UK Biobank veri tabanından 300 binden fazla yetişkin 14 yıl boyunca takip edildi. Buna göre kendini gece kuşu olarak tanımlayan bireylerin ortalamaya kıyasla kalp krizi veya inme geçirme riskinin %16 daha fazla olduğu saptandı. Özellikle kadınların bu durumdan daha fazla etkilendiği ve Amerikan Kalp Derneği'nin belirlediği 8 temel sağlık kriterini karşılamada daha zorlandıkları belirlendi. Riski artıran faktörler arasında tütün ve mamullerinin kullanımı, yetersiz uyku ve sağlıksız beslenme gibi davranışlar da var. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadiyen ritim sadece uyku düzeyine değil, kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. Araştırmacılar her birinin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu ifade ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Görünüşte bir bütün ama dikkatle bakınca hiçbir şey birbirine uymuyor. Alt taraf başka bir yapı, üst taraf bambaşka bir dünya. İşte tam böyle durumlar için söyleriz. Altı kaval, üstü şeşhane. Bu deyimin hikayesi Osmanlı dönemine uzanıyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Şişhane, geçmişte Şeşhane olarak bilinirdi. Buradaki şeş, Farsça'da altı anlamına gelirken, hane ise üretim yapılan yerler için kullanılırdı. Bu terimlerin kökeni, o dönemlerdeki top ve tüfeklerin yiv sayısına dayanıyordu. Yivsiz toplara ve tüfeklere kaval denir çünkü iç kısımları kaval gibi dümdüzdü. Zamanla yivli toplar icat edildi ve bu toplar mermilerin daha uzun mesafelere ulaşmasını sağladı. Altı yivli toplar dönemin önemli teknolojik yeniliklerinden biriydi. Ancak bir mucit yivli topla eski tip kaval topunu birleştirerek bir silah yapmaya çalıştı. Ama bu karışım ne işe yaradı ne de tutarlı oldu. Uyumsuzluk başarısızlığı getirdi. Ve işte o günden sonra uyumsuz şeyler bir araya geldiğinde bu deyimle anlatılır oldu. Altı kaval, üstü şeşhane. Uyumsuzluk bazen yalnızca göze değil, işe de batıyor. Bir deyimin daha kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, SPK tarafından tasfiyeye sokulan TERA'yı şikayet ettiği için geçmişte bir defa gözaltına alındığını açıkladı. Fon vurgunun da kara para ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Başak, Radyo Sputnik yayınında şunları söyledi.
2: Şimdi rakamlar çok büyük ya, 20 milyar dolar gibi söyleniyor ama 24 milyar doları da bulacağı söyleniyor. Şimdi bu kadar çok bir işten bir para varsa, ya sadece bu yatırımcılardan gelen bir para yerine burada büyük bir kara para aklamak için de kullanılmış olabilir mi? Sistem olarak böyle bir şey mümkün mü?
3: Çok kuvvetle muhtemel, benim düşüncem öyle.
2: Çok da yoğun araştırdığınız, takip ettiğinizi de biliyorum. Kara para ihtimali daha mı yüksek gidiyor size?
3: Çok yüksek. Bir kere bakın, burada kazanılan paralar zaten kara para. O piyasa dolandırıcılığından şu anda şey yürütülüyor ya.
2: Evet.
3: Bunun arkasında piyasa dolandırıcılığından başka birçok şey de çıkacak. Yani birçok dolandırıcılıklar da çıkacak. Bunların hepsi zaten kara para. En az 4-5 defa paylaştım. Eğer DDK, yani Devlet Denetleme Kurumu'na görev verilsin, 15 gün içerisinde BDDK, MASAK ve STK koordinasyonunda 15 gün içerisinde kimin ne aldığı, ne verdiği, kimlerin bu paraların nereye gittiği, 15 gün içerisinde bu tablo çıkartılır. Zaten bunlar bilinmeyen değil ki Mustafa Bey.
2: Ki en az üzülmesi gerekenlerden birisiniz, çünkü çok uyardınız. Bu yüzden gözaltına alındınız. En son konuştuğumuzda, yayına sizi aldığımda, o torununuzun önünde yaşatılanlar sırf bugünler olmasın diyeydi.
3: Ben torunumun yanında ilk gözaltı işlemine tabi tutulmuştum. Kasım 2025'te beni şikayet eden kişi de tam torunumun yaş günü olan 19 Eylül'de gözaltına alındı. Bu hani tesadüf mü, şey mi, ilahi adalet mi, böyle bir şey gerçekleşti. Yani tabii çok uyardık, çok geliyor dedik, tedbir alın dedik, önlem alın dedik ama nedense bu konularda hiçbir önlem alınmadı. Hatta biliyoruz, Paris demiş olmalarına rağmen bu önlemler alınmadı. Uluslararası arenada Türkiye'nin itibarının bu kadar sarsıldığı sermaye piyasası işlemleriyle ilgili söylüyorum. Bu kadar çok yüksek mağdurun yaratıldığı, bakın nereden baksanız aileleriyle birlikte bugün yaklaşık 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz. 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz. Ve bu kadar da otoritenin biliyoruz, görüyoruz, farkındayız demiş olmalarına rağmen bu felaket ve bu büyük tarif edici tablo ortaya çıktı. İşte gücümüz ölçüsündeki çok gücümüz var. Biz de bunları yapardık ama yapmayız. Ahlak meselesi demişti. Çok doğru. Ama istese de yapamazdı zaten. Neden? Çünkü yukarılardan siyasi ve bürokratik olarak çok çok büyük destekler almadan bu organize işlemlerin Türkiye sermaye piyasası tarihinde bir ilktir bakın. İlk defa bu kadar yüksek tahribat yaratan bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yaklaşık işte 5 milyon kişiyi etkileyen ve 86 milyonu da dolaylı olarak etkileyecek olan, Cumhuriyet tarihinde de sayılıdır tahribat yaratan olaylardan bir tanesidir bu. Dolayısıyla çok yüksek mevkilerden destek görmeden, onların yol açması gerçekleşmeden bu tür işlemler uzun süre, ki çok uzun süre devam etti. Yaklaşık 3-4 yıllık bir dönemden bahsediyorum. Bu şekilde devam edemezdi, mümkün değil. Onun için yani yapılması gereken en önemli iş, bu kişilere bu işlemleri yapması için kimler destek verdi, kimler görmezden geldi. Şimdi evet, herkes başta STK'yı, ondan sonra BDDK'yı suçluyor ama yani evet, onların da çok tabii ki suçu var, fakat ben baştan itibaren STK'nın, özellikle STK'nın görevini yapmasının engellendiğini, set çekildiğini düşünenlerdenim.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon vurgununa ilişkin kara para iddialarını değerlendirdi. Daha önce fon ve dolandırıcılıkla ilgili dikkat çeken uyarılar yapan Başak, bu nedenle iki kez gözaltına alındığını anlattı. çok uyardıklarını ve tedbir alınması gerektiğine de vurgu yapan Ramazan Başak, nedense bu konularda hiçbir önlem alınmadı. Aileleriyle birlikte bugün yaklaşık 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sektörü dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei, en gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının kontrollü biçimde yavaşlatılması çağrısı yaptı. OpenAI CEO'su Sam Altman ve xAI'ın sahibi Elon Musk da Amodei'nin yaklaşımına destek verdi.
2: Bu çağrılar yapay zeka ajanlarının yalnızca kendilerine verilen görevleri yerine getiren araçlar olmaktan çıkıp internete ve gerçek sistemlere erişebildiğini gösteren bir dizi olayın ardından geldi.
1: Özellikle OpenAI'ın Temmuz ayında yaptığı testlerde yaşanan güvenlik ihlali tartışmanın önemli dönüm noktalarından biri oldu.
2: Peki neden şimdi frene basılması isteniyor?
1: Dario Amodei 12 Eylül'de yayımladığı değerlendirmesinde yapay zeka şirketlerinin model geliştirme hızını düşürerek güvenlik mekanizmalarının teknolojinin hızına yetişmesine zaman tanıması gerektiğini savundu.
2: Amodei'nin önerisi yapay zeka çalışmalarını tamamen durdurmak anlamına gelmiyor. Bağımsız güvenlik değerlendiricilerinin şirketlerin içinde çalıştığı büyük yapay zeka laboratuvarlarının ortak güvenlik standartları geliştirmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gibi önlemler öneriliyor.
1: OpenAI CEO'su Sam Altman daha önce toplumun yeni yapay zeka yeteneklerine hazırlanabilmesi için geliştirme hızının ayarlanması gerekebileceğini söylemişti. Altman'ın bu yaklaşımı Amodei'nin çağrısının ardından daha açık biçimde desteklendi.
2: Elon Musk da Amodei'nin çağrısına destek veren teknoloji yöneticileri arasında yer aldı.
1: Buradaki temel mesele şu.
2: Yapay zeka modelleri insanların onları kontrol edecek güvenlik sistemlerini geliştirme hızından daha hızlı ilerliyor olabilir mi?
1: Bu tartışmanın arkasındaki en somut olaylardan biri OpenAI'ın Temmuz ayında açıkladığı güvenlik testi.
2: OpenAI modellerine siber güvenlik yeteneklerini ölçmek amacıyla izole bir test ortamında çalıştırıyordu. Ancak modellerden bazıları kendilerini internete erişimden alıkoyan kontrolleri aşmayı başardı.
1: Kit'in açıklamasına göre modeller yetkisiz iletişim kanalları kullandı, bir güvenlik açığından yararlandı. İnternete erişim sağladı ve üçüncü taraf sistemlere ulaşarak verilen görevi tamamlamaya çalıştı.
2: Olayın önemli tarafı bunun insan tarafından başlatılmış gerçek bir saldırı olmaması. Sistem bir test görevi sırasında kendisine verilen hedefe ulaşmaya çalışırken test ortamının sınırlarını aşarak gerçek sistemlere erişti.
1: OpenAI daha sonra bu olay nedeniyle araştırma ortamlarında güvenlik önlemlerini artırdığını ve en gelişmiş modellerin bazı eğitim çalışmalarını geçici olarak yavaşlattığını açıkladı.
2: Üstelik mesele yalnızca OpenAI ile sınırlı kalmadı. Anthropic'te Temmuz ayında yaptığı incelemede cloud modellerinin 3 farklı güvenlik değerlendirmesi sırasında internet üzerinden gerçek sistemlere yetkisiz erişim sağladığı 3 olay tespit ettiğini açıkladı.
1: Dolayısıyla tartışmanın merkezindeki soru artık yalnızca zeka ne kadar zeki olacak değil, bu sistemlere daha fazla yetki verdiğimizde onları ne kadar kontrol edebileceğiz?
2: Bu tartışmaya Türkiye'den dikkat çeken değerlendirmelerden biri Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor James Say'dan geldi.
1: Say verdiği bir röportajda yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine ilişkin kesin bir olasılık vermenin bilimsel olmadığını ancak böyle bir riskin sıfır olmadığını söyledi.
2: Say'ın özellikle dikkat çektiği nokta gelişmiş yapay zeka sistemlerinin giderek daha fazla işi insanın tek tek talimat vermesine gerek kalmadan yapabilmesi.
1: Say son dönemde ortaya çıkan örneklerin bir araya getirildiğinde endişe yaratmasının doğal olduğunu belirtiyor.
2: Ancak bu deme yapay zeka yakında insanlığı yok edecek şeklinde kesin bir öngörü anlamına gelmiyor. Sayda böyle bir olasılığın sayısal olarak güvenilir biçimde hesaplanamayacağını özellikle vurguluyor.
1: Yapay zeka şirketlerinin yavaşlama çağrısına ilişkin ikinci bir tartışma ise ekonomik boyutta.
2: En gelişmiş yapay zeka modellerini geliştirmek son derece pahalı. Şirketler milyarlarca dolarlık veri merkezleri kuruyor, gelişmiş çiplere ve enerjiye büyük kaynak ayırıyor.
1: küresel yapay zeka harcamalarının 2026'da yaklaşık 795 milyar dolara ulaşması, 2027'de ise 1 trilyon doları aşması bekleniyor.
2: Bu yatırımların önemli bölümünü Nvidia gibi çip üreticileri, veri merkezi işletmecileri, enerji şirketleri ve sunucu üreticileri üzerinden bütün teknoloji ekosistemi taşıyor.
1: Üstelik şirketlerin yaptığı yatırımların tamamı henüz kâra dönüşmüş değil. Örneğin Anthropic'in planlanan halka arzında şirketin değerlendirmesinin yaklaşık 2 trilyon dolara kadar çıkabileceğine ilişkin haberler bulunuyor. Bu tür değerlendirmeler gelecekte elde edilmesi beklenen çok büyük gelirler üzerine kuruluyor.
2: OpenAI tarafında da şirketin yüksek hesaplama ve altyapı maliyetleri uzun süredir sektörün önemli tartışma başlıklarından biri. Bu nedenle ortaya şu soru da çıkıyor.
1: Yapay zeka şirketleri gerçekten güvenlik nedeniyle mi yavaşlamak istiyor, yoksa devasa altyapı harcamalarının ve donanım tedarikindeki baskının yönetilebilmesi için zamana mı ihtiyaç duyuyor?
2: Uzmanların değerlendirmelerinde yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesinin şirketlerin gelecekteki devasa hesaplama harcamalarını ötelemesi açısından ekonomik avantaj yaratabileceği tartışılıyor.
1: Yani güvenlik gerekçesiyle ekonomik çıkarların birbirini dışlamadığı bir tablo söz konusu.
2: Bu tartışmanın piyasadaki ilk etkisi doğrudan görüldü. 14 Eylül'de yapay zeka şirketlerinin yavaşlamalarının ardından Nvidia hisseleri %3,4, Micron %5'in üzerinde geriledi. Broadcom ve AMD de %4'ten fazla değer kaybetti. Philadelphia Semiconductor Endeksi ise %5,9 düştü.
1: Çünkü yatırımcıların mantığı oldukça basit. Daha az yapay zeka eğitimi ve daha yavaş model geliştirme demek, gelecekte daha az veri merkezi, daha az işlemci ve daha düşük çip talebi anlamına geliyor.
2: Dolayısıyla mesele yalnızca OpenAI, Anthropic veya xAI'ın geleceği değil. Yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım yapan çok geniş bir tedarik zincirinin geleceği de tartışılıyor.
1: Ancak bu düşüş kalıcı bir çöküş yaratma. 17 Eylül'de çip hisselerinde güçlü bir toparlanma yaşandı. %7,7, AMD %6,5 ve Micron %5,5 yükseldi.
2: Bu da piyasanın yapay zeka yatırımlarının tamamen duracağı sonucuna varmadığını gösteriyor. Tartışmanın bir de siyasi ve jeopolitik boyutu var.
1: ABD ile Çin arasında yapay zeka alanında ciddi bir teknoloji yarışı yaşanıyor. ABD hala birçok gelişmiş yapay zeka modelinde ve araştırma alanında önde olsa da Çinli şirketler aradaki farkı hızla kapatıyor.
2: DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI ve ZAI gibi şirketlerin geliştirdiği modeller ABD'deki öncü modellerle rekabet edebilecek seviyelere ulaşmış durumda.
1: Uluslararası medyada yapılan değerlendirmelere göre ABD ve Çin arasındaki fark artık aylarla ölçülen çok daha dar bir seviyeye gerilemiş durumda. İki ülke yapay zekanın askeri, ekonomik ve siber güvenlik boyutlarını da görüşmek üzere temaslarını sürdürüyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump ise yapay zeka gelişiminin yavaşlatılmasına karşı çıkıyor.
1: Trump 13 Eylül'de ABD'nin Çin'in önünde olduğunu belirterek yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır yaklaşımını dile getirdi ve gelişimin yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayabileceği mesajını verdi.
2: Dolayısıyla Washington'daki tartışma iki farklı bakış açısını karşı karşıya getiriyor.
1: Bir tarafta yapay zeka çok hızlı gelişiyor, güvenlik sistemi yetişemiyor diyenler var.
2: Diğer taraftaysa yavaşlarsak Çin aradaki farkı kapatır diyenler.
1: Bu nedenle yapay zeka güvenliği artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, ulusal güvenlik ve dış politika kararlarının da konusu haline gelmiş durumda.
2: Peki bütün bunlar sıradan kullanıcıyı nasıl etkileyecek?
1: Bugün ChatGPT, Claude veya benzeri bir yapay zekayı yalnızca soru sormak, metin yazdırmak, çeviri yapmak ya da bilgi almak için kullanan bir kişi açısından bu tartışmanın kısa vadede doğrudan bir etkisi olması beklenmiyor.
2: Önce bir sabah uyandığında yapay zekanın bir anda ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu değil.
1: Asıl değişiklik yapay zekaların ajan haline gelmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Bugünkü basit kullanımda kullanıcı soruyu soruyor ve cevabı alıyor.
1: Ajans sistemlerinde ise yapay zekaya bir hedef veriliyor ve sistem internette araştırma yapabiliyor. Bilgisayar programlarını kullanabiliyor, dosyaları değiştirebiliyor, kod çalıştırabiliyor ve bir dizi işlemi kendi başına gerçekleştirebiliyor.
2: Bu yetenekler günlük hayatı kolaylaştırabilir. Örneğin bir kullanıcı adına seyahat planlayabilir, belgeleri düzenleyebilir veya bir şirketin rutin işlerini yürütebilir.
1: Fakat yetenekler yanlış kullanıldığında veya sistem beklenmeyen bir davranış gösterdiğinde risk de büyüyor.
2: Bir yapay zeka yalnızca yanlış bir cevap verdiğinde sorun genellikle o cevabın yanlış olmasıdır.
1: Ama internete, şirket sistemlerine veya kullanıcının bilgisayarına erişimi olan bir yapay zeka yanlış bir karar verdiğinde gerçek dünyada işlem yapabilecek durumda olabilir.
2: İşte sektörün fren çağrısının temelinde bulunan güvenlik tartışması büyük ölçüde burada.
1: Dario Amodei, Sam Altman ve Elon Musk'ın açıklamaları yapay zeka yarışının sona erdiği anlamına gelmiyor.
2: Tam tersine şirketler daha güçlü modeller geliştirmeye devam ediyor. OpenAI da bir yandan güvenlik önlemlerini artırırken diğer yandan daha yetenekli modeller ve daha fazla otomasyon üzerinde çalışıyor.
1: Asıl tartışma gelişimin durup durmayacağı değil, gelişimin güvenlik mekanizmalarından ne kadar önde gideceği.
2: Önümüzdeki dönemde 3 başlık belirleyici olacak.
1: Birincisi, yapay zeka ajanlarının gerçek sistemlere eriştiğinde ne kadar güvenilir biçimde kontrol edilebildiği.
2: İkincisi, şirketlerin 100 milyarlarca dolarlık altyapı yatırımlarının gerçek gelir ve kâra dönüşüp dönüşmeyeceği.
1: Üçüncüsü ise ABD ile Çin'deki rekabetin güvenlik önlemlerinin artırılmasına ne ölçüde izin vereceği.
2: Yani yapay zekada önümüzdeki dönem yalnızca daha hızlı ve daha güçlü modeller dönemi olmayabilir.
1: Aynı zamanda bu kadar güçlü sistemleri nasıl kontrol edeceğiz sorusunun cevabını bulma dönemi olacak.
2: Yapay zeka şirketlerinin geliştirme hızını düşürme çağrısının arkasında güvenlik, ekonomi ve jeopolitik rekabet olmak üzere 3 büyük tartışma bulunuyor.
1: OpenAI'ın test ortamından çıkan yapay zeka ajanlarının gerçek sistemlere ulaşması bu tartışmayı somut bir güvenlik sorununa dönüştürürken, 100 milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları ve ABD-Çin rekabeti şirketlerin neden hız konusunda yeni bir denge aradığını da ortaya koyuyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Etkileyici ses tonu, hitabeti ve oyunculuğuyla efsaneleşmiş usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümü. Özellikle Ezel dizisinde canlanan Ramiz Dayı karakteriyle milyonlarla bağ kuran usta sanatçı kendisini komünist olarak tanımlıyordu. Anne girmem o oyuncak dükkanına, orada toplar, tayyareler, tanklar var. Savaş karşıtı şiirleriyle dikkat çeken Cahit Irgat'ın ithaf şiirinden bu dizeleri ise tüm içtenliğiyle seslendirmişti.
2: Anne... Girmem bu oyuncak dükkanına, orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı, tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi, seriler bile boylu boyunca.
1: Tuncel Kurtiz, Selanik doğumlu Türk bürokratı Hamdi Vala Kurtiz'le Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan ve okul yıllarında İETT'de yarı zamanlı ışık kontrolü olarak çalışan Kurtiz, hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördü ancak hiçbirini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı. İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı sinema filminde rol aldı. Kurtiz, Sürü filmiyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıktı.
3: Eskiden Şahan gibi bir adamdın. Gözüne bakmaya korkarlardı. Şimdi uyuz bir çakaldan farkın kalmadı. Sen koskoca Veysi Kanlar'ın adını onun sebebiyle iki paralığa indirdin, iki paralığa!
1: Tuncel Kurtiz 1979 yapımı Gül Hasan filmiyle ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdi. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer'le birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. Erol Keskin, Hadi Çaman ve Erol Günaydın'la birlikte Genar Tiyatrosu'nu kurdu. Kendisini bir komünist olarak tanımlayan Kurtiz, ''Ben bir komünistim, o benim rüyam. Orada insanlar eşit, orada insanlar özgür.'' diyerek düşüncelerini şöyle anlatıyor.
4: Can Yücel'i okuyorum, Özdemir Asaf'ı okuyorum. Başka ne olabilirim ki? Ben bir komünistim. İsteyen ne derse desin. Nedir komünizm acaba? Bir rüyadır. Ben bir rüya görüyorum. Birilerine benzemek için söylemiyorum. O benim rüyam, o benim cennet bahçem. Orada insanlar eşit, orada insanlar özgür. 1 milyar insan açlıktan ölüyor bugün. Medeniyet, kapitalizm ve emperyalizm işte insanoğlunu bu noktaya getirmiştir. Petrol ve gaz, doğal gaz boruları kesildiği anda Avrupa ne olur acaba merak ediyorum. Ama Orta Doğu kan gölü içinde. 1 milyon insan öldürüldü Irak'ta sadece. Afganistan'da neler oluyor kimse bilmiyor. Ben ne olabilirim başka?
1: Kurtiz 80'li yıllarda yurt dışında yaşamaya başladı. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güç Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştı.
5: Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin butlerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalgavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez. Kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken. Kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü... Herkes öldürür sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez.
1: Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ebu Suud Efendi karakterleriyle son sanat yıllarında hayran kitlesini artıran Curtis çok sayıda ödülünde sahip oldu. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo, 1986 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı, 1994 Altın Portakal Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2002 Sadri Alışık ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2008 İtalya Film Festivali'nde sanat, Yeşillerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 15. Altın Koza Film Festivali'nde usta oyuncu ve 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödüllerine layık görüldü.
5: Gömdüm hepsini, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.
1: Curtis 27 Eylül 2013'te kalp krizi sonucu hep daha eşit, daha özgür bir dünyanın hayalini kurarak 77 yaşında hayata veda etti.
2: Anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi, serile serpile, boylu boyunca. Karınca kaderince değil ama. Anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var.
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de trafik sorununun boyutlarını ortaya koyan yeni bir araştırma yayınlandı. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre sürücülerin dikkatsizliği ve trafik bilinci eksikliği kentlerde yaşanan trafik sorunlarının başında geliyor. İstanbul'da ise trafik yalnızca günlük hayatı değil, ekonomiyi de etkiliyor. Rapora göre İstanbullular trafikte kişi başına yılda yaklaşık 120 saat kaybederken kentteki trafik sıkışıklığının ekonomik maliyetinin 10 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Esenler Belediyesi Profesör Doktor Saadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Trafik Durum Raporu yaklaşık 3000 kişinin katıldığı

0: araştırmasına dayanıyor. Çalışma kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Malatya'da trafik polisleri, sürücüler, sürücü kursu temsilcileri, zabıta görevlileri motokuryelerle görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların %55,5'i yaşadıkları bölgedeki en önemli trafik sorunları arasında sürücülerin dikkatsizliğini, kasıtlı kural ihlallerini ve trafik bilinci eksikliğini gösterdi. Yol kapasitesinin yetersizliği ve otopark sorununu öne çıkaranların oranı ise %46,3 oldu. Çalışmada yer alan ulaşım uzmanı Dr. Fatih Gündoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer trafik sorunlarının yaşandığını, ancak büyük kentlerde bu sorunların daha yoğun hissedildiğini belirtti. Gündoğan'a göre İstanbul'daki en önemli kayıplardan biri zaman. İstanbulluların trafikte kişi başına yılda yaklaşık 120 saat kaybettiğini belirten Gündoğan, bu sürenin mali boyutunun da oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki araç sayısına yaşanan artış raporda öne çıkan başlıklardan biri oldu. Yaklaşık 10 yıl önce 20 milyon civarında olan araç sayısının bu 33 milyona ulaştığı belirtildi. Türkiye'de 1000 kişiye yaklaşık 200 araç düşerken bu sayı Avrupa'da 400, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 700 civarında. Raporda trafik kazalarının en önemli nedenlerinden birinin de sürücü davranışları olduğu vurgulandı. Kavşaklara yapılan hatalı parklar, şeritlerin yeterince belirgin olmaması ve yetersiz levhalandırma gibi altyapı sorunlarının da sürücü davranışlarını etkileyebildiği belirtildi. Araştırmada trafik eğitiminin yalnızca okulda değil, aile içinde başlaması gerektiğine dikkat çekildi. Çocukların trafikte sabretme, yayaya yol verme, hız yapmama ve emniyet kemeri kullanma gibi alışkanlıkları öncelikle ailelerinden gördüğü örneklerle kazandığı ifade edildi. Raporda cezaların caydırıcılığı açısından da sürücülerin kural ihlali yaptıklarında ceza alacaklarından emin olmalarının önemine vurgu yapıldı. Araştırmanın bir diğer önemli başlığı ise trafiğin ekonomik maliyeti oldu. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdullah Demir, trafik sıkışıklığının Türkiye genelindeki maliyetinin 50 ila 60 milyar dolar, İstanbul'daki maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bu maliyet yalnızca trafikte geçirilen süre ve tüketiminden oluşmuyor. Sağlık sorunları, stres, verimlilik kaybı, hava kirliliği ve lojistikte yaşanan gecikmeler de hesaplamaya dahil ediliyor. Raporda trafik kazalarına ilişkin veriler yer aldı. Türkiye'de 2024 yılında yaklaşık 6400 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu sayı 2025'te 6035'e geriledi. 2024'te trafik kazalarında günde ortalama 17,5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Araştırmada motokuryelerin yaşadığı sorunlara da dikkat çekildi. Yüksek teslimat baskısı, güvencesiz çalışma koşulları ve uygun park ya da şerit düzenlemelerinin bulunmamasının motokuryeleri trafikte risk almaya yöneltebildiği ifade edildi. Doçent Doktor Abdullah Demir, bazı motokuryelerin daha fazla kazanç elde etmek için hız yaptığını ve trafik kurallarını ihlal ederek kendilerini riske attığını belirtti. Yaklaşık 3000 kişinin katılımıyla hazırlanan Türkiye Trafik Durum Raporu, trafik sorununca yol yoğunluğundan ibaret olmadığını ortaya koydu. Sürücü davranışlarından altyapıya, araç sayısındaki artıştan motokuryelerin çalışma koşullarına kadar birçok başlığın ele alındığı rapora göre, İstanbul'da trafikte kişi başına yılda yaklaşık 120 saat kaybediliyor. Trafik sıkışıklığının İstanbul ekonomisine maliyetine ise yaklaşık 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Like a shelter from the storm, a fireplace that keeps me warm.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu sonrası New York'ta konuştu. Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti. Fon soruşturmasında yeni dalga, ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'daydı. 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanışında konuştu. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşturulmasına tepki gösterdi ve savaş suçluların yeri Birleşmiş Milletler değil mahkemedir dedi.
2: Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu sonrası New York'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türk askerinin Irak'taki varlığına ilişkin soruyu yanıtladı.
3: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma, sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını da eleştirdi.
3: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetinde aydınlatıldığını duyurdu. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da yıllardır çözülemeyen 3 faili meçhul dosyada 3 kişi tutuklandı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de 455 binden fazla kişiyi etkileyen 131 fonun nasıl tasfiye edileceği ve yatırımcılara ne kadar ödeme yapılacağı tartışılırken ilave tedbirler de alınmaya devam ediyor. Fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Haklarında daha önce tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında 7 yatırım şirketine ait fonların tüm alım satım ve yatırımcı hareketleri de merkezi kayıt kuruluşundan istendi. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlem ve bakiye bilgileri mercek altında. CHP'nin Abant Gölü kıyısındaki bir otelde düzenlediği 3 günlük kamp bugün sona erecek. Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dün kürsüdeydi. Değerlendirme toplantısında fon krizine ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, manipülasyonu 11 aydır biliyordu dediği Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e istifa çağrısı yaptı.
4: Ortada bir devlet krizi var. Yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Bu milletin sırtından faydalanıp mağdurların mağduriyetini gidereceğiz diyorsanız bu dünyayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak size dar edeceğiz. Bunu bil.
5: Dümenler dönüyor, bunu biliyorsunuz. Ama zamanda önlem almıyorsunuz. Olay ortaya çıktıktan, dışarıdaki kurumların size bildirmesinden sonra önlem almaya kalkıyorsanız kimse kusura bakmasın. Sayın Meşe, görevini bırakacaksın kardeşim. Bu kadar büyük bir yolsuzluğun üzerinde bir bakan oturamaz.
1: Fon soruşturması devam ediyor. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve şirketin CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Erdin Özel bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Fon krizinde adı geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayan Kaya görevinden affını istedi. Eşiyle birlikte bir fona 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira kazandığı öne sürülen Fatma Betülsayan Kaya bu iddialara ise yanıt vermedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizinde adı geçen Fatma Betülsayan Kaya'nın istifası sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadeleye tavizsiz verilecektir dedi. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak, ortada bir iddia varsa araştırılacaktır dedi. Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen fon dolandırıcılığı tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Özel bir yasa çıkarılmasını istedi Ekmen. Seçicilerden üst düzey kamu görevlilerine, medya mensuplarından yargı üyelerine kadar geniş bir kesimin yakınlarının mal varlıklarının araştırılmasını, izah edilemeyen artışlara ise el konulmasını talep etti.
6: Hava durumu.
1: Bugün yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalıyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara çok bulutlu 24 derece. Gök gürültülü sağanak yağışlı illerimizden İstanbul 24, Bursa 23, Balıkesir ve İzmir 24, Antalya 28, Samsun ve Trabzon 23, Kayseri ve Sivas 26, Elazığ parçalı bulutlu 33, Gaziantep 31 derece olacak. Yayınımız Çalışma Hayatım tekrar programıyla devam ediyor.
7: Melis Enmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
8: Türkiye'de haftalık mesailer dahil mesela 49 saat ve üzeri çalışanların oranı %28'in üstünde. Avrupa Birliği'nde ise mesela %7.4. Hatta biliyorsunuz ki Avrupa Birliği bunları yaparken daha da aza indirmeye çalışıyorlar. Ve ücret karşılığı mesela biz haftalık ortalama 218 euro gibi bir şey alırken onlar 400 ile 700 euro arası güzel bir para alıyorlar.
9: Her halükarda bizden çok kazanırlar tabii de. Ama biz daha çok çalışıp daha az kazanmamızı ben tam.
8: İşte yani neden?
9: Ne yaparsak yapalım oraya yetişemiyoruz. Adamları yakalayamıyoruz.
8: Yok. Bizde hani toplumsal olarak belki şeyden gelen bir şey bu. Yani yapısal olarak biz çok eskiden bir hani halk ve köle sistemi oturmuş. Teba, bizim evet. İçimizde tebaa sistemi içimize oturmuş. Aslına bakarsanız tamam memnun değiller ama iş bulsa bile bazı insan diyor ki ben 18 senede buraya emek verdim çıkmayayım diyor. Bir de bu kısım var. Sen emek veriyorsun da o sana hakkını vermiyorsa sen de haklarını araman gerekiyor.
6: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
10: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Bugün biraz geç başladık gibi oldu. Trafik maalesef biliyorsunuz ki İstanbul'un en büyük derdi derken size tatlı bir haberle giriş yapacağım. Emekli promosyonları, emekli olanlar bankalardan belli bir promosyon alıyorlar. Bu nasıl oluyor? İşte maaşınızı başka bir bankaya, A bankasından B bankasına taşıyarak daha yüksek bir miktarda para alabiliyorsunuz. Bunun için son tarihimiz 30 Eylül olduğu için hızlı bir giriş yapıyorum buraya. Son zamanlarınız kaldı. Gidip bankalarla görüşmeniz gerekiyor. Çünkü bankalar arasında ciddi bir rekabet başladı. Özellikle Temmuz ayı itibariyle enflasyon farkları, ben zam diyorum ama tabii enflasyon farkı ama kazanlar olduğu için enflasyon farkı diyorum. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlar tabii ki otomatikman bir şekilde yükseldi. Ve Ocak ayı da yükseleceği için bankalar alabildiği kadar emekliyi kendi bünyesine almak istiyor. Çünkü neden? Bu gelen bir para döngüsüdür neticede baktığınız zaman. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bir banka 35 bin liraya kadar verebiliyor, promosyon verebiliyor. Tabii neden? Çünkü kampanyalar arasında bu rekabet olduğu için işte faturanızı, kredinizi, kredi kartınızı, artık ne varsa elinizdeki bütün varlığınızı yan bankaya alabilmek adına promoları artı artı artı yapıyorlar. Tabii burada dikkat etmemiz gereken birçok koşul var. Çünkü örneğin mesela size ana olarak şey dedi diyelim, promosyon 12 bin lira dedi. Bu 35 bine çıkması için faturaları taşıyorsunuz, işte kredi kartı alıyorsunuz, belki kredi oluyor ya da kankanı pampanı getir kampanyaları oluyor. Yani bir emekliyi daha getirmeniz gerekebiliyor. O yüzden bankalarla görüşmek daha önemli. Şimdi mesela örneğin diyelim 20 bin TL üzeri aylık alan bir emekli üzerinden konuşacağım. Yani zaten genelde biliyorsunuz herkes en düşük emekli aylığını aldığı için bu yol üzerinden gideceğim. Bazı bankalarda mesela ana promosyon 12-15 arası değişiyor. Ek koşulları da yerine getirdiğiniz zaman, biraz önce söylediğim gibi faturası ...sıydı, işte kredi kartıydı, o suydu, bu suydu, 30 ile 35 bin lira arasında bir fark oluşabiliyor. Ama tabii her faturaya atıyorum 2 bin lira veriyor. Mesela işte suyu, doğalgazı, elektriği ödeyemediğimiz o muhteşem rakamlar var ya... onları da taşımanızı istiyor. Dolayısıyla burada emeklinin bakması gereken tek şey reklamda yazan ya da beyan edilen ya da sosyal medyada böyle büyük puntolarla yazılan rakamlar değil, şunu sormanız gerekiyor: ek şartların ne kadarını yerine getirebilirim? O yüzden bankayla bunu görüşmenizi istiyorum. Mesela diğer bankada belki küçük de olsa bir krediniz var. O krediyi iptal etmeden, o krediyi tamamen kapatmadan banka değiştiremiyor biliyorsunuz. Ne bileyim işte eski bankanıza 6 ya da 10 arası bir mesela borcunuz kalmıştır, işte 2 sene 3 sene bitmemiştir diyelim. 1000 lirayı oraya verdim, ben buraya 30 anlaştım, elime kalacak 20 bin lira. Bu da mı mantıklı diye görüşmeleri yapmanız gerekiyor. Çünkü kredi kartı kullanım sayınıza, yani daha doğrusu tutarınıza, ne kadar işte faturanız ne kadar yüksek, ne kadar az ya da aldığınız maaş da değişebiliyor. Mesela yetim, dolaylı alanlar var. Yani oranlı aylıklar alanlar var. Buna göre fark oluşabiliyor. Ama burada en önemli konu 3 yıl taahhüt verilmesi. Bunu vermenizde bir sıkıntı yok. Çünkü bunu daha önce de yaşadık. Şart 3 yıl taahhüt. Yani size bir sözleşme imzalıyorlar. İmzalatıyorlar daha doğrusu. Diyor ki 3 yıl bende kalırsan ancak bu promosyonu alırsın. Tabii ki bu şart şöyle delinebiliyor. Dediğim gibi biraz önce, eğer içeride kalan miktarı iade ederseniz sizi diğer bankaya geçirebiliyorlar. Geçmekte bir sıkıntı olmuyor ama kredi vesaire gibi şeyler aldığınız zaman o zaman bunları kapatmadan geçemiyorsunuz. Yani banka mesela örneğin 30 bin liralık bir avantaj sundu size. İşte fatura matura da götürebildiniz diyelim. Kartlarınızı vesaire de götürebildiniz diyelim. Diğer bankadan da 6 bin liralık iade cins tutar. Tamam. Bankamızı değiştiriyoruz. A bankasından B bankasına geçiyoruz diyelim. Ne olacak? 6 bin lirayı ben diğer bankaya iade ettim. Hop. Elimde ne kaldı? 24 bin lira. Yani burada bakmamız gereken konu ana şey değil, elimize geçecek para. Yani hani ana promosyon tutarı değil, elimize ne kadar geçiyor? Bunu da hesaplamanız gerekiyor. Yani kim, hangi şartlarda nasıl geçecek? Emeklinin cebine gerçekten hangi rakam girecek? Bunlar için maalesef emekliler gene gidip bankalarla tek tek pazarlık masasına oturmak zorunda kalıyor. Son tarih 30 Eylül. Genelde devlet bankaları sabit tuttu. Yani aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. İşte 12, 15, 20 civarı sabit promosyonlar var. Yani ek hiçbir şey götürmeden bazı bankalarda. Bunların işte üstüne ek gelir mi gelmez mi bankayla konuşmanız gerekiyor. Neyi getireyim, neyi getirmeyeyim şeklinde. Şimdi tabii banka ismi malumunuz, veremiyor o ye. Veremediğim için de bunu sizin konuşmanız gerekiyor. Son anı da bırakmayın. Çok kalabalık oluyor bankalar. Malum bizde emekli çok yaşlanan bir nüfus olduğumuz için. Banka hani şey tam şey videoluk olur ha. Haberlerde şey olur ya, emekli kuyruğunda, emekli maaş çekme kuyruğunda böyle emekliler dizilir ya. Onun gibi bir şey oluyor maalesef bu promosyon dönemlerinde. Olabildiğince hızlı geçmenizi tavsiye ederim. Şimdi aslında bizim çok çok uzun zamandır konuştuğumuz, ne olacak ne olacak dediğimiz TES, yani tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili bir değişiklik ortaya çıktı. Bu hani sizi zorunlu olarak bir bireysel emeklilik gibi şeye sokacaklardı, kıdem tazminatınızı aktaracaklardı. Şimdi bu rafa kalktı aslına bakarsanız. Bunun yerine BES, yani şu an sistemde bulunan çoğu kişinin çıktığı BES'i ve otomatik katılım kısmını yeni bir şekilde düzenlemeye başladılar. Bu 2027-29 orta vadeli program var ya, OVP diyoruz, sürekli konuştuğumuz. Bunun çerçevesinde bir süredir bunu düzenlemeye başladılar. Dediler ki otomatik katılım sistemi yeniden yapılandıralım. Hani bireysel emeklilik gibi BES gene devam etsin, yeni bir sistem getirmeyelim. 2025-27 OVP'sine yani orta vadeli programı uygulayıp 2027-2029'a adapte edelim. Tabii hep biliyorsunuz adapte ediliyoruz biz. Bir yerlere adapte edilen emekliler ya da çalışanlar. Adaptemiz nasıl olacak? Şimdi şu aşamada tamamlayıcı emeklilik sistemini tamamen ortadan biraz kaldırıp bireysel yani mevcut sistemin üzerine çalışmaya başlayacaklar. İsmini de özellikle değiştirmiyorlar. Neden? Çünkü baktığınız zaman birincisi işverenler, ikincisi işçi için, iş dünyası için mali ekstra bir yük getiriyordu. Ve ismi de değiştiği zaman ha bu ne arkadaşa döndüğü için mesele besin üzerinden ince ince işlenecek çeşitli sistemler olacak. Ve sendika tarafı da tabii ki bundan çok itiraz etti bazı biliyorsunuz işçiler sendikalara bağlı olduğu için. Buradaki en büyük endişe kıdem tazminatıydı zaten onu da biliyorsunuz. Bunu da hani mevcut yapısını korumak için hiçbir sıkıntı olmasın diye test modelini ortadan kaldırıp gene BES üzerinden devam edecekler. Peki BES'te ne değişecek? Bakalım. Şimdi çalışan açısından en önemli. Testten vazgeçildiğinde emeklilikte ikinci gelir oluşturma düşüncesi ortadan kalkacak diye bir açıklama geldi ama zaten şu an hali hazırda BES'te bile olmasanız, teste girmeseniz bile bir maddi olarak ekstra bir gücünüz var ise zaten ikinci emeklilik için başka yatırımlar yapıyorsunuz. Yani gene bireysel emekliliklere katılanlar var, ne bileyim bu sepet denilen zımbırtıları yapanlar var, gidip gümüş alan var yani bu hani ekonomik açıdan ekonomist değilim ama gene de yaparım yorumumu biliyorsunuz. Biz emekli olamayanlarla birlikte emeklileri biraz rahatsız edeceğiz. Şimdi fondaki yani fon değişikliğinde şöyle olacak. Standart emeklilik yatırım fonlarının katılımcı birikimleriyle daha fazla büyümesi için yeniden bir tasarlama oluşuyor. Bu da neyle birlikte? BES'le birlikte. BES'i çevirmeye çalışıyorlar. Yani BES'ten çıkanları da geri içeri alıp hani istiyorsan bak yeni bir fon sistemi ol, sana katacağım katkı budur şeklinde bir dönüşe çevirmeye çalışıyorlar. Hangi fonda değerlendiririm mi takip etmemeleri için devlet sistemine nasıl gördünüz biliyorsunuz yani bir fonla ilgili bir sıkıntı oldu biliyorsunuz fonlarla ilgili para fonlarını bile kağıda çevirmeleri vesaire ilgili şu an soruşturmalar devam ediyor. İnsanlar da bundan korktuğu için zaten çoğu fona girmek istemiyor. Yani benim zaten alnımın teridir 3 kuruş veremem ki 5 kuruş gibi bir diyaloğa döndüğü için tamamen devlet güvencesi altında BES üzerinden devam etmek istiyorlar. Şimdi standart fonların getirdiği yıllar itibariyle mesela enflasyonun altında kaldığı için çoğu fon bunu da düzenlemek istiyorlar. Çalışanın maaşından her ay para keselim ama birkaç yıl sonra baktığında benim hani param neden beklediğim kadar büyümedi demesin diye devlet desteğini artırmak, yeni düzenlemeler işte fon seçenekleri, risklerin ne olduğunu net bir şekilde açıklayacakları, bir ne denir ona bir çalışma aslında yapıyorlar şu anda. Özellikle test altında gelecek yeni kesinti hani zorunluydu ya, bunu zorunlu yerine katılım sistemi şeklinde iyileştirmeye bakıyorlar. Çok anlamam onlardan. Çoğu da sanıyorum problemli bilen biliyordur. Bu bir şeyler var ya böyle katılım sistemleri, katılım evi, katılım arabası, katılım uçağı, katılım helikopteri gibi böyle bir şeyler var. Onlar gibi de olmaması adına devlet güvencesini güçlendirip ama gene de katılım sistemine yani zorunlu değilsin arkadaşım ama istersen sana bir helikopter ayarlayalım gibi bir sistem aslında oluşturmak için sadeleştirmeye çalışıyorlar. Ve ikinci bir gelir elde edilmesi, tasarruf sisteminin oturtulması yani açıklamalar bunlar tabii ki. Tasarrufu da bilmiyorsak para olsa da tasarruf yapsam değil mi? Böyle düşüneceğiz. Ya bu haberle okurken ya kusuruma bakmayın valla gülesim geliyor. Yani olsa da yapaydım ya valla olsa da tasarrufun ağababasını yapaydım ama işte. Neyse bakalım yeni sistemi göreceğiz. Yani bu işte maaşım gitti maaşım gidecek kısımları var ya. Hani onların ortadan kalkması için testi şu anda. Yani maaşım diyorum çok özür dilerim. Kıdem. Kıdemin ortadan hani gitmeyeceği kıdem tazminatınızı sabit kalacağı açısından değerlendirdikleri için böyle bir sisteme dönüş yapıyorlar. İlker Bey selamlar demiş. Selamlar İlker Bey. Sapanca. Şu anda Sapanca demiş. İlker Bey zaten gezmesini durduramıyoruz ki. İlker Bey sürekli bir yerde. Biz İstanbul'da oradan oraya gidemiyoruz. Karşıdan buraya 2,5 saatte geliyorum. Vallahi İlker Bey maşallah. Vallahi ne diyeyim. Şimdi bir de bakayım size şu en çok sorular, ben şeyden programdan sonra da bu sorularınıza bakıyorum. Instagram'dan, sosyal medyadan falan da yazıyorsunuz ya. 2027, 2028, aman 2026 sonu ve 2027 bizi ne bekliyor aslına bakarsanız? Ve çalışan nasıl bir yıl olacak çalışanlar için, emekli için? Zam oranlarında alım gücü nedir? Bunları da aslında bir konuşmak gerekiyor. Şimdiden 2027 yılı için emekli maaşları, memur maaşları, asgari ücretle ilgili çeşitli oranlar her yerde farkındaysanız konuşuyorlar. Çünkü kesin olmayan bir rakamı konuşmak en kolayıdır. Ben de söylerim, asgari ücret olacak 700 bin lira, en düşük emekli aylığı da 70 bin lira olacak falan diye. Bu demek çok kolay çünkü ortada bir veri yok. Veri olmayınca ama ne oluyor? Spekülasyon. Gene söyleyemedim. Yani bir tartışma oluşuyor. Ne olacak, ne bitecek diye. Şimdi baktığımız zaman Eylül ayında yayınlanan Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine, bakın anketine diyorum. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %29.4. Yani zaten biz %30 bekliyorduk. Merkez Bankası Ağustos ayında açıkladığı kendi yıl sonu tahmini 28. Yani o gene yıl sonunda %30 civarı olacaktır muhtemelen. Peki bu emekliyi, çalışanı nasıl etkileyecek? Burada önemli bir noktaya aslında gelmek lazım. Şimdi bu %30 olsa bile son 6 aylık enflasyonumuz, yani Temmuz Aralık dönemi %10 üzeri bir zam beklemiyoruz. Bir şekilde o ayarlanacak. Yani %30'un bir tık altı kalacaktır. Yani biz %30'u nasıl söyleyeyim size, fiziken belirtiyoruz. Yani kelime olarak değil ama mesela %29.2 olacaktır. %29.5 alacaktır gibi diyelim. Şimdi bizi ilgilendiren kısım, o kısım tabii ki bizi de ilgilendiriyor ama şu anda enflasyon farklarına baktığımız zaman %9-10 arası emekli maaşlarına zam bekliyoruz. Burada hani %12 veya bir oranda artış maaşıma ne kadar gelecek, herkes aynı şeyi düşündüğü için, çünkü gıda, kira, ulaşım, temel ihtiyaçlar bunlardan hızlı yükseliyor farkındaysanız. Yani tuvalet kağıdı artık almayıp gazete kağıdına mı, gazete de almıyor kimse aslına bakarsanız, bilmiyorum. Asgari ücrette de durum daha farklı olacak. Asgari ücrette tam tersi olacak. Yani yıllık %30 olacağı için enflasyon farkı ve bir senedir yapılmadığı için ona %30 bekliyoruz mesela. Yani emekliye %10 civarı bekliyorken asgari ücrete, özellikle yeni dönemsel hareketlilik, işte bir sürü siyasi şeyler, tamamen apolitik olarak konuşuyorum bu arada, sadece kelam olarak ediyorum. Bu sebeplerden gördüğümüz düzensizliği bir düzene ve bir güvenceye sokulması için asgari ücrete en az %30 zam, SSK Bağkur'a da %10 zam hemen hemen kesin olacak. Belki üstüne bir refah payı bekleniyor. Yani burada tamamen artık baktığımız zaman yorum ve senaryo kısmına geçtik. Yani verileri kullanamadığım için şu 16-17 senelik mesleğimde sizden utansam da, kendimden utansam da, maalesef sistem bu şekilde devam ettiği için yorum ve senaryo olarak devam ediyoruz. Ha tabii, yani genelde benim yorumlar pek tutuyor ama siz bilirsiniz yani. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın desem de yıllık enflasyon %30 olunca kiranız da aynı oranda artacağı için son 12 aylık adı %30 olması da %25 artsa, emekli maaşınız %10 artsa ne olur? Ne olur bilemiyorum. Şimdi maaşların burada etkisi alışveriş, kira dışında Türkiye'nin bir de şey var, yani o maaşla ay sonu bile değil, 15 günü geçirmek diye bir durumumuz var. O yüzden bununla ilgili çalışmalar yapıldığı, daha önce de söylediğim gibi bir kulis bilgisidir. Hani en azından bir sefere mahsus asgari ücreti de, işte ne bileyim, her şeyi, işte emekli maaşını, ekstra bir artış getirmesi alakalı bir görüşmeler devam ediyor. Şimdi mikrofonu vurdum gene. Şu mikrofonu önümden alıyor. Şey yapamıyorum. Elimi ayağımı tutamıyorum. Beni zaten normalde tanıyanlar da bilir. Pek çok hareketli olduğum için maalesef, kusura bakmayın, mikrofona vuruyorum. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz yaşlanma durumu söz konusu. Kendinizden de biliyorsunuzdur. Ben de kendimden biliyorum. Geçen hafta 38'e girerek, o da zaten hasta girdim, yataktan bile kalkamadım. Dedim şükür belki yaşı geçirmem. Hani mum üflemezsem, kutlamazsam belki yaşı atmaz diye aslında bir düşündüm. Hatta geçen gün arkadaşımla bir doktor, işte şeyini randıyoruz sağ olsun, memle geldi. O bak şimdiden kutlu, bakayım daha var ya, 14 Kasım doğum günü. Ortaokul arkadaşım, metroda gidiyoruz, haberleri okuyoruz. Bir habere göre 54 gün sonra dünyanın sonu, gene bu arada dünyanın sonu geliyormuş. Ama o da tam 13 Kasım'a denk geliyor. Diyor ki, ama diyor benim doğum günüm diyor 14 Kasım. Daha iyi diyorum, bak yaş almayacaksın, genç olacaksın. Yani madem dünyanın sonu geliyorsa genç gideceksin. Sen 37'de kalırsın, ben 38'den devam. Küçüğüm olursun diyorum, gülüyoruz artık. Şimdi bu yaşlanmadan dolayı kısaca özetleyeceğim, vaktim maalesef kısa kalıyor. Uzun dönemli bakım sigortası, bu nedir? Yaşlanan nüfusumuz olduğu için özellikle 65 yaş ve üzeri bakıma muhtaç, ailesi olmayan, ailesinin karşılayamadığı yaşlılarımız için yeni bir sistem oluşturulacak. Yani bakım evi gibi düşünelim. Kronik hastalıkları olan, günlük hayatını idame ettiremeyen, ailesiyle ilgili ya ailesinin bakmadığı ya da kendinin gidemediğini düşünelim. Bu tip yaşlı ya da bakıma muhtaç olan bireyler için bir finans sistemi oluşturacaklar ve bununla ilgili konuşuyorlar. Yani devlet eliyle huzur evi diyelim, bakım evi diyelim. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum bu arada. Çünkü iyidir. Yani Allah yani kimseyi indirmesin, kaldırmasın, ama bunun Alzheimer var, demansı var, neler yaşanabileceğini biliyorsunuz. Ama maddi bir durumunuz yok ise ne olacağı da belli olmuyor. O yüzden devlet eliyle bu korumaya alınmak çok güzel. Bu sistemin detayları tek tek orta vadeli program çıkıyor. Ben size bir dahaki programda bunu anlatacağım. Çünkü burada kısa keseceğim. Sadece huzur evi değil, yani sistem mantığı tamamen sizin ileriye dönük gelecekte güvence altına alınabileceğiniz bir sisteme sizi döndüreceği programlanıyor. Bir kurum oluşturulacak bununla alakalı. Ki Kızılay daha önceden pek siz bilmezsiniz ya, ben biliyorum. Kızılay bununla ilgili çeşitli yatırımlar yapıyordu özel bakım evlerine. Mesela bakım evi özel, atıyorum baktım sana güzelim bakım evi diyelim, örnek vereyim. Kızılay oraya yatırım yapıyordu, böyle kendini geliştirdi. Onlarla da ortak çalışmalarla birlikte yeni bir sistem oluşturacak. Ben bunun detaylarını size tekrar aktaracağım. Çünkü hepimizin ne olursa olsun bir şekilde yaşlı, tanıdığı, sevdiği biri var. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki programda diğer çalışma hayatımla ilgili detayları görüşeceğiz.
6: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi.
8: Türkiye'de haftalık mesailer dahil mesela 49 saat ve üzeri çalışanların oranı %28'in üstünde. Avrupa Birliği'nde ise mesela %7.4. Hatta biliyorsunuz ki Avrupa Birliği bunları yaparken daha da aza indirmeye çalışıyorlar. Ve ücret karşılığı mesela biz haftalık ortalama 218 euro gibi bir şey alırken onlar 400 ile 700 euro arası güzel bir ara alıyorlar.
9: Her halükarda bizden çok kazanırlar tabii de, ama biz daha çok çalışıp daha az kazanmamızı ben tam.
10: Yani neden? Değil mi? Neden?
9: Ne yaparsak yapalım oraya yetişemiyoruz. Adamları yakalayamıyoruz.
10: Yok. Bizde hani toplumsal olarak belki şeyden de gelen bir şey bu. Yani yapısal olarak biz çok eskiden bir hani halk ve köle sistemi oturmuş. Bizim içimizde tebaa sistemi içimize oturmuş. Aslına bakarsanız tamam memnun değiller ama iş bulsa bile bazı insan diyor ki ben 18 senede buraya emek verdim, çıkmayayım diyor. Bir de bu kısım var. Sen emek veriyorsun da o sana hakkını vermiyorsa sen de haklarını araman gerekiyor.
6: Melis Elmen'le çalışma hayatım her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
7: Melis Elmen'le çalışma hayatım programının tekrarını dinlediniz.
0: En kaliteler. Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Duymayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen parlamento seçimlerini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD kazandı.
2: Resmi seçim sonuçlarına göre AfD oyların %43,8'ini alarak birinci sıraya yerleşti.
1: Bu gelişmeyle birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağ parti eyalet düzeyinde iktidara bu kadar çok yaklaştı.
2: Sandıktan çıkan netice Başbakan Friedrich Merz ve koalisyona ağır darbe vurdu.
1: Almanya genelindeki kamuoyu yoklamalarında da ilk sırada yer alan AfD, göçü sınırlandırma, sığınmacıları sınır dışı etme, Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna'ya desteği kesme ve ortak para birimi Euro'dan ayrılma hedeflerini savunuyor.
2: Peki AfD nedir ve ne ister?
1: Almanya siyasetinin son yıllardaki en tartışmalı aktörlerinden biri olarak anlatılan Almanya için Alternatif yani AfD 2013 yılında kuruldu.
2: Başlangıçta özellikle Avrupa Birliği ve Euro politikaları eleştirilerle siyaset sahnesine çıkan parti, geçen yıllar içinde ekonomi, göç, iltica, güvenlik, enerji ve Avrupa Birliği politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı.
1: AfD'nin temel programında doğrudan demokrasi, ulusal egemenlik, sosyal piyasa ekonomisi ve Almanya'nın kültürel kimliğinin korunması gibi başlıklar yer alıyor.
2: Partinin yükselişi ise Almanya'da önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. AfD'ye yönelik eleştiriler, özellikle göç politikaları, Avrupa Birliği'ne yaklaşımı ve parti içerisindeki bazı siyasetçilerin açıklamaları üzerinden şekillendi.
1: AfD nasıl kuruldu? Siyasi çizgisi yıllar içinde nasıl değişti? Parti programında hangi hedefler yer alıyor? Ve Almanya'da nasıl bu kadar güçlü bir siyasi aktöre dönüştü?
2: Ve en önemlisi, AfD'nin seçimlerde elde ettiği sonuçlar Almanya siyasetini nasıl değiştirdi?
1: Şimdi AfD'nin kuruluşundan seçim başarısına uzanan sürece, parti programına ve Almanya'da partiye yönelik tartışmalara yakından bakalım.
2: AfD 6 Şubat 2013'te Almanya'nın Hessen eyaletindeki Oberursel kentinde kuruldu. Partinin kuruluşunda ekonomist ve siyasetçilerden oluşan bir grup etkili oldu. Kurucu başkan Bert Lücke'ydi.
1: AfD'nin ortaya çıkışındaki temel siyasi zemin, Euro bölgesi ve Avrupa Birliği'nin Euro krizine yönelik politikalarına tepkiydi.
2: Parti kurucuları özellikle Almanya'nın Euro'yu kurtarma politikaları kapsamında diğer ülkelere yönelik mali destek mekanizmalarına karşı çıktı.
1: AfD'nin kendi tarih anlatımında da kuruluş gerekçesi dönemin başbakanı Angela Merkel hükümetinin Avrupa ve Euro politikasının alternatifsiz olarak sunulmasına yönelik itiraz olarak ifade edildi.
2: Partinin ilk dönemindeki çizgisi ağırlıklı olarak Euro karşıtlığı, ekonomik liberalizm ve muhafazakar politikalar etrafında şekillendi.
1: Alman Federal Meclisi'nin bilimsel araştırma birimi de AfD'nin 2013'te Avrupa Birliği ve Euro'ya eleştirel bir parti olarak kuruldu.
2: AfD kuruluşuna yalnızca birkaç ay sonra 2013 Federal Meclis seçimlerine katıldı.
1: Parti %4,7 ile 4,9 civarında oy alarak %5'lik seçim barajının hemen altında kaldı ve Federal Meclis'e giremedi.
2: Ancak parti kısa süre içerisinde yalnızca politikalarına odaklanan bir hareket olmaktan çıktı.
1: 2015'ten itibaren göç ve mülteci politikaları AfD'nin siyasi söyleminde çok daha merkezi bir konuma geldi. Bu dönüşüm partinin sonraki yıllardaki yükselişinin önemli aşamalarından biri oldu.
2: AfD son dönemde özellikle göç, sosyal haklar ve tarihsel yaklaşımlarıyla tartışmaların merkezinde yer aldı.
1: Radyo Sputnik editörleri AfD'nin parti programını inceledi.
2: Parti programı ve liderlerine söylemleri Almanya'daki Türkler başta olmak üzere göçmenler için potansiyel riskler taşıdığı iddia ediliyor.
1: AfD'nin parti programı farklılıklarımıza rağmen ortak bir vizyona inanıyoruz ve ayağa kalkıp harekete geçme zamanının geldiğine inanıyoruz ifadeleriyle başlıyor.
2: Vatandaşların yalnızca siyasi sınıf tarafından sunulanlar değil, gerçek siyasi alternatiflere sahip olma hakkına sahip olduğuna dair güçlü bir inancı paylaşıyoruz denilen manifestoda Türkiye'den Rusya'ya çok sayıda başlıkta içerikler yer alıyor.
1: Almanlar için yeni bir siyasi alternatif olduğu yazılan manifestoda Avrupa halkları arasında uzun zamandır unutulmuş önyargıları ve düşmanlıkları yeni alevlendiren sözde Euro kurtarma paketinin uygulanmasını da artık kabul etmeye niyetli değiliz deniliyor.
2: Parti programı bu nedenle Almanya'ya ve tüm vatandaşlarına hayatın her alanını kapsayan gerçek bir siyasi alternatif sunmaya karar verdik ifadeleriyle devam ediyor.
1: Alman aile değerleri ve kültürel mirasında altının çizildiği manifestoda demokrasi ve özgürlük bizim elimizin altındadır deniliyor.
2: Almanya'da siyasi partilerin kanunla izin verilen sınırların çok üzerinde kamu fonu aldığına vurgu yapılan ve ücretlerin gizli tutulduğu ve bunun Alman anayasasına aykırı olduğu söyleniyor.
1: Siyasi partilerin gizli finansmanı artık tamamen kontrolden çıkmış durumda olduğu yazılan manifestoda fonun yıllık maliyetinin yaklaşık 600 milyon euroya ulaştığına vurgu yapılıyor.
2: Manifestoda AfD'nin siyasi partilerin kamu finansmanını tamamen yeni bir yasal zemine oturtacağı ve sürecin şeffaf ilerleyeceği yazılıyor.
1: Seçmen katılımının düşük olması durumundan milletvekili sayısının da buna göre azalması gerektiğini söyleyen AfD, Almanya Federal Meclisi için Temsilciler Meclisi Üyeleri Birliği'nin önerdiği 471 sandalye sayısına uygun gördüğünü ifade ediyor.
2: AfD, parti manifestosunda Avrupa ve Euro ile ilgili bölümünde Avrupa Birliği'nde komşuluklara sıcak baktığını ancak dönülmez bir ortamda Avrupa Birliği'nden ayrılabileceklerini söylüyor.
1: Avrupa Birliği'nin merkeziyetçi bir federal devlete dönüştürülmesi fikrine karşı olduklarını söyleyen AfD, Avrupa'da dostluk ve iyi komşuluk ruhu içinde yaşamaya gayret ediyoruz ifadelerine yer veriyor.
2: Birleşik Avrupa Devletleri fikrine ve çıkışın imkansız olduğu federal devlet fikrine ediyoruz denilen programda Avrupa'ya katkıda bulunan egemen bir Almanya'ya inanıyoruz ifadesi yer alıyor.
1: Mevcut Avrupa Birliği çerçevesinde reform yapılması durumunda ise Avrupa Birliği'nden çıkma senaryosunu da değerlendiren AfD programında Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını veya Avrupa Birliği'nin demokratik bir şekilde dağılmasını ve ardından yeni bir Avrupa Ekonomik Birliği'nin kurulmasını hedefleyeceğiz sözlerine yer veriyor.
2: AfD resmi para birimleri Euro'dan çıkışı da değerlendiriyor.
1: Euro deneyiminin sona ermesini ve bir şekilde feshedilmesini talep ediyoruz diyen AfD, Alman Federal Parlamentosu bu talebi kabul etmezse Almanya'nın tek para birimi alanındaki üyeliğinin devamı halk oylamasına sunulmalıdır ifadelerine yer veriyor.
2: Euro'nun Avrupa ülkelerinin barış içinde bir arada yaşamasını tehlikeye attığını söyleyen AfD, Euro ile Avrupa'daki ülkelerin ortak bir kaderi paylaşmaya zorlandığına vurgu yapıyor.
1: AfD'nin parti programının ulusal güvenlik ve adalet bölümünde ise çarpıcı ifadelere yer verilmeye devam ediyor.
2: Anayasal devleti güçlendirmeyi ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanmasını amaçlıyoruz denilen metinde iki ana başlığa yer veriliyor.
1: Birincisi, vatandaşlar yargı sistemine ve bireysel haklarına güvenebilir. İkincisi, hükümet organları ve devlet kurumları hukukun üstünlüğüne uymak zorundadır. Kendi yasalarına saygı duymayan bir ülkede insanlar güvende değildir.
2: Ulusal güvenlik ancak hukukun üstünlüğüne uyulduğu yerde garanti altına alınabilir denilen manifestoda, vatandaşların köken veya din ayrımı gözetmeksizin açık ve özgür bir toplumda barış içinde birlikte yaşamalarını sağlar ifadelerine yer veriliyor.
1: AfD parti politikasında suçlular için radikal önlemler de sıralanıyor. Suçlular yerine mağdurları korumalıyız diyen AfD, suçluları korumak için sürekli yeni yöntemler geliştirmek yerine objektif olarak mağdurların korunmasına odaklanmalıyız deniliyor.
2: Örnek olaraksa uyuşturucu ve alkol bağımlıları ve psikolojikler öne çıkarılıyor.
1: Yayımlanan manifestoda tedavisi mümkün olmayan alkolikler, iyileşmesi mümkün olmayan uyuşturucu bağımlıları ve topluma ciddi tehdit oluşturan psikolojik hastalar psikiyatri servislerine yerleştirilmemeli, koruma altına alınmalıdır deniliyor.
2: Federal Almanya Cumhuriyeti'nin net bir yönü olmadığı ve sadece uyum politikası izlemediği söylenen manifestoda Almanya'nın ABD başta olmak üzere müttefiklerinin korumasına ve desteğine giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve kendi çıkarlarını yeterince temsil edemediği söyleniyor.
1: Diğer devletlerin iç işlerine karışmama politikasından yanayız ifadelerinin yer aldığı manifestoda bu nedenle AFD Güvenlik Konseyi'de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in güçlendirilmesini ve reformunu savunmaktadır deniliyor.
2: Ayrıca AFD, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeliğe sahip olmasını da talep ediyor.
1: AFD'nin parti programında Rusya'ya da özel yer ayrıldığı görülüyor.
2: Programın dış ve güvenlik politikası başlığındaki AGİT ve Avrupa Güvenlik Çerçevesi maddesinde Rusya ile ilişkilerin son derece önemli olduğuna vurgu yapılıyor.
1: Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanamayacağını söyleyen AFD, Avrupa'daki çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini hedeflediklerini belirtiyor.
2: Rusya ile ilişki son önemlidir. Çünkü Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliği sağlanamaz ifadelerinin yer aldığı parti programında bu nedenle tüm tarafların çıkarlarına saygı göstererek Avrupa'daki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesini hedefliyoruz deniliyor.
1: Peki AFD Almanya'da nasıl tanınıyor?
2: 2013 yılında Avrupa Birliği karşıtı bir parti olarak kurulan AFD, o zamandan beri radikalleşerek aşırılıkçı, göçmen karşıtı bir parti haline geldiği ileri sürülüyor.
1: Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nün 2023 tarihli bir raporuna göre AFD'nin amacı özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırmak.
2: Almanya'nın demokrasisine yönelik aşırılıkçı tehditleri izleyen iç istihbarat teşkilatı olan Federal Anayasa Koruma Dairesi, Nisan 2023'te AFD'yi resmi olarak şüpheli aşırılıkçı örgüt olarak listeledi ve Gençlik Genç Alternatifi aşırılıkçı olarak sınıflandırdı.
1: Almanya'nın Thüringen eyaletindeki AFD partisinin lideri Björn Höcke, yasaklanmış bir Nazi sloganını kullandığı için Alman mahkemesi tarafından iki kez para cezasına çarptırıldı.
2: Peki AFD son seçimde ne yaptı?
1: 7 Eylül'deki seçimlerde AFD, Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde ana akım rakiplerinin çok önünde kesin bir zafer kazandı.
2: Muhafazakar CDU ise %17,2'de kaldı. Bu sonuçlara göre AFD eyaleti tek başına yönetmek için gereken mutlak çoğunluğa ulaşamadı. Ancak AFD'nin tek başına iktidarı için eyalet parlamentosunda 3 sandalyesi eksik.
1: Almanya için alternatif partisi yani AFD %43,8, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği %17,2, Almanya Sosyal Demokrat Partisi %9,3, Yeşiller %8,9, Sol Parti 8,6, Akıl ve Adalet Partisi %5,3, Hür Demokrat Parti ise %2,6 oy aldı.
2: AFD eyalet lideri Sigmund, eyalette kurulacak azınlık hükümetine kapıyı şimdiden kapattı. Sigmund, gerekirse yeni seçimler yapılır, o zaman da %50 ya da 55'lik bir oran elde ederiz, dedi.
1: Seçim neticesi, kamuoyu desteği tarihi dip seviyelere inen Başbakan Friedrich Merz açısından ciddi gerilemeye işaret ediyor.
2: Merz, Alman ekonomisindeki durgunluğu aşmaya dönük reform tasarıları ve gaf içeren üslubu nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu.
1: Kamu yayın kurumu ARD'nin anketine göre eyaletteki seçmenlerin %87'si federal hükümetin yönetiminden memnun olmadığını belirtti.
2: Hristiyan Demokrat Birlik, Saksonya-Anhalt'ta oyların yalnızca %17,2'sini aldı.
1: Partinin oy oranı 2021'deki bir önceki seçime kıyasla neredeyse yarı yarıya erirken, yaklaşık 83 bin CDU seçmeni tercihini AFD'den yana kullandı.
2: Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fraser, Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede bu seçim sonucu her şeyden önce federal hükümete yönelik güvensizlik oyudur ifadesini kullandı.
1: Hristiyan Demokrat Birliği'nin eyaletteki adayı Sven Schulz da partisinin aldığı zayıf neticede Berlin'deki hükümetin sel tablonun belirleyici olduğunu vurguladı.
2: Almanya'daki geleneksel partiler iç istihbarat teşkilatının yer Yerel biriminin aşırı sağcı olarak nitelediği AFD ile ortaklık kurmayı reddediyor ve güvenlik duvarı ilkesini uyguluyor.
1: AFD yönetimi ise bu yaklaşımın demokratik olmadığını savunuyor.
2: AFD eş genel başkanı Tino Kruppalla, ARD kanalına yaptığı açıklamada CDU milletvekillerine doğrudan işbirliği çağrısında bulundu.
1: Krupal'la siyaset her zaman uzlaşı demektir. Parti içi taktik oyunlar artık geride kalmalı diyerek eyalette merkez sağ muhafazakar çoğunluk kurulabileceğini kaydetti.
2: Eyalet Başbakanlığı koltuğunu hedefleyen Sigmund da meclisteki farklı gruplarla temas kuracaklarını ancak AFD'nin programını kısıtlayacak karmaşık formüllere kapalı olduklarını belirterek şartlar zorlanırsa yeniden seçime gidilir uyarısını yaptı.
1: Sol popülist Sahra Wagenknecht ittifakı ise %5 barajını aşarak meclise girdi.
2: BSV lideri Sahra Wagenknecht, merkez partilerin AFD'yi iktidardan uzak tutmak adına yeni bir güvenlik duvarı koalisyonu kurma girişiminin seçmene saygısızlık olacağını...
1: Saksonya-Anhalt sonucu AFD'nin Almanya'nın doğusunda giderek güçlendiğini gösteren en çarpıcı sonuçlardan biri oldu. Parti 2021'deki oy oranını ikiye katlarken CDU'nun desteği yarıdan fazla azaldı.
2: AFD, Saksonya-Anhalt'ta 2026 seçimleri öncesinde aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış durumdaydı. Partinin eyalet hükümetine liderlik etmesi halinde Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde bu statüdeki bir partinin ilk kez bir eyalet yönetiminin başına geçmesi söz konusu olacak.
1: Şimdilikse sonuç AFD kazandı ama iktidarı garanti değil şeklinde özetlenebilir. Yeni eyalet parlamentosunun en geç 6 Ekim'de toplanması gerekiyor ve hükümetin nasıl kurulacağı önümüzdeki haftaların en önemli siyasi gündemlerinden biri olacak.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan S-400 açıklaması. İsrail Gazze'deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı. AK Parti'den fon soruşturması açıklaması geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki merkezde gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin S-400 sistemlerini devretmesiyle ilgili bir soruya da yanıt verdi. Lavrov, Rusya'nın Moskova ile dostane ilişkiler içinde olacak bir ülkeye S-400'lerin taşınmasına onay verilebileceğini söyledi. Rus bakan açıklamasında Türkiye'nin sözleşme uyarınca S-400 sistemlerinin Rusya'nın onayı olmadan devredilemeyeceğini bildiğini ve Ankara'nın bu konuda Moskova'ya herhangi bir talepte bulunduğunu da söyledi. İran çatışmaları durdurmak ve Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir plan önermişti. ABD Başkanı Trump teklifi reddediyorum dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'den de yanıt geldi. ABD Başkanı'nın ilk tepkisine şahit olduk ancak arabuluculardan henüz bir geri bildirim almadık. Resmi yanıtı bekliyoruz. İran geri adım atmayacak dedi. Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu. Abdülemir Şamari, ülkede yabancı askeri üs kalmayacağını belirtti. Ayrıca Washington ve Bağdat arasında yapılan anlaşmaya göre Irak'taki uluslararası koalisyona bağlı askerler 30 Eylül'e kadar ülkeden ayrılmış olacak. İsrail'in resmi haritalama servisi GoMap, Gazze'nin kuzeyindeki ağır yıkımı ve İsrail ordusuna ait askeri noktaları gösteren yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kısa süreliğine sansürsüz bir biçimde yayınladı. Görüntüleri fark edilmesinin ardından kalırken kayıtlarda en az 11 askeri sahayla Beit Hanun, Beit Lahia, Şuciye ve Cibaliye çevresindeki büyük tahribatlarda dikkatlerden kaçmadı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye yaptığı ziyarette iki ülkenin yapay zeka konusunda diyalog başlatma ve bu teknolojiyle bağlantılı kazalar için iletişim kanalı kurulmasında anlaştıkları açıklandı. Öte yandan 8 maddelik mutabakat metninde İran'ı ilgilendiren iki madde de yer aldı. Trump ve Xi, İran'ın nükleer silah geliştirmeme yükümlülüğünü yerine getirmesi ve hiçbir ülke veya kurumun uluslararası su yollarından geçiş ücreti almaması gerektiği konusunda mutabık olduklarını bildirdi. Yurda dönelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erden Özel gözaltına alındı. Fon işlemleriyle ilgili iddiaların ardından Fatma Betülsayan Kaya, AK Parti'deki görevinden affını istedi. Kaya, kararının gerekçesini iddiaların açıklığa kavuşturulması ve inceleme sürecinin sağlıklı yürütülmesi olarak açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konunun ilk andan itibaren kurumlarca titizlikle takip edildiğini belirtti. Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayan Kaya'nın istifa kararını da değerlendirdi. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. AK Parti'mizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir, dedi.
2: Spor.
1: Devlerin kapışmasında 5 gol çıktı. İspanya UEFA Uluslar Ligi A-Ligi 3. grubunun ilk haftasında İngiltere'yi 3-2 mağlup etti. Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcunun ilk 11'de sahaya çıktığı mücadele sonunda galip gelen İspanya yenilmezlik serisini 39 maça yükseltti. İspanya Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçını 29 Eylül'de Hırvatistan'la sahasında oynayacak. İngiltere ise Çekya deplasmanına gidecek. İrlandalı milli takım futbolcuları İsrail'e karşı oynayacakları UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı takarak çıkmayı planlıyor. İrlanda milli takımının kalecisi Gavin Bazuni ise forma giymeme kararı aldığını açıkladı. Bazuni, masum insanlar öldürülüyor, insanlar büyük adımlar atmalı diyerek kararını duyurdu. FIFA Fenerbahçe'ye Yusuf En-Nesyri'nin Sevilla'ya ödenmeyen bonservis taksiti nedeniyle 3 dönem transfer yasağı getirdi. Sarı lacivertli kulüp yaklaşık 3 milyon euroluk ödemenin ardından yarın yapılmasının ardından FIFA nezdindeki işlemlerin de tamamlanmasıyla yasağın kaldırılacağını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı bugün başladı. Toplantının gündeminde mali raporların ya Samandıra Can Bartu tesislerindeki hazine arazisinin satın alınması, Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi, stadyum kapasite artışı, KOV 1907 ve 120. yıl piyangosu gibi önemli başlıklar yer alıyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 50 yılların ardından sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanı Orhun Okullu kazandı. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Bir şey söyleyeceğim. Alaturka veya Türk Sanat Müziği söyleyeyim. Çünkü
3: hocam ben
2: Hüseyin
3: de
2: Duran vals bile yaptı. Yok yok.
3: Okan'ın bende her yol var.
4: Sıkıntı yok ama
3: türküler şey can damarım yani. O başka bir şey.
2: Okan konuşturma beni şimdi.
3: Şimdi tabii biz
2: bir şey Türk Sanat Müziği veya Alaturka söyledin mi hiç?
3: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
5: Yar diye
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Okan'ın bende her yol var.
7: Bunu biliyor muydunuz?
6: Ormanın kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, orada ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki Nuh'un gemisi iddiasıyla gündeme gelen alanda bilimsel araştırmalar devam ederken, çalışmalar İngiliz ve Amerikalı belgesel ekiplerinin çekimlerine de konu oluyor. Bölgedeki oluşum 1959 yılında harita yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından hava fotoğrafları üzerinde yapılan çalışmalar sırasında keşfedilmişti. Telçeker köyü yakınlarındaki alanın Nuh'un gemisine ait kalıntıları barındırdığı öne sürülürken, bugüne kadar yapılan araştırmalarda geminin bulunduğu yer konusunda bilim insanları arasında bir uzlaşı sağlanamadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cenker Atilla'nın başkanlığındaki araştırma projesine Amerikalı araştırmacı Andrew Jones da destek veriyor. Bölgede yürütülen çalışmaları aralarında Bill Gillis'in ekibinin de bulunduğu İngiliz ve ABD'li 3 ekip belgesel için görüntülüyor. Araştırma ekibinde yer alan Nuh'un Gemisi Keşif Derneği Başkanı Laurent Witzke, amaçlarının alanı Nuh'un gemisi olup olmadığını ilişkin bilimsel araştırmaları desteklemek olduğunu belirtti. Çalışmaların teknik aşamasına ilişkin bilgi veren Profesör Doktor Cenker Atilla ise önce GPS noktalarının belirlendiğini, ardından alanın 3 boyutlu haritalarının çıkarıldığı, radar taramalarının yapıldığını söyledi. Radar sonuçlarında koridor ya da oda olabileceği değerlendirilen bazı boşlukların tespit edildiğini aktaran Atilla, bu bölgelerde sondaj ve toprak analizlerine yoğunlaşıldığını ifade etti. Alınan toprak numunelerinin kış boyunca inceleneceğini belirten Atilla, radar sonuçlarının yaklaşık 10 gün içinde, toprak analizlerinin ise 3 ay sonra belli olacağını açıkladı. Araştırmaların gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde Nuh'un gemisine ait kalıntıların bulunduğuna inanılan alanda yürütülen bilimsel araştırmalar, uluslararası belgesel ekiplerinin de ilgisini çekti. Bölgede radar aramaları ve toprak analizleri sürdürülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul kültürel ve tarihi geçmişini yansıtan sayısız esere ev sahipliği yapıyor. O eserler arasında görkemli duruşlarıyla zamanın aynası olan saat kulelerinin yeri bambaşka. Şimdi İstanbul'un saatleriyle büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz.
2: Saat kültürü dünyada ilk olarak doğu medeniyetlerinde geliştirilmişse de saat kulesi yapma geleneği batı uygarlığında ortaya çıktı. Osmanlı'da batılılaşma hareketi başladığında kentler saat kuleleriyle süslenmeye başladı. Özellikle de 2. Abdülhamit döneminde. 1901'de onun tahta çıkışının 25. yılı şerefine hemen her kente saat kulesi inşa edildi. Saat artık sadece çağdaşlaşmanın bir gereği değildi. Ayrıca merkezi otoritenin kentte yükselen simgesiydi.
1: İhtişamlı mimari görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri bulundukları şehirlerin en çok dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Saat kulelerinin Anadolu'nun içlerine kadar yayılmasının en önemli sebebi ise 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde valilere saat kulesi yapımı ile ilgili göndermiş olduğu fermandı. Saat kulesi yapımı Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar devam etti. Birçok şehrin meydanına saat kuleleri inşa edildi. İstanbul'da ise günümüzde 5 saat kulesi bulunuyor.
2: Dolmabahçe Saat Kulesi. İstanbul Boğazı'nın tadını en çok çıkaran belki de Dolmabahçe Saat Kulesi'dir. Bir yanı Bezmi Alem Valide Sultan Camisi, öte yanı ise Osmanlı'nın son sarayının saltanat kapısı. Saray ve cami Sultan Abdülmecit zamanında eş zamanlı inşa edildi ve 1854 ila 1855 tarihlerinde açıldı. Saat Kulesi ise 1895'te Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırıldı. Saray mimarı Sarkis Balyan tarafından neo-barok ve ampir tarzında yaptırılan kule 27 metre yüksekliğinde. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Saat Kulesi şehrin simgelerinden biri olarak hala ayakta ve tarih kokan atmosferini korumakta. Kule, köşelerinde birer fıskiyeli havuzun olduğu bir platform üzerinde dört katlı olup kademeli olarak daralmaktadır. Kulenin tüm cepheleri birbirine eştir. Sadece zemin kattaki açıklıklardan biri kapı olarak değerlendirilmiştir.
1: Tophane, Nusretiye Saat Kulesi. Yıllar boyu denizden gelen ziyaretçileri karşılarken İstanbul'a atılan ilk adımlara şahitlik eden Tophane Saat Kulesi aynı zamanda şehrin keşfedilmeyi bekleyen simgelerinden biridir. Neoklasik tarzdaki tarihi saat kulesi yapıldığı dönemde deniz önüne kadar uzanıyordu. Nusretiye Camii'nin güneybatısında yer alan Tophane Saat Kulesi, Beyoğlu semtindeki Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin arasındaki şehrin ilk saat kulesi meydanının merkezinde konumlanıyor. Tophane Saat Kulesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Abdülmecit tarafından yaptırıldı. İstanbul'un ayakta kalan en eski saat kulelerinden biri konumunda. Yukarı doğru kademeli olarak daralan saatli bölümle beraber dört katlı bir yapıya sahip.
2: Şişli Etfal Hastanesi Saat Kulesi. Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1899'da yaptırılan Saat Kulesi, Şişli Etfal Hastanesi ya da resmi adıyla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer alıyor. Sultan 2. Abdülhamit'in kızı Hatice Sultan, 12 Şubat 1898'de 8 aylıkken difteriye yakalanır ve ölür. 2. Abdülhamit Hatice Sultan'ın hastalığını teşhis eden fakat tedavi fırsatı bulamayan Bahriye Kolağası Doktor İbrahim Bey'in önerisi üzerine bir hastane yaptırma kararı alır ve 17 Şubat 1898'de çocuk hastanesinin yapılması emrini verir. Haziran 1899'da açılan hastanenin bahçesine yapılan mescit ve saat kulesi ise 19 Ağustos 1907'de hizmete girmiştir.
1: Kulenin Art Nouveau tarzını Osmanlı mimarisiyle harmanlayan tasarımı dönemin saray mimarı İtalyan Raimondo Daronco'ya. Uygulamada ise hastanenin baş mimarı Mahmut Şükrü Bey'in katkısı büyük. 20 metre yüksekliğe sahip kare planlı kule, kırmızı tuğla ve beyaz mermerin uyumunu öne çıkarırken zarif süslemeleri ve kubbe formundaki çatısıyla dikkat çekiyor. Zamanla yıpranan yapı 2013 yılında restore edilerek eski ihtişamına kavuşuyor. Bugün Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde ziyaretçileri karşılıyor ve Osmanlı mirasını yaşatmaya devam ediyor.
2: Yıldız Saat Kulesi. Yıldız Sarayı kompleksine ait olan Saat Kulesi, Yıldız Cami avlusuna girişte batıda sağ tarafta yer alır. Sultan II. Abdülhamit tarafından 25. saltanat yılı kutlamaları için yaptırılmıştır. 1889 yılında yapımına başlanan ve 1890 yılında tamamlanan kulenin mimarisi, neogotik, Türk ve oryantalist mimari üslupların uyumlu biçimde bir araya getirilmesinden oluşan eklektik bir anlayışa sahiptir.
1: Kule 3 katlı inşa edilmiştir ve sivri dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Kubbede 4 yönde dilimli kemerli pencereler kullanılmıştır. Zemin katın her cephesinde üzerlerinde kitabe şeritlerinin yer aldığı sivri kemerli birer sağır pencere bulunmaktadır. İkinci katın cephelerinde 3 dilimli kemerlere sahip pencerelerin altına daire şeklinde gül pencereler yerleştirilmiştir. Bu pencereler 3. katta taş kemerli pencereler üzerine alınmıştır. Bunlardan saraya dönük olan kuzey cephedeki pencereye saat konmuştur.
2: Üzeri sivri ve dilimli bir kubbeyle örtülü saat kulesinin dekoratif çatısı üzerinde bir pusula, zirvesinde ise rüzgar gülü bulunuyor.
1: Büyükada Saat Kulesi. Geldik en az gösterişli ama öyle en çok fotoğraf çektirilen İstanbul Saat Kulesi'ne. Büyükada'nın simgelerinden yalnızca biri olan Büyükada Saat Kulesi'nin meydana ne zaman yerleştirildiği hakkında tartışmalar mevcut. 100 Saat Kulesi ve 100 Mimari Şaheser isimli kitabın yazarı Meltem Cansever, kulenin 1923 yılında yerleştirildiğini iddia ediyor. Anadolu Saat Kuleleri hakkında çalışmaları bulunan Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hakkı Acun'sa bu tarihin 1912 yılı olduğunu savunuyor.
2: Büyük İskele Caddesi'nden yukarı tırmandığınızda meydanın ortasında yer alan Saat Kulesi, koni biçiminde kubbesi ve köşelerini süsleyen ahşap görünümlü plakalardan oluşur. Eski fotoğraflarda kulenin taş bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Aynı fotoğraflar saatine metal bir destekle yapının dışında asılı olduğunu gösterir.
1: İstanbul'un saat kuleleri yalnızca zamanı gösteren yapılar değil, aynı zamanda şehrin tarihi ve mimari mirasının zarif simgeleridir. Osmanlı'dan günümüze uzanan bu kuleler estetik detaylarıyla geçmişin izlerini taşırken her vuruşta İstanbul'un köklü hikayesini hatırlatır.

Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin ligdeki en farklı galibiyetini aldı. Yirül Pazar günü Çobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2 gol Mason Greenwood'dan, 4 gol Vedat Muriç'ten ve birer gol de Genduzi ve İrfancan Kahveci'den geldi. Bu sonuç aynı zamanda Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri listesinde Fenerbahçe'yi 3. sıraya taşıdı. Listenin ilk sırasında Beşiktaş'ın 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yendiği karşılaşma bulunuyor. Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti akıllara Türkiye liglerindeki en farklı galibiyetleri getirdi. Radyo Sputnik editörleri Türkiye liglerinde oynanan karşılaşmalardaki en farklı galibiyetleri derledi. 1989-1990 sezonunda 15 Ekim 1989'da Beşiktaş evinde ağırladığı Adana temsilcisi Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti. 1967-68 sezonunun 4 Mayıs 1968 tarihinde ise İzmir temsilcisi Göztepe, İstanbul temsilcisi Feriköy'ü 9-1 yenmeyi başardı. En farklı galibiyetlerde 8-0'lı bol maçlar dikkat çekti. Son olarak 20 Eylül Pazar günü Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 yendi. 1996-97 sezonunda 7 Aralık 1996'da Çanakkale Dardanel Spor'la karşılaşan Sarıyer mücadeleden 8-0'lık galibiyetle ayrıldı. 1995-96 sezonunda 13 Ekim 1995'te Bursa Spor Ankara Gücü'nü 8-0, 92-93 sezonu 30 Mayıs 1993'te Galatasaray Ankara Gücü'nü yine 8-0, yine aynı sezon 6 Aralık 1992'de Ankara Gücü Konya Spor'u 8-0 mağlup etmeyi başardı. 1991-92 sezonunda 6 Ekim 1991'de Konyaspor Adana Demirspor'u yine 8-0 yendi. 1959-60 sezonu 24 Ekim 1959'da Galatasaray İzmir temsilcisi Altın Ordu'yu yine aynı skorla 8-0 mağlup etti. 1983-84 sezonunda 10 Aralık 1983'te ise Galatasaray Adana Demirspor'a tam 9 gol attı. Karşılaşma 9-2 sona. Peki 8-0'lık galibiyet Fenerbahçe için neden özel? Fenerbahçe Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık skorla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti. Sarı lacivertler daha önce ligde bir maçta 8 golü gördü. 1992'de Gaziantep Spor'u 8-4, 1994'te Samsun Spor'u 8-1 ve aynı yıl Kayseri Spor'u 8-1 yenerek bulmuştu. Eyüpspor karşısında ise kalesinde gol görmeden 8 gol atan Fenerbahçe 32 yıl sonra bir lig maçında yeniden 8 gole ulaştı. Zirvede rekorsa hala Beşiktaş'ın. Siyah beyazlar 15 Ekim 1989'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu elinde tutuyor. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin ligdeki en farklı galibiyetini aldı. Bu sonuç Sarı Lacivertleri Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri listesinde 3. sıraya taşıdı. Listenin zirvesinde ise 1989-90 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yenen Beşiktaş bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri Türkiye liglerindeki en farklı galibiyetleri ve Fenerbahçe'nin 8-0'lık zaferinin tarihsel yerini derledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edin. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: İktisatçı akademisyen Profesör Doktor Yalçın Karatepe Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Gün geçtikçe daha da büyüyen fon vurgununda her gün bir ayrıntı gündemi belirliyor. Vurgundan önce gerekli yerlerin neden denetlenmediği, kimlere yol verildiği ve 2021'den 2025'e kadar vurgunu asıl yapan 12 kişinin kim olduğu merak konusu. İktisatçı akademisyen Profesör Doktor Yalçın Karatepe canlı yayında şu açıklamaları yaptı.
3: Gerçekten bu 12 kişiyi belirlemek bu kadar zor mu?
4: Hiç zor değil. Yani çünkü
3: nasıl öğrenebiliriz bu 12 kişiyi kim açıklaması gerekiyor?
4: SPK'nın açıklaması gerekiyor. Bunların kayıtlarının tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda, Takas Bank'ta saklanıyor. Kim işlem yaptı? Bu fonun kurucuları kim, elinde bulunduranlar kim, daha sonra halka açıldıktan sonra alıp satanlar kim, hem o 12 kişinin kim olduğu tespit edilebilir. Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçen Kasım ayında açıklaması vardı, biliyorsunuz işte burada bir takım
3: manipülasyonlar işte yapılıyor diye, evet, biliyoruz, evet, diye çok net söylüyor.
4: Şimdi bence özellikle bu o açıklamanın yapılmasından geçen haftaya kadar olan süre içerisinde fonlardan kimin çıktığının ve hangi miktarda parayla çıktığını, ben küçük yatırımcıları kastetmiyorum, yani kirasını yatırmıştır 3 gün sonra çıkmıştır onlar değil, ama büyük tutarda işlem yapanların kim olduğunda tespit edilmesi gerekir. Acaba bir takım insanların paralarının bu sistemden çıkmasına izin vermek için mi gecikildi? Eğer öyle bir durum var ise şimdiye kadar bu fondan yüklü miktarda satış yaparak çıkanlar kimlerdir? Bu çıkış yapanların iktidarla ilişkileri ya da bağlantıları nelerdir? Bunların da tespit edilmesi ve bunlara yönelik işlem yapılmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Giriş yapanlar çıkarken girdikleri paranın kaç katı parayla çıktıklarının tespit edilmesi ve özellikle yüksek tutarlı işlem yapanların da bu süreçte bence mağdur olan küçük yatırımcının kayıtlarını telafi etmek için bu zararların onlara da rücu edilmesi, onların mal varlıklarına tedbir konulması, onlar hakkında yasal işlem yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bahsettiğimiz rakamları topladığımız zaman kabaca 41 milyon dolar gibi bir tutara denk geliyor. 41 milyon dolar bizim gibi insanlar için oldukça büyük bir para. Yani ömrü hayatımızda ekranların dışında başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir şey. Yani o kadar büyük para. Ama ortaya çıkan toplam zararla ilişkilendirdiğimiz zaman işte 20 milyar doların üzerinde bir kayıp olduğu konusu.
3: 24,5 milyar dolar da diyen var. 511 bin yatırımcı.
4: Şimdi 20 milyar esas alacak olsak, yani hesaplaması kolay olması açısından söylüyorum. Hı hı. Bu yurt dışına transfer edilen para, bu 20 kaybın %1'inin 1/4, yani %0,25'i kadar. Evet, yurt dışına para götürülmesi bir şeylerin işareti, ama giden para o kadar küçük ki ortaya çıkan zarar karşılığında. Geri kalan para nerede? Kimlerin hesaplarında? Hangi kanallar üzerinden nerelere taşındı? Bunların da araştırılması gerekir diye düşünüyorum.
3: Bunların her birinin kaydı

0: çok fazla uğraşmadan, çok fazla bir zaman kaybetmeden hemen öğrenilecek bir şey mi?
1: Elbette, bana izin verseler 10 dakika içerisinde söyleyeyim kimden ne olduğunu.
0: Yani 10 dakikada.
1: Veri tabanını açsınlar. Hemen de 10 dakikada görelim. Yani bence şu anda
0: bunu kayıt dışı olma ihtimali var mı?
1: Hayır. Çünkü bu fonlarda işlem yapabilmeniz için sistem içerisinde bulunmanız lazım. Parayı sokup çıkaracaksınız ki başka türlü.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu iktisatçı akademisyen Profesör Doktor Yalçın Karatepe, fon vurgununda adı geçen kişilerin tespit edilmesini, işlemlerin kayıtlarının incelenmesini, büyük tutarlı işlemler yapanların kim olduğunun belirlenmesini ve küçük yatırımcıların zararlarının nasıl karşılanabileceğini değerlendirdi. Bana izin versinler, 10 ayda fondan kaç kişi çıkmış 10 dakikada bulurum diyen Karatepe, kim işlemi yaptı? Bu fonun kurucuları kim? Uzre elinde bulunduranlar kim? Daha sonra halka açıldıktan sonra alıp satanlar kim? O 12 kişinin kim olduğu tespit edilebilir ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke İttifakı'na genel sekreter seçileceğini duyurdu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına AK Parti'den ilk yorum geldi. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Başkan Erdoğan dün 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanışında konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşturulmasına tepki gösterdi. Erdoğan konuşması sırasında 70'e yakın ülke temsilcisinin salonu terk etmesini de soykırım şebekesine tokat olarak nitelendirdi.
2: Filistin halkı yalnız değildir. Ahkı ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu sonrası New York'ta düzenlediği basın toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarını eleştirdi.
3: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türk evinde yaptığı açıklamada Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma faaliyetlerine de değindi. Genel sekreterin yakında göreve başlayacağını belirtti.
3: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek. Genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Dün Bolu kampında milletvekillerine yaptığı hitabında tam metnin kamuoyuna açıklanmasını istedi.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bir Mekke anlaşmasını imzaladılar. Tam metni nedir ve Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlenmiştir? Biz bilmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bilmiyor. Bu 3 ülkeden birisine bir saldırı, bize de o saldırı yapılmış sayılır diyor. Türkiye açısından otomatik bir askeri yükümlülük doğurmakta mıdır bu? Türkiye gerçekten kendi bağımsız bölgesel güvenlik mimarisini mi kurmaktadır bu anlaşma imzalarken? Yoksa ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yükünün bölge ülkeleri aktardığı yeni bir güvenlik sisteminin parçası mı olacaktır?
1: Bugün 27 Eylül Plevesi Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü. Türk denizcilik tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olan bugün de İstanbul Boğazı'nda kutlama programları gerçekleştiriliyor. Aynı tarihin yıl dönümünde 15 savaş gemisi Büyük Kumandan Barbaros Hayrettin Paşa'ya selam durdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Prevese ruhunun Mavi Vatan ufkuyla buluştuğunu belirterek ecdattan devralınan mümtaz mirasın üstün teknolojiyle donatıldığını vurguladı. Fon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Ertin Özel ve şirketin CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Fon krizinde adı geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden affını istedi. Eşiyle birlikte bir fona 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira kazandığı öne sürülen Fatma Betül Sayan Kaya bu iddialara yanıt vermedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın kararını değerlendirdi. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. AK Parti'mizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Ertem hakkında rüşvet suçundan resmen soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesi kapsamında yürütüldüğünü bildirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, terörsüz Türkiye konusundaki görüş ayrılığı ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın hayır oyu baskısı nedeniyle idari görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları da yalanlayan Doğan Bekin, şu anda hiçbir partiyle görüşmediğini kaydetti. CHP'den istifa eden ve yoluna bağımsız bir şekilde devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt verdi. Önceliğinin Ankara olduğunu vurguladı.
5: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylüyorum. Ortada seçim yok, bir şey yok. Bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk, emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerine Mansur Yavaş'ı konuşmak daha hoşlarına gidiyor. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.
1: Emniyet Teşkilatı Sendikası çalışma koşullarına ve özlük haklarındaki eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla yarın öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldı. Sendikanın yönetim kurulu bir açıklama yayımlayarak Anayasa Mahkemesi önünde emekli bir emniyet teşkilatı mensubunun da yaşamına son verdiğini hatırlayıp bu tablo artık görmezden gelinemez denildi.
6: Ekonomi.
1: Dün İstanbul'da Müsiat Expo'da kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye yönelik net mesajlar verdi. Dünyanın en büyük 16. ekonomisiyiz dedi.
2: Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeğreğinde ise %2,3 oranında büyüdü. Türkiye ekonomi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz.
1: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu işletmelerin internet ortamındaki görünürlüğünü yapay biçimde artıran uygulamaların tüketicinin satın alma kararını etkilediğini belirtti ve bu hizmetleri sunan çok sayıda internet adresi için erişim engeli kararı verdi. ABD Ulaştırma Bakanlığı Joe Biden yönetimi döneminde elektrikli araçları teşvik etmek amacıyla getirilen yakıt tasarruf standartlarını 2031 yılına kadar geçerli olacak şekilde düşürdü. Otomobil üreticilerini daha az yakıt tüketen modeller geliştirmeye zorlayan kuralları gevşeten yeni düzenlemenin pazartesi günü resmen yürürlüğe gireceği açıklandı. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
7: Birleşmiş Milletler yapay zekayı küresel zorlukların resmi gündemine alıp iklim, güvenlik, ekonomi, sağlık gibi şeyler de ele almaya başladı. Siyasi bir hale getirdi birazcık da yapay zekayı. Burası enteresan tabii. Düşünün, Amerika gibi federal bir devlet daha kendi içindeki eyaletlere sözünü geçiremezken biz tüm dünya bir araya gelsin de yapay zekayla ilgili evrensel, global bazıtasın diye kendimizi parçalıyoruz. Çok zor ya. Çok zor yani. İngiltere'de yapay zeka tartışması şöyle çıktı. İngiltere'de bir bakanlık danışmanının yaptığı açıklama bu yapay zeka özellikle yaratıcı sektörlerde büyük yankı uyandırdı. Danışmana göre yapay zeka şirketleri telif hakları ihlalleri nedeniyle sanatçılara, yazarlara, müzisyenlere tazminat ödemek zorunda kalmayacak dedi. Sanatçılar meslek grupları ayağa kalktı tabii. Emeğin ve yaratıcılığın hiçe sayılması olarak nitelendirilen bu görüşe tepki gösterdi. El birliğiyle
6: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te. kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
8: Biri bir şey saklamaya çalışır, gerçeği gizler, farklı görünür ama bir noktada işler değişir. Ve biz şöyle deriz, foyası meydana çıktı. Peki nedir bu foya? Efendim, eskiden kuyumcular sattıkları takıları daha parlak göstermek isterdi. Yüzük ya da kolyelerin altına parlak bir madde koyarlardı. Bu maddeye foya denirdi. Foya sayesinde taşlar olan daha ışıltılı görünürdü. Ama zamanla foya dökülür, taşın gerçek hali ortaya çıkardı. O zaman da aldatıldığını anlayanlar şöyle derdi. Foyası meydana çıktı. Bugün birinin yalanı ortaya çıktığında ya da gizlediği niyet belli olduğunda hala bu sözü kullanıyoruz. Bir deyim, bir hikaye, bir ders. Bugün foyası meydana çıktı dedik, geçmişe uzandık. Görünene değil, gizlenene kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen parlamento seçimlerini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD kazandı.
2: Resmi seçim sonuçlarına göre AfD oyların %43,8'ini alarak birinci sıraya yerleşti.
1: Bu gelişmeyle birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağ parti eyalet düzeyinde iktidara bu kadar çok yaklaşmış oldu.
2: Sandıktan çıkan netice Başbakan Friedrich Merz ve koalisyona ağır darbe vurdu.
1: Almanya genelindeki kamuoyu yoklamalarında da ilk sırada yer alan AfD, göçü sınırlandırma, sığınmacıları sınır dışı etme, Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna'ya desteği kesme ve ortak para birimi Euro'dan ayrılma hedeflerini savunuyor.
2: Peki AfD nedir ve ne ister?
1: Almanya siyasetinin son yıllardaki en tartışmalı aktörlerinden biri olarak anlatılan Almanya için Alternatif yani AfD 2013 yılında kuruldu.
2: Başlangıçta özellikle Avrupa Birliği ve Euro politikalarına yönelik eleştirilerle siyaset sahnesine çıkan parti, geçen yıllar içinde ekonomi, göç, iltica, güvenlik, enerji ve Avrupa Birliği politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı.
1: AfD'nin temel programında doğrudan demokrasi, ulusal egemenlik, sosyal piyasası ve Almanya'nın kültürel kimliğinin korunması gibi başlıklar yer alıyor.
2: Partinin yükselişi ise Almanya'da önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. AfD'ye yönelik eleştiriler, özellikle göç politikaları, Avrupa Birliği'ne yaklaşımı ve parti içerisindeki bazı siyasetçilerin açıklamaları üzerinden şekillendi.
1: Peki AfD nasıl kuruldu? Siyasi çizgisi yıllar içinde nasıl değişti? Parti programında hangi hedefler yer alıyor? Ve Almanya'da nasıl bu kadar güçlü bir siyasi aktöre dönüştü?
2: Ve en önemlisi AfD'nin seçimlerde elde ettiği sonuçlar Almanya siyasetini nasıl değiştirdi?
1: Şimdi AfD'nin kuruluşundan seçim başarısına uzanan sürece parti programına ve Almanya'da partiye yönelik tartışmalara yakından bakalım.
2: AfD 6 Şubat 2013'te Almanya'nın Hessen eyaletindeki Oberursel kentinde kuruldu. Partinin kuruluşunda ekonomist ve siyasetçilerden oluşan bir grup etkili oldu. Kurucu başkan Bert Lucke idi.
1: AfD'nin ortaya çıkışındaki temel siyasi zemin Euro bölgesi ve Avrupa Birliği'nin Euro krizine yönelik politikalarına tepkiydi.
2: Parti kurucuları özellikle Almanya'nın Euro'yu kurtarma politikaları kapsamında diğerlere yönelik mali destek mekanizmalarına karşı çıktı.
1: AfD'nin kendi tarih anlatımında da kuruluş gerekçesi dönemin başbakanı Angela Merkel hükümetinin Avrupa ve Euro politikasının alternatifsiz olarak sunulmasına yönelik itiraz olarak ifade edildi.
2: Partinin ilk dönemindeki çizgisi ağırlıklı olarak Euro karşıtlığı, ekonomik liberalizm ve muhafazakar politikalar etrafında şekillendi.
1: Alman Federal Meclisi'nin bilimsel araştırma birimi de AfD'nin 2013'te Avrupa Birliği ve Euro'ya eleştirel bir parti olarak kuruldu.
2: AfD kuruluşuna yalnızca birkaç ay sonra 2013 Federal Meclis seçimlerine katıldı.
1: Parti %4,7 ile 4,9 civarında oy alarak %5'lik seçim barajının hemen altında kaldı ve Federal Meclis'e giremedi.
2: Ancak parti kısa süre içerisinde yalnızca Euro politikalarına odaklanan bir hareket olmaktan çıktı.
1: 2015'ten itibaren göç ve mülteci politikaları AfD'nin siyasi söyleminde çok daha önemli bir konuma geldi. Bu dönüşüm partinin sonraki yıllardaki yükselişinin önemli aşamalarından biri oldu.
2: AfD son dönemde özellikle göç, sosyal haklar ve tarihsel yaklaşımlarıyla tartışmaların merkezinde yer aldı.
1: Radyo Sputnik editörleri AfD'nin parti programını inceledi.
2: Parti programı ve liderlerinin söylemleri Almanya'daki Türkler başta olmak üzere göçmenler için potansiyel riskler taşıdığı iddia ediliyor.
1: AfD'nin parti programı farklılıklarımıza rağmen ortak bir vizyona inanıyoruz ve ayağa kalkıp harekete geçme zamanının geldiğine inanıyoruz ifadeleriyle başlıyor.
2: Vatandaşların yalnızca siyasi sınıf tarafından sunulanlar değil, gerçek siyasi alternatiflere sahip olmakına sahip olan güçlü bir inancı paylaşıyoruz denilen manifestoda Türkiye'den Rusya'ya çok sayıda başlıkta içerikler yer alıyor.
1: Almanlar için yeni bir siyasi alternatif olduğu yazılan manifestoda Avrupa halkları arasında uzun zamandır unutulmuş ön yargıları ve düşmanlıkları yeniden alevlendiren sözde Euro kurtarma paketinin uygulanmasını da artık kabul etmeye niyetli değiliz deniliyor.
2: Parti programı bu nedenle Almanya'ya ve tüm vatandaşlarına hayatın her alanını kapsayan gerçek bir siyasi alternatif sunmaya karar verdik ifadeleriyle devam ediyor.
1: Alman aile değerleri ve kültürel mirasında altının çizildiği manifestoda demokrasi ve özgürlük bizim elimizin altındadır diyor.
2: Almanya'da siyasi partilerin kanunla izin verilen sınırların çok üzerinde kamu fonu aldığına vurgu yapılan metinde ücretlerin gizli tutulduğu ve bunun Alman anayasasına aykırı olduğu söyleniyor.
1: Siyasi partilerin gizli finansmanı artık tamamen kontrolden çıkmış durumda olduğu yazılan manifestoda fonun yıllık maliyetinin yaklaşık 600 milyon euroya ulaştığına vurgu yapılıyor.
2: Manifestoda AfD'nin siyasi partilerin kamu finansmanını tamamen yeni bir yasal zemine oturtacağı ve sürecin şeffaf ilerleyeceği yazılıyor.
1: Seçmen katılımının düşük olması durumunda milletvekili sayısının da buna göre azaltılması gerektiğini söyleyen AfD, Almanya Federal Meclisi için Temsilciler Meclisi Üyeleri Birliği'nin önerdiği 471 sandalye sayısına uygun gördüğünü ifade ediyor.
2: AfD, parti manifestosunda Avrupa ve Euro ile ilgili bölümünde Avrupa Birliği'nde komşuluklara sıcak baktığını ancak dönülmez bir ortamda Avrupa Birliği'nden ayrılabileceklerini söylüyor.
1: Avrupa Birliği'nin merkeziyetçi bir federal devlete dönüştürülmesi fikrine karşı olduklarını söyleyen AfD, Avrupa'da dostluk ve iyi komşuluk ruhu içinde yaşamaya gayret ediyoruz ifadelerine yer veriyor.
2: Birleşik Avrupa Devletleri fikrini ve çıkışın imkansız olduğu federal devlet fikrini reddediyoruz denilen program, Avrupa'ya katkıda bulunan egemen bir Almanya'ya inanıyoruz ifadesi yer alıyor.
1: Mevcut Avrupa Birliği çerçevesinde reform yapılması durumunda ise Avrupa Birliği'nden çıkma senaryosunu da değerlendiren AfD programında Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını veya Avrupa Birliği'nin demokratik bir şekilde dağılmasını ve ardından yeni bir Avrupa Ekonomik Birliği'nin kurulmasını hedefleyeceğiz sözlerine yer veriyor.
2: AfD resmi para birimleri Euro'dan çıkışla değerlendiriyor.
1: Euro deneyiminin sona ermesini ve düzenli bir şekilde feshedilmesini talep ediyoruz diyen AfD, Alman Federal Parlamentosu bu talebi kabul etmezse Almanya'nın tek para birimi alanındaki üyeliğinin devamı halk oylamasına sunulmalıdır ifadelerine yer veriyor.
2: Euro'nun Avrupa ülkelerinin barış içinde bir arada yaşamasını tehlikeye attığını söyleyen AfD, Euro ile Avrupa'daki ülkelerin ortak bir paylaşmaya zorlandığına vurgu yapıyor.
1: AfD'nin parti programının ulusal güvenlik ve adalet bölümünde ise çarpıcı ifadelere yer verilmeye devam ediyor.
2: Anayasal devleti güçlendirmeyi ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanmasını amaçlıyoruz denilen metinde iki ana başlığa yer veriliyor.
1: Birincisi, vatandaşlar yargı sistemine ve bireysel haklarına güvenebilmelidir. İkincisi, hükümet organları ve devlet kurumları hukukun üstünlüğüne uymak zorundadır. Kendi yasalarına saygı duymayan bir ülkede insanlar güvende değildir.
2: Ulusal güvenlik ancak hukukun üstünlüğüne uyulduğu yerde garanti altına alınabilir denilen manifestoda, vatandaşların köken veya din ayrımı gözetmeksizin açık ve özgür bir toplumda barış içinde birlikte yaşamalarını sağlar ifadelerine yer veriliyor.
1: AfD parti politikasında suçlular için radikal önlemler de sıralanıyor. Suçlular yerine mağdurları korumalıyız diyen AfD, suçluları korumak için sürekli yeni yöntemler geliştirmek yerine objektif olarak mağdurların korunmasına odaklanmalıyız deniliyor.
2: Örnek olaraksa uyuşturucu ve alkol bağımlıları ve psikolojik hastalar öne çıkarılıyor.
1: Yayımlanan manifestoda tedavisi mümkün olmayan alkolikler, iyileşmesi mümkün olmayan uyuşturucu bağımlıları ve topluma ciddi tehdit oluşturan psikolojik hastalar psikiyatri servislerine yerleştirilmemeli, koruma altına alınmalıdır deniliyor.
2: Federal Almanya Cumhuriyeti'nin net bir yönü olmadığı ve sadece uyum politikası izlemediği söylenen manifestoda Almanya'nın ABD başta olmak üzere müttefiklerinin korumasına ve desteğine giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve kendi çıkarlarını yeterince temsil edemediği söyleniyor.
1: Diğer devletlerin iç işlerine karışmama politikasından yanayız ifadelerinin yer aldığı manifestoda bu nedenle AfD Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in güçlendirilmesini ve reformunu savunmaktadır deniliyor.
2: Ayrıca AfD, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeliğe sahip olmasını da talep ediyor.
1: AfD'nin parti programında Rusya'ya da özel yer ayrıldığı görülüyor.
2: Programın dış ve güvenlik politikası başlığındaki AGİT ve Avrupa Güvenlik Çerçevesi maddesinde Rusya ile ilişkilerin son derece önemli olduğuna vurgu yapılıyor.
1: Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanamayacağını söyleyen AfD, Avrupa'daki çatışmaları barışçıl şekilde çözülmesini hedeflediklerini belirtiyor.
2: Rusya ile ilişki son derece önemlidir. Çünkü Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliği sağlanamaz ifadelerinin yer aldığı parti programında bu nedenle tüm tarafların çıkarlarına saygı göstererek Avrupa'daki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesini hedefliyoruz deniliyor.
1: Peki AfD Almanya'da nasıl tanınıyor?
2: 2013 yılında Avrupa Birliği karşıtı bir parti olarak kurulan AfD, o zamandan beri radikalleşerek aşırılıkçı, göçmen karşıtı bir parti haline geldiği ileri sürülüyor.
1: Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nün 2023 tarihli bir raporuna göre AfD'nin amacı özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırmak.
2: Almanya'nın demokrasisine yönelik aşırılıkçı tehditleri izleyen iç istihbarat teşkilatı olan Federal Anayasa Koruma Dairesi, Nisan 2023'te AfD'yi resmi olarak şüpheli aşırılıkçı örgüt olarak listeledi ve Gençlik Kanadı, Genç Alternatifi aşırılıkçı olarak sınıflandırdı.
1: Almanya'nın Thüringen eyaletindeki AfD partisinin lideri Björn Höcke, yasaklanmış bir Nazi sloganını kullandığı için Alman mahkemesi tarafından iki kez para cezasına çarptırıldı.
2: Peki AfD son seçimde ne yaptı?
1: 7 Eylül'deki seçimlerde AfD, Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde ana akım rakiplerinin çok önünde kesin bir zafer kazandı.
2: Muhafazakar CDU ise %17,2'de kaldı. Bu sonuçlara göre AfD eyaleti tek başına yönetmek için gereken mutlak çoğunluğa ulaşamadı. Ancak AfD'nin tek başına iktidarı için eyalet parlamentosunda 3 sandalyesi eksik.
1: Almanya için alternatif partisi yani AfD %43,8, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği %17,2, Almanya Sosyal Demokrat Partisi %9,3, Yeşiller %8,9, Sol Parti 8,6, Akıl ve Adalet Partisi %5,3, Hür Demokrat Parti ise %2,6 oy aldı.
2: AfD eyalet lideri Sigmund, eyalette kurulacak azınlık hükümetine kapıyı şimdiden kapattı. Sigmund, gerekirse yeni seçimler yapılır, şu anda %50 ya da 55'lik bir oran elde ederiz, dedi.
1: Seçim neticesi, kamuoyu desteği tarihi dip seviyelere inen Başbakan Friedrich Merz açısından ciddi gerilemeye işaret ediyor.
2: Merz, Alman ekonomisindeki durgunluğu aşmaya dönük reform tasarıları ve gaf içeren üslubu nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu.
1: Kamu yayın kurumu ARD'nin anketine göre eyaletteki seçmenlerin %87'si federal hükümetin yönetiminden memnun olmadığını belirtti.
2: Hristiyan Demokrat Birlik, Saksonya-Anhalt'a oyların yalnızca %17,2'sini alabildi.
1: Partinin oy oranı 2021'deki bir önceki seçime kıyasla neredeyse yarı yarıya in, yaklaşık 83 bin CDU seçmeni tercihini AfD'den yana kullandı.
2: Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fraschner, Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede bu seçim sonucu her şeyden önce federal hükümete yönelik güvensizlik oyudur ifadesini kullandı.
1: Hristiyan Demokrat Birliği'nin eyaletteki adayı Sven Schulz da partisinin aldığı zayıf neticede Berlin'deki hükümetin sergilediği tablonun belirleyici olduğunu vurguladı.
2: Almanya'daki geleneksel partiler, İç İstihbarat Teşkilatı'nın yerel biriminin aşırı sağcı olarak nitelediği AfD ile ortaklık kurmayı reddediyor ve güvenlik duvarı ilkesini uyguluyor.
1: AfD yönetimi ise bu yaklaşımın demokratik olmadığını savunuyor.
2: AfD eş genel başkanı Tino Kruppalla, ARD kanalına yaptığı açıklamada CDU milletvekillerine doğrudan işbirliği çağrısında bulundu.
1: Pallas, siyaset her zaman uzlaşı demektir. Parti içi taktik oyunlar artık geride kalmalı diyerek eyalette merkez sağ muhafazakar çoğunluk kurulabileceğini kaydetti.
2: Eyalet Başbakanlığı koltuğunu hedefleyen Sigmund da meclisteki farklı gruplarla temas kuracaklarını ancak AFD'nin programını kısıtlayacak karmaşık formüllere kapalı olduklarını belirterek şartlar zorlanırsa yeniden seçime gidilir uyarısını yaptı.
1: Sol popülist Sahra Wagenknecht ittifakı ise %5 barajını aşarak meclise girdi.
2: BSV lideri Sahra Wagenknecht, merkez partilerin AFD'yi iktidardan uzak tutmak adına yeni bir güvenlik duvarı koalisyonu kurma girişiminin seçmene saygısızlık olacağını savundu.
1: Saksonya-Anhalt sonucu AFD'nin Almanya'nın giderek güçlendiğini gösteren en çarpıcı sonuçlardan biri oldu. Parti 2021'deki oy oranını ikiye katlarken CDU'nun desteği yarıdan fazla azaldı.
2: AFD, Saksonya-Anhalt'ta 2026 seçimleri öncesinde aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış durumdaydı. Partinin eyalet hükümetine liderlik etmesi halinde Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde bu statüdeki bir partinin ilk kez bir eyalet yönetiminin başına geçmesi söz konusu olacak.
1: Şimdilikse sonuç AFD kazandı ama iktidarı garanti değil şeklinde özetlenebilir. Yeni eyalet parlamentosunun en geç 6 Ekim'de toplanması gerekiyor. Ve hükümetin nasıl kurulacağı önümüzdeki haftaların emri siyasi gündemlerinden biri olacak.
2: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki parlamento seçimlerinde AFD %43,8 oyla birinci çıktı. 2013'te Euro ve Avrupa Birliği politikalarına yönelik eleştirilerle kurulan parti, yıllar içinde göç, iltica, Avrupa Birliği, Rusya ve güvenlik politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı. AFD programında Avrupa Birliği'nden ayrılma ve Euro kullanımının sona erdirilmesi ihtimalini savunurken Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini belirtiyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye 13 Ağustos sabahına kapalı kutu olarak bilinen Süleymancılara yönelik operasyon kararıyla uyandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında cemaate ait olduğu belirtilen İstanbul Ümraniye'deki adreslere ilişkin arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan ve tutuklananların sayısının her geçen gün arttığı operasyonda çok sayıda kişi ve kurumun adı geçiyor. Peki Süleymancılara dönük operasyonda 13 Ağustos'tan bu yana neler yaşandı, suçlamalar neler ve kaç kişi tutuklandı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü olarak tanımladığı Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta çok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlere ait çok sayıda adres ve şirkette el koyma işlemi yapıldığını duyuran savcılık kaynakları, soruşturmanın dini faaliyetlerle bağlantılı olmadığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon ifadelerini kullandı. Cemaate yönelik suçlamalar, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuyla netleşmiş oldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlara kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Raporda gözaltına alınanların ve ilişkili şirketlerin 2020 yılından itibaren finansal işlem hacimlerinde olağan dışı bir artış yaşandığı kaydedildi. İncelemelere göre bu süreçte kurulan yüksek sermayeli yeni şirketlerin ana firmalardan farklı illerde ve tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılanma ile ilgili bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı da iddia ediliyor. Kuruluşu 1950'li yıllara dayanan Süleymancıların kökeni Nakşibendi tarikatına dayanıyor. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan ev ve camilerde yürüttüğü dini faaliyetlerini Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin pek çok ilinde örgütlenmeye başladı. Öğrenci yurdu ve Kur'an kursu açan ağaç son yıllarında ticari faaliyetleriyle de öne çıktı. Millet Partisi, ANAP ve Refah Partisi gibi partilerle sıkı ilişkiler yürüten cemaat bugün de gıda, sağlık, turizm, tekstil, inşaat ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren ticari şirketlere de sahip. Cemaatin şu anki tutuklu lideri Alihan Kuriş ise Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarından. 2016 yılında cemaatin önceki lideri olan dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un vefatının ardından yönetime geçen Kuriş, mimarlıkla inşaat sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Süleymancılar bu operasyondan önce öğrenci yurtlarındaki istismar ve ölüm vakalarıyla da gündeme gelmişti. Alanya'da Süleymancılara ait yurtta 2022-2023 döneminde 10 kişiyi istismar ettiği iddiasıyla bir kişi hakkında dava açıldı. GRU isimli kişiye 84 yıl hapis cezası verildiği biliniyor. 2008'de Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu'nda ise gaz sıkışması kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada 17 öğrenci hayatını kaybetti. Cemaatin Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangınsa hafızalara kazınan bir başka ölümlü olay. Tahsil çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci yaşamını yitirdi. Sosa başlayan soruşturma kapsamında şu ana kadar pek çok kez operasyon yapıldı. Son operasyonda gözaltına alınan isimlerden bazılarının tutuklanması ile tutuklu sayısı 100'e ulaşmış oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şirkete kayyum atandı ve hakkında işlem yapılan kişi sayısı 160'ı aştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Süleymancılara yönelik 13 Ağustos'ta başlayan operasyonlarda lider Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu tutuklu sayısı 100'e ulaştı. MASAK raporuyla netleşen kara para aklama ve 100 milyar liraya aşan kaynağın yurt dışına çıkarılması gibi iddialar sonrası 160'tan fazla kişi hakkında işlem yapıldı ve cemaatle bağlantılı çok sayıda şirkete kayyum atandı. Yetkililer sürecin dini bir cemaate değil mali yapılanmaya karşı yürütüldüğünü açıklarken, kapalı kutu olarak bilinen cemaat yurtlarındaki ölüm ve istismar vakalarıyla da sıkça gündeme gelmişti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: ki Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan gibi ülkeler takip etti. Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekildi. Özellikle Hollanda %50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve su ile yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların %70 ila 80 bandında kaldığı görüldü. Tuvalet sonrası el yıkama oranları şöyle. Bosna Hersek %96, Türkiye %94, Kosova %85, Portekiz %85, Romanya %84, Sırbistan %83, İsveç %78, Almanya %76, İngiltere %75, İrlanda %74. Avrupa'da tuvalet sonrası el yıkama araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, Karasal Ye Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kabine yarın kritik gündem maddeleriyle toplanacak. Hakan Fidan'dan başıka üssü açıklaması. İspanya'da konut krizi farklı boyutlara taşındı. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni haftanın ilk gününde kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kritik gündem maddeleriyle toplanacak. Masada en önemli başlık Erdoğan'ın 16. kez tüm dünyaya hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapmaları ve yapılan ikili temaslar olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Irak'ta varılan mutabakatın ele alınacağı toplantıda 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon mağduriyeti, Gazze'deki son durum ve okullardaki güvenlik önlemleri de masada olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki askeri varlığına ilişkin konuştu. Irak'ın silahlı grupları silahsızlandırma yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'nin başıka üstündeki askeri varlığını kademeli olarak azaltıp sonlandırabileceğini açıkladı.
2: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma, sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Terra Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Fon soruşturmasında adı geçen ve tüm görevlerinden istifa eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. SPK'nın Kaya çifti hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla konunun ilk andan itibaren ilgili kurumlarca titizlikle takip edildiğini belirtti. Ömer Çelik, usulsüzlük yapılan herkesten tavizsiz hesap sorulacağını vurguladı. Türkiye ekonomisi ve finansal sistem için herhangi bir risk bulunmadığının da altını çizen Çelik, mağduriyetlerin giderilmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için atılacak adımların detaylarını da paylaştı. Bugün 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü. Türk denizcilik tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olan bu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenlendi. Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde İstanbul'un iki yakası arasında ilerleyen Nisan'daki ilk gemi Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı. Dış gelişmelerle devam edelim. İspanya'da konut krizi farklı bir boyuta taşındı. Yaklaşık 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki engelli bir kadının kirasını ödeyemediği için evinden sedye ile çıkarılmasına karşı halk ayaklandı. Başkent Madrid'de binlerce kişi sokağa indi ve konut krizine tepki gösterdi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Plaka semtinde bir binada meydana gelen patlamada 6 kişiyi yitirdi. Sebebi henüz belirlenemeyen patlamada yaşamını yitirenlerin kısa süreliğine daire kiralayan 4 kişilik Amerikalı bir aileyle binada yaşayan yaşlı bir çift olduğu açıklandı. Japonya'da hafta başından bu yana etkili olan Duşuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Haiti kökenli Kanadalı yazar Toussaint Oreille, "Ya bunu yapacaktım ya da ölecektim" adlı romanını yapay zekaya yazdırdığı yönündeki suçlamaların ardından Goncourt Edebiyat Ödülü listesinden çıkarıldı. Goncourt Akademi kararın edebiyatın insan eliyle üretilmesini esas alan anlayışı korumak amacıyla alındığını açıkladı.
3: Spor.
1: Fenerbahçe'de olan genel kurul toplantısı bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Yönetimin İbra ve bütçe gündeminin yanı sıra Samandıra'daki Can Bartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümünün satın alınması, stadyum kapasite artışı, Fenerbahçe Müzesi ve Maltepe Futbol Akademi gibi önemli projelere de üyelerin oylarına sunulacak. Bu arada kulübün borcu da açıklandı ve 27 milyar 821 milyon olarak duyuruldu. Saadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri de oy çokluğuyla ibra edildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulübün olağan genel kurulu toplantısında başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı. Aziz Yıldırım, bir sene sonra şampiyon yaparak görevimi bırakacağım, bunu bilin, şu an yapacağım dedi. Arjantin Süper Kupa finalinde Fernando Muslera'nın formasını giydi. Estudiantes'i Di Maria'nın oynadığı Rosario Central karşı karşıya geldi. Santral karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Spordaki son gelişmeleri aktardık. Yayınımız Okan Aslan'ın sunduğu Muhabbet Arası programında Ferhat Göçer'le yapılan keyifli sohbetle devam ediyor. Yeni gelişmelerle saat başında buluşmak dileğiyle.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Sevilen sanatçı Ferhat Göçer'i güçlü yorumuyla, şarkılarıyla ve sahnesiyle tanıyoruz. Ancak bu kez Radyo Sputnik'te biraz daha farklı bir Ferhat Göçer vardı. Evdeki 35 kediyle ilgili küçük sitemi, yazı açıp kapatan mangal gelenekleri ve yapay zekaya dair eleştirileri derken sohbet bir anda bambaşka yerlere uzandı. Doktorluk yıllarından kalan enteresan bir anısını da anlattı. Canlı yayında kendisiyle ilgili yaptığı öz eleştiri ise sohbetin daha samimi anlarından biri oldu. Ferhat Göçer, Okan Aslan'la sohbetinde esprili tarafını da bol bol gösterdi. Yayının sürprizi ise yeni mangal planlarıydı. Gelin şimdi Ferhat Göçer'in hem güldüren hem düşündüren bu renkli sohbetine birlikte kulak verelim.
3: Okan Aslan'la Muhabbet Arası.
5: Çok şükür en sonunda hayallerim gerçekleşti. Canlı kanlı karşımda duruyor. Abi hoş geldin sevgili hoş Ferhat Göçer değerli dinleyiciler.
6: Teşekkür ediyorum sağ olun. Öncelikle sevgili Okan sonra da bütün Radyo Sputnik ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Çok misafirperver. Kahvemi aldım, suyumu aldım. Ondan sonra her türlü...
5: Başka ne istersin
6: abi? Benim ifademi alabilirsiniz artık. Hazırım yani. Böyle bir kozmonot odası gibi bir yere girdim arkadaşlar. Yemin ederim uzay üssü gibi bir yer burası. Nereye geldim ben falan. Birazdan havalanacağız, aya doğru gideceğiz galiba, öyle görünüyor. Buyurun efendim.
5: Tam şöyle şuradan.
6: Nereden kalkıyoruz?
5: Işık hüzmesi buraya doğru.
6: Geliyoruz, alttan üstten bir şeyler geliyor arkadaşlar. Sarı sarı ışıklar falan. Düğmeler yan tarafta, editörler.
5: Fanus, manus yani, falan filan var, sarı bir şey.
6: Ben radyoya koymuşum. Geldim diye düşünüyordum. Uzay üstü. Bakalım. Nasıl sürprizler bekliyor bizi. Buyurun.
5: Mine sen de hoş geldin Mineciğim. Abi nasılsın, iyi misin?
6: Teşekkür ediyorum, sağ olun. İşin şakası, harika bir ortam. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
5: Abi çok şükür ya. Yani araya kimleri soktu. Falcı'ya bile gittim, baksana dedim ne zaman geliyor, ihtimal ne zamandır.
6: Gerek
5: Ferhat
6: yok,
5: Göçe.
6: Yani şey, Mine Hanım burada zaten, Big Boss. Bizim her şey, geleceksin diye geliyoruz.
5: Abi
6: yani.
5: Falcı oydu zaten.
6: Kırbaçla geldim ben buraya. Yani.
5: Öyle mi getirdin?
6: Beni değil, arabayı kırbaçlıyordu artık. Şey yapmayacağım. Ne diyorum yani, Mehmet ne yapacağını şaşırdı ya.
5: Bunu kafamda canlandırdım bir ara, arabayı seni kırmaçlıyordu. Maçlarken falan.
6: Direkt şaha kalktı araba yani. Koşa koşa geldik. Hatta ne olur ne olmaz diye yarım saattir kapıda bekliyoruz aşağıda. Yemin ediyorum trafik falan korkumuzdan geç kalacağız diye. Aksine de trafik çıkmadı. Hiçbir şey olmadı. Böyle bugün
5: abi,
6: bir garip
5: şey misindir? Böyle dakik bir insan mısındır ya?
6: Olmaya çalışırım ama İstanbul trafiği biliyorsun sürprizlerle dolu yani. Böyle bir dün mesela 45 dakika randevuya geciktik. Bir çıktım kilit yürümüyor yani şey. O kabacık oralarda.
5: Biliyorum kilitlenmiş. Ben her gün zaten evinin yanından geçiyorum.
6: Onun herhalde de şey dönüşü, pazar dönüşü mesela sürpriz. Uzun zamandır pazarlara dışarı çıkmamışız. 45 dakika. Şey, bugün de bir panik oldu. Hani okullar açılıyor bilmem ne falan, bir trafik vardır bilmem ne diye. Mine diyor ki Ferhat Bey niye? Dedim Mine yani trafik falan yok yok diyor. Bir açık falan dedim. Hı. Yine de çıktım erken, yarım saat önce kapıda burada. Allah'tan oyaladı beni. Kahve abi, mahve falan elime bazen, bir şeyler tutuşturdu.
7: Bazen trafik senin evinin oralardan başlıyor.
6: Başlıyor.
7: Köprü trafiği hoşluyor. Tabii, tabii. Çok, her o, gün oradan geçiyorum.
6: O viyadükler falan korkunç durumda. Oraya bir önlem almak gerekecek. Yani sabah saat 7.30'dan 8'den sonra kabaca en az 1.5 saat. Yani ben böyle bir şey görmüyorum. Milim milim iler. Yürüyerek, hatta sürünerek bile geçebilirsin arabayı. Yani öyle düşün. Yürümeye geçtim ya. Sürünerek bile rahat rahat gidebilirsin yani.
7: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'de dostlarını, radyocuları elleriyle besleyen sanatçı sevgili Ferhat Göçer. Abi senede iki kere et diyoruz zaten.
6: Bire düşmek zorundayım artık değil mi?
7: Bir de özel
6: çok
7: etler.
6: Çok zam geldi, şey yapamıyorum masrafı. Bir de şey, Mine her seferinde diyor ki 15 kişi gelecek diyor. 35 kişi geliyor abi.
7: Bir dakika iki... sen 35'i Mine artırıyor değil mi? Dayanamıyor.
6: Yok, ay Mine de bir şey yapamıyor. Çünkü son dakikada böyle şeyler oluyor, angajmanlar oluyor. En son kaçtı? Biz 42 ile mi kapattık? 50 bulduk mu?
7: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi,
6: o yüzden yani sayıyı bire düşüreceğiz.
7: Bire düşüreceğiz de vedayı mı yoksa merhabayı mı yapacağız?
6: Hangisini düşüreceğiz?
7: Ha, o daha belli değil.
6: Yok. Bu sene evet. Yani bu sene vedayla kurtardık değil mi?
7: Evet. Abi bir de var ya etler özel.
6: Merhaba mıydı o bizim yaptığımız? O tam ortasında. Ha, yaz çabuk bitti ya.
7: Etler özel bir de ya öyle bir. Abi yalnız bir şey itiraf edeceğim. En son geldiğimizde oturuyorum ya. Sevgili Ömür Gedik geldi yanıma. Oturuyoruz muhabbet ediyoruz. Bana dedi ki Okan dedi. Ne kadar gelirse dedi köfte hayır deme. Bir de Ferhat Göçer elinde siyah eldiveni. Maşa ile beraber Okan ye. Et vereyim ye. Tavuk vereyim ye. Köfte vereyim ye. Abi bıraktı. Köftedir. Benim 10 tane köfte yemem mümkün mü? Pardon da tek başıma.
6: Ben şüpheleniyordum senden. Ömür getirdim.
7: Biz onu hep anladım. Beraber yedik.
6: Ama alttan masada yani öyle bir şey 35 kedi de Okan'ın etrafında toplanmış çocuklar. Ben böyle bir şey görmedim. Bak 50 kişi var. 35 kedimiz var. Hepsi Okan'ın sandalyenin altında. İşte ben de diyorum ya çok hoşlandılar bu çocuğu neden? Ama Ömür getirdim. Tamam. Ama... muhteşem almam lazım.
7: Muhteşemsin gerçekten ya.
6: Teşekkür ediyorum.
7: Gerçekten. Senin aran nasıl arkadaşlarla evde o kadar kalabalıkla?
6: Çok iyi.
7: Gerçekten.
6: Çok iyi. Çok iyi. Sadece bir kakak çiş problemim var. Onu çözemedim. Onlarla şey yapamadım bir türlü. Hı hı. Eğer mesela hiç kaka yapmayan bir kedi bulabilir miyiz? Onu şey yapmaya çalışıyorum. Yani o çok büyük sorun. Gerçekten sorun ya. Yani kaka yapmayan kedi icat etsinler mesela. Ay çiş de öyle ya. Erkeklerin hele çişleri aman ya.
7: Abi bir de kaç tane var ya?
6: İşte onu düşün. Yani düşün. 35 tane birden yaptığında hepsi birbiriyle kavga edip burası benim diye işaretlediğini düşün ortalığı.
7: Of çok fena.
6: Yani bahçeyi düşünüyor.
7: Ama biz geldiğimizde onu hissetmiyoruz. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz ondan?
6: Yani girerken kokuyu alıştırma şey spreyleri var. Tamam mı? Onlarla siz hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani hipnotize ediliyorsunuz orada. Tamam mı? Girerken farklarından pıs diye biz Ömür Gedik. Tamam mı?
7: Ha bir de kendi mi yapıyor onu?
6: Tabii onu kendisi yapıyor. İçeri giriyorsunuz anlamıyorsunuz mesela çıkıncaya kadar hissetmiyorsunuz onu.
7: İyi yediğimizi içtiğimizi hatırlıyoruz ha Allah'tan.
6: Yo, onlarda bir şey sadece çiş kokusunun için şey yok. Özel bir mucit icat onun için.
7: Çok iyi ya.
6: Tabii başka türlü çünkü misafir şey yapamıyor.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
6: Çok şarkı çıkarıyoruz. Yeni dijital dünyanın gerektirdiği şey zırt pır şarkı çıkartın diyor. Algoritma denen bir canavarla karşı.
7: Algoritma da sen buna nasıl bakıyorsun?
6: Algoritma canavarı. Yani her şey onun üstüne kurulu artık. Bütün şeyler aman algoritman bozulur, aman bilmem ne falan filan. Böyle karşımızda eskiden mesela şeydi değil mi? Radyolarda işte biri vardı. Bir isim atıyorum. Ay Pol ne der? Hani öyle bir şey vardı ya orada burada falan şarkın çıkarken neden çalmıyor? İşte bilmem ne David miydi? Bir adamın ismini söyleyip dururlardı bize. Öyle bir şey, öyle bir adam var mı yok mu onu da bilmiyoruz da. Yani o adamı
7: kim o ya?
6: Bilmiyorum ya. Bir isim söylerlerdi. Ama ondan geçiyor falan böyle bir ya farazi bir adam türetmişlerdi.
7: Ha, anladım.
6: Bir tane bir Fransız bulmuşlardı tamam mı? Şarkılarını çalmadığı zaman bütün sorumluluğu ona ama adamın var olup olmadığı ile ilgili en ufak bir fikrin yok. Öyle söyleyeyim sana. Yani Atilla'ya sorardık falan ama benim işte atıyorum. David'e bir sormam lazım. Kim bu David kimse bilmiyor. Nerede? Fransa'da falan. Oğlum Fransa'daki adam niye Türkiye'deki radyo yönetiyor? Bilmiyorsun falan. Böyle bir hani orada kaytarma numaralarından bir tanesiydi. Şimdi yeni bir şey var. Bu da algoritma. Ama bilmem ne aman algoritma falan böyle.
7: Bu kötü bir şey mi abi? Ne diyorsun sen?
6: Ya abi kötü, her şeyimiz iyice şey oldu yani. Yapaylaştık, yapay zekalaştık. Yani böyle giderek Elon Musk'ın dediğine göre 5 sene sonra insan diye bir şey kalmayacak yani. Hı. Oraya doğru gidiyor iş. Ve karşında artık radyo genel yayın yönetmenleri, editörler bilmem neler yok. Bir tane algoritma var. Herkes, siz de algoritmadan çekiyorsunuz.
7: Bu kaliteyi de düşürüyor mu, ne diyorsun?
6: Abi kaliteyi mutlak düşürüyor bir kere. Hı. Yani avantajları var, dezavantajları var. Yapay zeka ve algoritma meselelerinin, ama totale overall'a vurduğunuzda kontrolün insan faktöründen çıkmış olmasının büyük riskleri olacak. Yani şimdi böyle sempatik gibi geliyor ama 2-3 sene sonra kontrolü tamamen kaybettiğimiz, ki bence müzik sektörü diğer birçok sektörde olduğu gibi tamamen artık yabancı tekeli oluşmuş vaziyette. Bir süre sonra insanlar hani şey gibi, bu kurbağanın yavaş yavaş kaynatılması meselesi gibi bir şey olarak düşünün. Yani kurbağayı birdenbire 100 dereceli kaynayan suyun içerisine attığında yangın, ya aman yanıyorum falan filan, ama yavaş yavaş böyle suyu ısıttığında 100 derece geldiğinde anlamayı verir ya. Evet. Biz de şu anda bence anlamıyoruz meseleyi. Hı hı. Yani piştiğimizde anlayacağız.
7: Önceden ne güzel ya. Albüm çıkıyordu mis gibi. 8-9 tane, 10 tane şarkı çıkıyordu. Harikaydı yani. Seçiyorduk, dinliyorduk. Aynen. Bizim için de çok güzeldi. Bir ara veriliyordu, ediyordu falan.
6: Can çekişiyoruz, farkında değiliz yani. Yani bence.
7: O kadar.
6: Bence öyle. Agoniye girmek üzereyiz yani. Hiç yani biz, sen radyoculuk yaptığını zannediyorsun. Hı. Öbürü şarkı çaldığını zannediyor. Öbürü falan bilmem ne yaptığını zannediyor, ama böyle bir şey dönemindeyiz. Hı hı. Agoni dönemindeyiz yani.
7: Mutluymuş gibi yapma.
6: İşte öyle yapıyoruz.
7: Öyle yani. Mi yapıyoruz?
6: Yani kontrol bizdeymiş gibi yapıyoruz yani.
7: Sen böylesin abim. Mutluymuş gibi böyle çok. Şeylerin herkes var mıdır?
6: Yapıyor. Herkes böyle yapıyor. Sosyal medya dünyasında herkes mış gibi yapıyor. Hmm. Çok zenginmiş gibi yapıyor. Hmm. Çok mutluymuş gibi yapıyor. Herkes bilmem neymiş gibi. İçeri dünya dört duvarına bir girdiğin zaman ya, herkes mutsuz.
7: Herkes oynuyor yani.
6: Herkes oynuyor. Sahte yani, şu TikTok, Instagram falan filan var ya, tamamen nispet yuvasına dönmüş vaziyette. Hmm. Yemin ediyorum hani şey gibi, kilo vermek için hani Çin diyeti uygulanıyor, 18 saat fasting falan, yeni bir şey oruç. Yani kendinizi oruç tutmanız lazım. Yani sosyal medya orucu yapmanız lazım. Ruhun kafayı üşüteceksiniz arkadaşlar.
7: Sen bakıyor musun abi?
6: Ben abi son günlerde Çin diyeti gibi sosyal medya diyeti uyguluyorum. Sadece işim için böyle giriyorum kapıdan, bırakıyorum numuneyi, çıkıyorum. Vallahi bile. Ama bir dakika hatırlayacağım. Gerilerini kontrol etmeye bile korkuyorum yani. Şey, çünkü girdin mi çıkamıyorsun oradan bir de.
7: Takılıyor musun? Takılıyor musun? Mesela böyle hani gıcık bir şey söylesene resteler falan.
6: Eskiden takılıyordum. Takılma meselesi değil. Sen medyaya takılı kalıyorsunuz. Yani mesela TikTok'a bir girdiğin zaman hipnoz oluyorsunuz var ya. 1,5 saat sonra kaç farkında değilsiniz yani. Ya pıst şey gibi yani. Size bir sprey sıkıyor oradan. Bir şey var orada. Bir algoritma.
7: Yüzüne doğru geliyor.
6: Tabii tabii. Uyuşturucu algoritma. Ben söyleyeyim size. Dolayısıyla Instagram ve TikTok, ben uyuşturucu kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorum. O kadar şeyim yani. Çok tehlikeli. Dozunda yani böyle şey gibi kullan. Uyuşturucu demeyelim de alkol gibi düşün yani.
7: Hı, zararları var. Zararları
6: bir
7: var.
6: Kurtulamazsın ya. Ayyaş olursun orada ya. Valla sosyal medya ayyaşları var ya. Çıkamıyor abi içinden. Yemin ediyorum kalıyor böyle saatlerce. Evin içerisinde göğe birlikte yaşıyorsun değil mi? Hanım orada. Hakikaten. Ben orada elimizde telefon böyle gibi kaldık ya.
7: Herkesin elinde telefon. Herkes böyle kaydır kaydır
6: ya,
7: kaydır kaydır.
6: İki saat konuşmadan iki insan aynı koltukta nasıl oturur be kardeşim ya? Yani artık televizyonu özlemeye başladım. Televizyonda hiç olmazsa karşılıklı atışıyorsun, bir şey kalıyor. Burada iyice kilitliyor seni.
7: Sen böyle zaten, bak şöyle. Sen zaten son günlerde baya baya bir atışıyorsun.
6: Yaş ilerleyince böyle oluyor hocam. Yemin ediyorum çeneye vuruyor, ben söyleyeyim sana.
7: Yaşlılıktandır o.
6: Kesin yaşlılık. Çeneye vuruyor artık, bir de yani tut nereye kadar. Yani belli bir kari bir şeye de, karizmaya da geldikten sonra, karizmayı da ekleyeyim şuraya. Yemin ediyorum yani rahat rahat konuşuyoruz yani.
7: Ama sen gençsin ya, genç gayet bakıyorsun kendine abi. Yani fitsin. Hiç kinol oldun mu Ferhat abi?
6: Sen ne diyorsun ya? Bu benim Çin diyetinden sonraki hali. Vallahi 94-95'e ya ayakkabımı bağlayamıyordum Okan.
7: Abi o çok
6: mini
7: kötü
6: o
7: şey.
6: Günlerimi hatırlıyor. Nefes alamıyordum ya. Şunu yapamıyorum. Bak $1,000,000 sana yemin ediyorum. Şu hareket var ya şöyle ayak. Oh var ya şu güzelliğe. Bu acayip bir şey çocuklar. Yani belli 45'inden sonra verdiğin her kilo, her bir kilo ömrüne en az bir sene katıyor bence.
7: Ciddi misin? Bak doktor konuşuyor ya öyle hikayeden.
6: Bak 10 kilo ver yani. 10 sene. Net yani. Çin diyeti. 16 saat fasting de direkt yıkıma gireceksin. Hmm. Evet. Yani Lukaku'nun yapması gereken diyeti söylüyorum sana. Yani. Saygılar Fenerbahçe'ye buradan. Ya bir tane
7: ne olacak? Ne diyorsun bu arada Fenerbahçe'ye?
6: Yani diyet diyorum. Lukaku'dan sesleniyorum. Yani sen bir an evvel forma girmesi gerekiyor arkadaşlar.
7: Yani Ferhat abi diyet diyor, sen kahve diyorsun. Anlamadım ki ben.
6: Yok kahve
7: yani.
6: Tamam. Kahve süper. Diyet için birebir yakar bu.
7: Abi sahneler mahneler nasıl gidiyor? Yoğun mu bu sene?
6: Yoğun bir sezon geçirdik. Bayağı bir koşturmacaydı. Şehir şehirde ülke ülke dolaştık falan süre. Şimdi artık yeni bir dönem böyle kafam. Biraz daha işi azaltıp biraz daha böyle seçici, selektif bir döneme girmeyi düşünüyorum. Yani artık yaş kemale erdi. Kariyer de kemale erdi. O yüzden böyle oturup stüdyoda daha fazla şarkı üretip.
7: Bak sen de kaşınıyorsun. Lafı dönüp dolaştırıp yaşlılığa getiriyor.
6: Yaş değil.
7: Kemale
6: yaşlılık
7: getiriyor.
6: Yaşlılık değil. Kemale ermek. Olgunlaşmaktan bahsediyorum. Hı. Yaşlandım demedim. Yaşlı, yaş kemale erdi diyorum. Yani olgunu. Kariyer kemale erdi. Hı. Yaşlandım demedim. Yani. Sen getiriyorsun. Ben tehlikeli yerlerde dolaştığımın farkındayım Okan, ama sen de dikkatli olman lazım. Abi yani. Öyle yaşlandım maçlandım falan.
7: Ben hiç işim
6: abi
7: olmaz.
6: Abi çağırdın beni yine buraya.
7: Adam beni...
6: Hiç gömdü ya.
7: Kim gömdü?
6: Sen gömdün.
7: Lan ne dedim Allah'ını seversen
6: şey gibi,
7: ya.
6: Bir tane güldür güldür de bir tane şey var ya, ama sözümü kesme diyen bir model, bir tip var. Bayılıyorum ona.
7: Kim o?
6: Ya güldür güldür de bisikletçide bir tane, onun da orijinalini buldum çocuklar. Şeyde bir satıcıyla, bir halıcıyla, bir yani halı temizleme firmasıyla bir tane müşteriden çıkmış o.
7: He, onu size,
6: aman ya Rabbi, aman sözümü kesiyorsun diye bir şey var ya.
7: Evet ya, çok
6: bela
7: ya.
6: Bir şey.
7: Gerçekten çok
6: adamın
7: fena.
6: Var ya.
7: Çok fena.
6: Ondan bahsediyorum.
7: Biliyorum biliyorum, o skeci hatırlıyorum.
6: Onu yakalayın bulun yani.
7: Konuşması
6: bir halı temizleme firmasıyla müşterinin diyaloğunu dinleyin arkadaşlar.
7: Hatta bir tanesinde gömlek satan Toygan. Konuk almıştık buraya. Güldür Güldür'ün paşası Toygan Avanoğlu, o oynuyor falan. Çok güzel.
6: Onu bulsunlar bir yerden, dinlesinler abi, kafayı yerler yani.
7: Abi yeni yeni şarkılar gelecek olan var değil mi?
6: Gelecek.
7: Hazır mı?
6: Var var var, hazır.
7: Hazır derken bitti mi yani?
6: Sürprizler şey, var.
7: Sürpriz
6: diyor da yani şöyle bir süreç tabii. Yani stüdyoda hazır planlı program, algoritmaya göre planlı programla gittiği zaman aşağı yukarı şu anda yaklaşık 3-4 aylık bir depomuz var. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Giriyoruz stüdyoya. Hı-hı. Mesela Mine'ye de bir şarkı verdik. Çok da hani okudu.
7: Yeni mi?
6: Benim eski şarkılardan bir tanesi ama yepyeni bir düzenleme. Tamamen şu anda işte biraz bu Afrobeat ve Ragaton yeni model şeyle ikisini de birleştirdik. Hı-hı. Mustafa Arapoğlu düzenlemesini yaptı. Harika bir çocuk. Zerrin Özer'i tekrar canlandırdığı iki şarkıyı hatırlarsınız belki. Hı-hı. Yepyeni bir düzenleme yaptı. Üzerinde pişiriyoruz sürekli. Yani şey olmuyor. Dinliyoruz. Bir 10 gün geçiyor, 15 gün geçiyor. Ya şuna şöyle de bir eklesemeydik. Şunu şöyle düzeltelim, böyle düzeltelim diye. Yolda şekilleniyor. Yani başta yola çıktığımız şarkıyla o süreci geçirdi. Sondaki şey arasında dağlar kadar var ve giderek abi, de üstüne koyuyoruz.
7: Titiz misin? İnceleyip sık dokur musun böyle?
6: Bu işte öyleyiz.
7: Ha, genelde böyle değil ama şey işte mi böyle?
6: Yani en az işimde öyleyim. Genelde hayatta birazcık böyle bir hafif kaderine bırakma işi var. Yani ya, ne olacağına varır, hayır, her şeyde bir hayır var diyen tiplerden.
7: Abi yani. Bir doktorun da böyle demesi de bana çok enteresan. Özlüyor musun doktorluğu
6: abi,
7: bu arada?
6: Abi bir laf vardır der. Kader gayrete aşıktır der. Elinden geleni yapacaksın. Ama sonuçta işi de birazcık oluruna bırakmadan olmuyor yani.
7: Doktorluğu özlüyor musun bu arada?
6: Yok. O yeter, 25 sene yaptık artık yani, müzikle uğraşıyorum. Böyle öleceğim yani.
7: Allah ömür versin ya.
6: Aynen şey yapacağım yani. Hı. Müzikle hayatımın sonuna kadar devam etmek.
7: Şeyi sor, doktorluk unutulan bir şey mi abi, ne diyorsun? Yani
6: tabii cerrahi devam... şöyle unutulan bir şey değil ama sürekli her sene ya da her iki senede bir hekimlik bilgisi yani literatür bilgisi çok hızlı ekleniyorsun.
7: Teknoloji
6: çok değişiyor. Yani seni upgrade'lemediğin zaman, kitap okumadığın zaman, hele hele cerrahide bir de el becerisi denen de bir şey var. Uzak kaldığında doğal olarak kendin şeye giriyorsun ama sende hekimlik mesleğinin yani o zanaatkarlık ve usta çırak ilişkisinin verdiği hekimlik disiplini ölene kadar yanında senin. Yani bu şey gibi, hekimlik mesleği sana aslında bilgiye nasıl ulaşabilme ya da bir beceriyi nasıl kazanabilme ya da bir krizi nasıl çözebilme yeteneğini de o eğitim süreci, ray asistanlığı sürecinde sana verdiği şeyler bunlar. Oysa o beceriyi sana enjekte ediyor. Bunun gerisini, o bilgiyi upgrade'leme işi sana kalmış bir şey. Eğer burada senin kendini yenileyebilirsin ama bunun için de mesleğin için içinde olman gerekiyor. Hı hı. Mesleğin dışında kaldığımız için doğal olarak herhangi bir şekilde böyle hadi ben şimdi durdum birdenbire tak diye yine cerrahi işlem yapıp o gidip böyle pankreas cerrahisi ya da safra kesesi cerrahisi, ne bileyim tümör cerrahisi yapacak değilim yani. Hı hı. Öyle bir şansım yok.
7: Abi safra kesesi aldın mı hiç?
6: Binlerce.
7: Ciddi misin ya?
6: Aşk olsun ya.
7: Keşke ben bileydim, Ferhat Göçer aldı.
6: Sana aldırırdım diyorsun.
7: Ne de havam olur da benim safra kesemi Ferhat Göçer aldı.
6: Öyle var tabii dolaşan. Geçilen hala var tabii yani. Yani safra keseni o aldı, apendiksimi o aldı diye dolaşanlar var. Sektörde bile var.
7: Dinliyorsun ya.
6: Tabii sektörde daha derinleri var, onları açmayayım istersen yani, ama apendikste kalayım.
7: Safra kayması diye bir şey var mı abi? Ha, sor dedin ya.
6: O ne ya?
7: Ah, duydun mu? Doktor o ne ya? Simge ya.
6: Safra kayması ne ya?
7: Böyle bir şey olabilir
6: vallahi
7: mi?
6: Bak bu kadar yıllık doktorum ilk defa böyle bir şey duydum. Bir de cerrahım yani. Hani işim hayatım safra kesesiyle geçti. Safra kaymasını şimdi duyuyorum. Bak işte görüyorsun yeter geri kaldık.
7: Abi hiç merak etme sen. Yok sen geri kalmadın abi. Böyle. Sende bir sıkıntı yok.
6: Yok böyle bir şey değil mi?
7: Vallahi böyle bir şey. Vallahi böyle bir şey yok yani. Biliyorum
6: kendimden şüphe ettirdim. Safra kayman mı var? Ya Allah aşkına yapmayın çocuğum. Dalga geçiyorsunuz benimle.
7: Ben bu arada hazırladım gerçekten.
6: Sorarım ChatGPT haberiniz olsun.
7: Ben bir kere senin kaç kurşunlanmış olay olmuş biri gelmiş önüne ameliyatı 18 saat süren ameliyat şeyi söyleyeceğim ben
6: tabii
7: sana.
6: Tabii şey o ben hiç unutmuyorum o günü. Şeyde haremde gümrük kavgasından bahsediyorsun. Tabii Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde genel cerrahi.
7: Sen hastanenin içerisinde
6: yeni uzman olmuşum işte. Yeni uzman olmuştum.
7: Hastanenin içinde dönerken odasından çıkıp bir bakar mısın deyip seninle fotoğraf
6: o
7: çektim.
6: Işte.
7: O değil mi
6: evet,
7: aynı kişi?
6: Ya, ismini unuttum şimdi ama işte mesela.
7: Bu konuyla ilgili son sorum olsun. Günümüzle o senin çalıştığın dönem arasında sağlık sektöründe nasıl görüyorsun? Gelişme oldu mu yoksa
6: şöyle,
7: aynı yorgunluk, aynı uzun nöbetler, aynı problemler devam ediyor mu? Ne diyorsun?
6: Sağlık sistemi.
7: Sağlık sisteminde.
6: Sağlık sistemi için bir şey söylemem çok zor. Yani yeni sağlık aşağı yukarı nereden baksan 2017 değil mi? 2015-17 döneminde emekli oldu. Günden bugüne aşağı yukarı 10 yıl geçti. Hı-hı. 10 yılda hani çok bir şey değişmiş midir? Kestiremiyorum ama şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki sağlık sektörü, sağlık sistemi birçok ülkeye göre daha iyi. Tabii ki bir dengesizlik var. Yani ben Avrupa'daki galiba diğer sağlık sistemlerini de yakından tanıyorum. Amerika'yı da keza biliyorum. Hani gidip geldiğim için oradaki hekim arkadaşlarla da görüştüğümde Türkiye standartların üzerinde hem hekim yetiştirme kapasitesinde hem hastane kapasitesinde. Ama tabii ki eksikler var mı? Var bu konuda ama dünyanın birçok ülkesine göre sağlık sistemi çok iyi cerrahlar yetişiyor. Birçok ülkeye göre bence
7: daha iyiyiz. Bu arada şöyle bir şey biliniyor. Ben yanlış bilindiği için söylüyorum. Ferhat Göç sanki doktorluk yaptı. Doktorluktan sıkıldı, bıraktı, müziğe başladı şeklinde.
6: Daha geçen gün Twitter'da öyle. Abi işte bilmem ne falan. Ben de Ferhat Göçer gibi olayım. Doktorluk işte okuyayım. Tıp fakültesi okuyayım ama işte bilmem ne yapayım. Yok dedim bak dedim 25 sene yapmış adamım ben diyor. Hani bir düşün ondan sonra yaptım. Çoğu insan öyle biliyor.
7: Aslında öyle değil.
6: Benim 25 yıl bilfil cerrahi yaptığımdan haberi yok.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası.
7: Evet.
8: Tamam. Şimdi anlasın.
7: Şu anda yayında konuşuyorsun. Buyur konuş abi konuş.
6: Hayır gerçekten yani soruyorum ChatGPT'ye tamam. Bak ChatGPT'ye sen süper bir cerrahsın tamam bir genel cerrahsın. Birisi geldi bana da söyledi ben de cerrahım. Doktor bey dedi herkes danışıyor tabii girdiğim yerde işte abi benim şuyum var. Ay şuram ağrıyor buram ağrıyor falan filan diye. Ondan sonra ya dediler ki bana dediler safra kayman var dediler dedi. Ne diyorsunuz dedi Ferhat Bey. Yemin ediyorum 25 yıllık cerrahım ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey dedim. Sen ne diyorsun ChatGPT? Söyle bakayım safra kayması diye bir şey var mı?
8: Ben de aynı şeyi söylerdim. Yani safra kayması diye bir tanı yok. Hani 25 yıllık bir cerrah olarak senin böyle bir tanıyı duymamış olman çok normal.
6: Normal değil mi? Yani beni kekliyorlar mı, işliyorlar mı diye düşündüm yani. Şey mi sorguluyorsunuz benim, hekimliğimi mi sorguluyorsunuz?
7: Benle alakası yok.
6: Kim sen getirdin soruyu?
7: Benle alakası
6: kim
7: yok.
6: Kim getirdi soruyu?
7: Simge getirdi, Simge kim? Sordu. Simge işte bizim ben şeydeki tamam arkadaş.
6: Ha Simge.
7: Tabii tamam. Simge, masadaki arkadaş.
6: Simge seni fena halde keklemişler. Bunu sana söyleyen bir doktor mu?
7: Doktor söyledi diyor bir de.
6: Yemin ederim mezun olduğu yeri bana bir söyler misin?
7: Onu bir söyleyeyim.
6: Yani yok böyle bir şey ya. Çocuklar öpüyorum sizi. Chat teşekkür ederim sağ olasın. Aldın cevabı. Hadi bana inanmıyorsunuz buna da inanın bari bak adam Allah'tan var böyle şey gibi ha. Ya bunların robotlarına çıkarsınlar arkadaşlar artık gelsin ya o vakit.
7: Çok kullanıyor musun bu arada yapay zeka?
6: Hem de nasıl hepsini kullanıyorum.
7: Abi ülkemizin en değerli sanatçılarından biri hem batı müziğine hem hakim hem de yöresel şarkılarımızı çok iyi seslendiriyor. Kim söylemiş olabilir? Hadi buyur bakalım.
6: Bir daha söyler misin?
7: Ülkemizin çok değerli sanatçılarından biri hem batı müziğine hakim hem de yöresel şarkıcılarımızı çok iyi seslendiriyor demiş. Kim söylemiş olabilir? B harfiyle başlıyor. Orkestrası var.
6: B harfiyle başlıyor.
7: Ya.
6: Aa bu tanıdım. B ile başlıyor. R ile. Behzat'ım benim ya.
9: Behzat gerçekten.
6: Behzat'ım benim, kardeşim benim ya.
9: Ferhat çok güçlü bir müzik adamı. Çalışırken bütün inceleri düşünüyor ve işi titizlikle yapabileceğiniz ortamı hazırlıyor. Böyle yurt dışına, ne bileyim, kim söylemiş olabilir?
6: Yurt dışına.
9: Ha, böyle.
6: Baş harfini söyle.
9: Üç harfini söyleyeyim. Meh.
6: Üç harfli meh.
9: İranlı kamança sanatçısıymış. Mehrdat Nasehi.
6: Nasehi.
9: Evet, ha. Nasehi.
6: Vay be.
9: Vay be.
6: Teşekkür ediyorum.
9: Adı henüz duyulmamış bir söz yazarı ve besteciye şans vermesi benim için çok değerliydi. Sesiyle sözlerime can kattı demiş. Hatta geçenlerde konu kaldım kendisine.
6: Neşe Seçil olabilir
9: Neşe
6: mi?
9: Neşe
6: yani
9: Seçil.
6: Neşe, bence sana bir söyleyeyim mi? Neşe süper. Yani kalemi son dönemlerde özellikle kadın söz yazarlarında inanılmaz. Duygusu, zekası, duygusal zekası. Hı-hı. Ben onun daha çok çok güzel eserler kazanacağını düşünüyorum.
9: Senin böyle bir yönün var, sen insanlarla çalışıyorsun, ismi olmuş olmamış, isim yapmış yapmamış değil mi? Öyle bir şey var sanki.
6: Şimdi tabii burada ilk zannedersem TRT de program yaptığımız dönemde şey vardı. Besteniyola.com diye bir site açmıştık. Orada ilk bu işe başladık. Ve çok kısa bir süre içinde çok büyük eserler geldi ki keza ben işte Taner Kaya'yı orada Ayrılsak Ölürüz Biz. Buray Olsun daha benzer işte unutmuş gibi şarkıları vesaire. Birçok şarkıyı ben ilk defa oralarda dinledim. Yani evet, biraz beyin yakan bir iş, onu söyleyeyim. Yani bir tane şarkıya ulaşmak için binlerce şarkı dinlemek zorunda kalıyorsunuz ve bu binlerce şarkının %90'ı beyin yakıyor. Yani ben sabahlarına kadar dinlediğimi hatırlıyorum. Böyle artık sabah gün doğduğunda boş boş bakıyordum yani dışarıya. Ama bir tanesini yakaladığınızda işte o var ya, o şey altın gibi orada böyle parlıyor yıldızı şeyde.
9: Abi senin en çok tuttuğun şarkın hangisi? Gerçekten böyle söylemekten çok büyük keyif aldım.
6: En çok tutan şarkı başka bir şey. En sevdiğim
9: Senin en sevdiğin şarkı.
6: Hani yıllarım gitti tartışmasız. Takvim keza öyle.
9: Benim bir numaram o.
6: Yani birçok şarkım var. Hı-hı. Böyle çok sevdiğim. Gidemem. Keza benim kendimde çok sevdiğim şarkılar. Yani Takvim ve Gidemem 10 numara 5.
9: Az önce bir sürpriz demiş. Ama ne gibi bir sürpriz, o bir düet falan mı önümüzdeki günlerde?
6: Ya yok, bir güzel şeyler var yani, sürprizler var. Birazcık erken onu söylemek için ama yani hazırladım, bir tane Mine'ye dışarıda dinlettim mesela, çok güzel bir şarkı hazırlıyoruz. Ondan sonra bir tane Sezen'le hazırladığımız bir şarkı var. Güzel sürprizler var.
9: Valla evet.
6: Sabır.
9: Sürekli çalışıyor musun?
6: Sürekli.
9: Sürekli müzik.
6: Sürekli müzik.
9: Başka yani bir şey yapmıyor.
6: Artık sektör olarak özellikle emekli olduktan sonra hekimlikte tamamen yani müziğin ama her şeyinde yani işin telif mücadelesinde de işte MSG başkanlığı var, federasyon, lisanslama sistemleri vesaire. Hı-hı. Yani eser üreten arkadaşlarımızın hayatını geçindirme ve hak ettikleri telifleri kazanma konusunda
9: orada çok ciddi
6: mücadele
9: adımlar var bir de MSG'nin yani, değil mi? Orada çok ciddi, çok güzel adımlar var.
6: Tabii
9: yani.
6: Tabii çok güzel işler. Yani tabii ki daha atılması gereken çok adım var. Yani şimdi geçen gün işte Londra'daydım, gerek oradaki meslek birlikleriyle, ondan önce de Paris'teydim. Uluslararası meslek birlikleri teşkilatlarıyla toplantılar yapıyoruz. Onlar neler yapıyor? Yani 100 yıllık, 200 yıllık kurumlar bu konuda neler yapıyor?
10: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Beykoz ilçe başkanlığında açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz.
11: Teşkilatçılıktır. Düsturu doğrultusunda son derece dinamik çalışmalar yapıyor. Biraz evvel arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bu sohbet neticesinde de yine burada da görüyoruz. Genel merkezimizde de görüyoruz. Bakanlar kurulumuzda da, bütün ilçelerimizde de görüyoruz. Sayın Başkanımız, AK Parti bir Türkiye ve dünya markası olacağı dediği zaman ilk başlarda bu anlaşılmamıştı. Fakat bugün AK Parti bir Türkiye markası oldu. Zaten aşikar, tartışma götürmez. Dünya markası oldu da tartışma götürmez. Bu tip teşkilat ziyaretlerimizde özellikle kadın kollarından, gençlik kollarından yetişen genç arkadaşlarımızın bugün ana kademede partinin üst düzey birimlerinde görev alması da AK Parti'nin nasıl bir siyaset okulu olduğunu, hem siyaset adamı hem devlet adamı yetiştiren ne kadar büyük bir misyona sahip olduğunu bir kere daha göstermektedir. Bunu bu ilçemizde de başka ilçelerimizde de müşahede ediyoruz. Tabii dünya siyasetinin gündemi, Türkiye siyasetinin gündemi, Cumhurbaşkanımızın bütün açıklamalarını merkeze alan, o doğrultuda şekillenen pek çok boyutta ilerliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana. Diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ekibidir. Bunun karşısında insan haysiyetini koruyan, insan onurunu koruyan insanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Ve bir kere daha görüldü ki Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı. Yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar bir kere daha dünya siyaset sahnesinde ve dünyanın onurlu, haysiyetli insanların yaşadığı bütün başkentlerde, sokaklarda yankılandı. Ama kötülük şebekesinin ve soykırım şebekesinin başında olaya konuşurken salon terk edildi. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın sadece bugünkü konuşmasıyla, bu zirvedeki konuşmasıyla ele alınacak bir şey değil. Yıllar evden beri katıldığı bütün toplantılarda Cumhurbaşkanımız iki tane temel mesajı çok güçlü bir şekilde verdi. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in bir reforma ihtiyacı olduğunu ifade eden dünya beşten büyüktür ifadesi. Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde hepimiz salondaydık. Salonda Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde bir sessizlik oldu. Ve buna yakın durma konusunda büyük bir tereddüt yaşadılar. Aslında kapalı kapılar altında bunu ifade eden pek çok lider vardı. Ama bunu açıktan söyleyen tek kişi Cumhurbaşkanımız olduğu için bunun yanında durma konusunda tereddüt ettiler. Aradan bunca zaman geçti ve bugün bakın Avrupa'dan dünyanın başka yerlerine, Asya'ya ve Orta Doğu'ya kadar birçok lider dünya beşten büyüktür ifadesine yakın ifadeler kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bir dünyayı dünyadaki kurallı düzeni temsil eden Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin veto insafına kalmamalıdır görüşünün ne kadar adaletli ve hakkaniyetli bir yaklaşım olduğu net bir şekilde görülüyor. O sebeple bugün Birleşmiş Milletler reformu, dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir. Bir diğer hususu hatırlatmak isterim. Bugünlerde bu çok daha önemli. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımızın verdiği diğer bir güçlü mesaj vardı. O da konuşurken kürsüde yıllar içerisinde değişen İsrail haritasını göstererek bütün dünyaya soruyorum, İsrail'in sınırları neresidir diyordu Cumhurbaşkanımız. Ve gerçekten bu çok önemli bir konudur. Bugün Lübnan'ı Litani Nehri'ne kadar işgal eden, Suriye'de Hermon Dağı'nın ötesine geçerek Golan Tepelerini zaten işgal etmişti. İşgal çabalarını sürdüren, oradaki bir ayrılıkçı Dürzi lideri kışkırtarak daha fazla parça koparmak isteyen İsrail'in, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarından hemen sonra yaptığı açıklama olan Orta Doğu'daki haritaları değiştireceğiz, David koridorunu kuracağız, Arz-ı Mevud'u gerçekleştireceğiz gibisinden bir takım işgalci niyetlerini açıkça beyan etmesi gösterdi ki aslında bugün bölgenin ve insanlık barışının başındaki en büyük bela, en büyük sorun İsrail'dir. Ve İsrail'deki Netanyahu yönetiminin soykırım şebekesidir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bugün Netanyahu'nun orada konuşurken yalnızlaşması çok net bir tabloyu göstermektedir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletler herkesin konuşabildiği yer olması gerekirken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözünün orada ifade edilmesinin engellenmesi de Birleşmiş Milletler'in meşruiyet kaybı açısından altı çizilmesi gereken bir husustur. Burada şunun net bir şekilde söylenmesi lazım. Netanyahu'nun konuşma yaparken elinde insanları öldürdükleri çağrı cihazıyla oraya çıkması karşısında tabii ki haklı tepkiler oldu. Silah olarak sivil araçları, sivil aletleri silah olarak kullandıkları için bununla çıkması kınandı. Buna karşılık biz de şunu dedik. Orada tabii asıl katliam silahı o çağrı cihazından çok Netanyahu'nun şahsiyetidir. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve budur. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir. Esasında Birleşmiş Milletler'e sokulmaması gereken insanlık adına kurulmuş bir mahkemede sanık kürsüsünde katil ve soykırımcı olarak yargılanması gereken birisinin Sayın Cumhurbaşkanımız adına söyledikleri hezeyandan ibarettir. Ve bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değildir. Şimdi sorulması gereken soru şudur arkadaşlar. Pek çok lider İsrail eleştirdi. Neden dakika içerisinde hiçbir lidere cevap vermiyorlar da bir dakika içerisinde sadece Cumhurbaşkanımıza cevap veriyorlar? İsrail eleştiren pek çok hükümet ve devlet başkanı olmasına rağmen Netanyahu neden konuşmasının tamamını Cumhurbaşkanımıza ayırıyor? Bunun sebebi şudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız insanlık ittifakının en güçlü ve en gürsesidir. Ve Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey bunların işlediği suçlar bakımından en temel hukuki ilkeleri barındıran bir iddianamedir. Bunlar Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında yüze insanlık haysiyeti, insanlık değeri ve insanlık onuru adına okunmuş bir iddianameyi görüyorlar. Onun için bu kadar telaşla cevap veriyorlar. Onun için bu hezeyanlarla yaptıkları katliamları ve soykırıcılıkları örtbas edebileceklerini düşünüyorlar. Ama insanlık onuru, haysiyet, medeniyetin kazanımları mutlaka bunları yenecektir. Ve bugün geçmişte Srebrenica'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bu soykırım yapanlar insanlık mahkemesinin önünde bu hesabı vereceklerdir. Değerli arkadaşlar, burada net bir şeyin vurgulanması gerekir. Bütün bu tablo içerisinde Birleşmiş Milletler kurallı düzenin temsilcisi olacaksa, kurallı düzen adına inisiyatif oluşturan bir etkisi olacaksa, bu ancak Cumhurbaşkanımızın bu son konuşmasında da Birleşmiş Milletler'de ifade ettiği ilkelerin hayata geçmeyecektir. Bunun başka bir yolu yoktur. Aksi takdirde bu sembolizmin ötesine geçmiş olan bu gerçek Birleşmiş Milletler'i yok edecektir. Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir. Her geçen gün daha fazla göstermektedir. O sebeple Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri, bu duruşu ve bu mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için de dünyada tarihin doğru tarafında durmak bakımından, bu büyük imtihanları vermek bakımından kendimizi son derece şanslı, doğru yerde duran, tarihin doğru tarafında duran, böyle bir lidere sahip olmakla gurur duyan bir kadro olarak kabul ediyoruz. Türkiye'yi gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, gerek doğumuzda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı konusunda, gerek güneyimizdeki Gazze'deki soykırım konusunda, gerek Balkanlardaki bir takım kaynamalar konusunda etrafımız bu derece istikrarsızlık ve kaosla karşı karşıyayken Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu dirayetli siyasetin dünyada nasıl Türkiye'yi pozitif olarak ayrıştırdığını, herkesin ilgisini çektiğini hep beraber değerlendiriyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar, öylesine büyük bir küstahlık ki orada Netanyahu konuşurken İsrailli yetkililer tutuyorlar, salonu terk edenleri not ediyorlar. Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç vericidir. Ne yapacaklar? Onları da mı çağıracağızlarla öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerlikler? Yani tarih boyunca pek çok katliam şebekesi oldu. Bunlar katliamlar yaptıkları halde örtbas etmek için uğraştılar. Ama ilk defa Netanyahu ve soykırım şebekesi her geçen gün kendi katliamlarıyla övülen, kendi katliamlarını daha da ileriye götüren bir yaklaşım içerisine giriyor. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi, biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız. Ha bir de şöyle bir şey var. Yaklaşan seçimler sebebiyle Netanyahu bunu Türkiye ile İsrail arasında bir meseleye çevirmek istiyor. Mesele açıktır. Bu mesele soykırım şebeke insanlık arasında bir meseledir. Türkiye'de bu insanlık ittifakının en güçlü üyesidir. Cumhurbaşkanımız en güçlü sesidir. Sorun insanlığın bu soykırım şebekesiyle bundan sonra ne yapacağıdır. Dünyanın geleceği, kurallı düzenin geleceği, insancıl hukukun geleceği ve medeniyetin kazanımları bununla şekillenecektir. Bir diğer konu şudur. Arkadaşlar, muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözleri almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iş gündemidir, kendi spekülasyonudur. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbiriyle savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır. O sebeple hem AK Partileri, hem AK Parti'nin dava şuuru, hem AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Aynı şekilde Cumhur İttifakı adına Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çarpıcı, kapsamlı, net ve kararlı açıklamalarda bu doğrultudadır. Bir kere daha Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim Cumhur İttifakımızın diğer ortaklarından da benzer açıklamalar liderler tarafından yapılmıştır. Büyük Birlik Partisi tarafından, Demokratik Sol Parti tarafından ve diğer Hüdapar tarafından ve diğer beraber yürüdüğümüz kadrolar tarafından her birine şükranlarımızı ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün sabahleyin açıklama yaptık. Fon krizi konusunda, bu krizin adına kamuoyunda fon krizi denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar, herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın sorumluluğu olan hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Bir diğer konu şudur.

0: Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Bu sermaye piyasasının sınırlı bölümünde belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Bu çerçevede hem bunun üzerine gideceğiz, sorumlular hesap verecek, hangi alanda olursa olsun. Aynı zamanda da bir daha bunların tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde millete, milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız ve bu konuda da gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz. Bizim siyasetimizin, AK Parti'mizin, Cumhur İttifakımızın siyasetinin alfabesi her türlü yanlış sonuna kadar ve tavizsiz mücadele etmektir. Şimdi muhalefetten gelen eleştirilere bakıyorsunuz. Daha bunlar meseleyi kendilerinin içinde bulunduğu duruma bir ayna tutmadan bizimle ilgili durumları değerlendirmeye kalkıyorlar. Onların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Bugün aziz milletimizle İstanbul'un bütün ilçelerinde buluşacağız. Bu Eylül ayı programımızı bu şekilde tamamlayacağız. Milletin partisi olan AK Parti, milletin evi olan AK Parti, milletin adamı, milletin sevgilisi, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bu çalışmaları bugün de İstanbul'umuzda, göz bebeğimiz olan İstanbul'da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayın. Bak, buyurun lütfen.
1: Ağabeyden Mustafa Kırgın Erçak. Biraz önce sizler de belirttiğiniz İstanbul Cumhuriyet
2: Başsavcısı. Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Evet değerli dinleyenler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Hemen konuşmasından satır başlarını sizler için paylaşalım. AK Parti'nin bir siyaset okulu olduğunu dile getiren Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden yaptığı konuda dikkat çekti. İnsanlık ittifakının en gür sesi Cumhurbaşkanımızdır dedi ve Erdoğan'ın verdiği mesajlar sonrası Birleşmiş Milletler'de bir Türkiye rüzgarının estiğini dile getirdi. İsrail'in Gazze'deki soykırımı da gündemindeydi Ömer Çelik'in ve başındaki isim Netanyahu'nun konuşmasında salonun, Birleşmiş Milletler'deki salonun terk edildiğini ifade etti ve Lübnan'da biliyorsunuz çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan bir çağrı cihazı vardı. O çağrı cihazında Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel kuruldaki konuşması sırasından İsrail Başbakanı Netanyahu göstermişti. İşte Ömer Çelik de bu konuya değindi. Oradaki asıl katliam silahı çağrı cihazı değil, Netanyahu'nun kendisidir dedi ve yargılanması bir karakter olduğunu dile getirdi. Soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da neden saldırdığını biliyoruz dedi ve Cumhurbaşkanı'nın tarihin doğru tarafında yer aldığını dile getirdi Ömer Çelik. Gündeme ilişkin açıklamalarında devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in herkesin merak ettiği bir konu vardı biliyorsunuz, fon kriziydi. Buna değindi Ömer Çelik ve şu sözleri söyledi Ömer Çelik. Sermaye piyasasında ortaya çıkan bu krize ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konunun ilk andan itibaren ilgili kurumlarca titizlikle takip edildiğini altını çizdi. Usulsüzlüğe, yolsuzluğa bulaşanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Temiz siyaset, temiz toplum vurgularak tavizsiz hareket edileceğini dile getirdi. Bu konu bağlamında ve finansal sistem dedi, riskin olmadığını paylaştı Ömer Çelik. Beykoz'a yaptığı açıklamada muhalefetin bu konuda yaptığı açıklamalara değindi ve partimizi hedef almasına cevap verileceğini kaydetti Ömer Çelik diyelim ve biz de burada noktalayalım. Saat başında bültende buluşmak dileğiyle.
4: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
5: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küf

0: beslenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisinde değildir ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısmı tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisini ucundan kıyısından yakalar. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
1: Pul biberde?
0: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksinini yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan verdi. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Güneş kendi etrafındaki bir turunu Ekvator bölgesinde 25 Dünya Günü, kutuplarda ise 36 Dünya Günü'nde tamamlar. Güneşin kendi etrafındaki bir turunu tamamlama süresi, yani bir Güneş günü, sabit bir sayıyla verilemez. Çünkü Güneş'i oluşturan plazma, Güneş'in farklı bölgelerinde farklı hızlarda hareket eder. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 15, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Kabine yarın kritik gündem maddeleriyle toplanacak. Hakan Fidan'dan başıka üstü açıklaması. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon kriziyle ilgili konuştu. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni haftanın ilk gününde kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kritik gündem maddeleriyle Beştepe'de toplanacak. Masada en önemli başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16. kez tüm dünyaya hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yansımaları ve yapılan ikili temasları olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Irak'ta varılan mutabakatın ele alınacağı toplantıda 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon mağduriyeti, Gazze'deki son durum ve okullardaki güvenlik önlemleri de masa olacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta konuştu ve Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik tasarruf içerisinde olacak. Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yürütülen fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Teraport ve CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Teraport ve Yönetim Kurulu Başkanı Ertin Özel de sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve son günlerde kamuoyunu yakından takip ettiği fon krizine de değindi. Yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini belirten Ömer Çelik, her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacağız, AK Parti'nin ilkeleri nettir. Bulaşan hesap verecektir ifadelerini kullandı ve Türkiye ekonomisi ve finansal sistem için herhangi bir risk bulunmadığının altını çizdi. Fenerbahçe'de olan genel kurul toplantısı bugün sabah saatlerinde Ülker Spor ve Etkinlik'te başladı. Bu arada kulübün borcu da açıklandı. 27 milyar 821 milyon lira olarak duyuruldu. Saadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri de oy çokluğuyla ibra edildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da kürsüdeydi bugün ve kulübün olağan genel kurulu toplantısında konuştu. Başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı. Yıldırım, bir sene sonra şampiyon yaparak görevimi bırakacağım, bunu bilin, şampiyon yapacağım dedi. Yayınımız Yeni Şeyler Rehberi programının tekrar bölümüyle devam ediyor.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programları biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler rehberinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın ortasında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak, dünyamıza yeni şeyleri verebilmek adına. Evet, böyle yeni bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Yeni yerlerden, yeni şeylerden geçiyoruz. Ve bunların hepsinin içinde sürekli karşımıza yeni bir şey çıksa karşımıza yeni tartışma konuları çıkıyor. Mesela bu hafta tartışılan konulardan bir tanesi. Acaba diyorlar yapay zeka için bir kapatma düğmesi var mı? AI kill switch deniyor buna. Fişi çekip yapay zekayı bir anda kapatabilir miyiz? Soru bu. Haberde şunu söylüyor. Yapay zeka sistemlerinin giderek daha özerk hale gelmesi yıllardır bilim kurguya atılmış bir duran soru gibi, bir politika maddesi gibi gündeme taşınıyor diyor. Yani tehlikeli bir model kontrolden çıkarsa onu tek bir düğmeye basıp durdurmak mümkün mü? Herkes bunu soruyor. Amerika'da özellikle Kaliforniya yönetiminin gündeme getirdiği kill switch fikri bu. Kapanması olarak çevirebiliriz kill switch'i. Ama böyle içinde öldürme, hani bir düğmeye basacaksın, yapay zekayı öldüreceksin gibi bir bakış açısı var. Neyse, yüksek riskli yapay zeka sistemleri için acil durdurma mekanizmaları ve bağımsız denetim tartışmaları böyle durmadan sürüyor. Yani sorun, bugünkü yapay zeka altyapısının tek bir makinede çalışan kapalı bir sistem olmamasından kaynaklanıyor. Modeller farklı veri merkezlerinde, bulut hizmetlerinde ve şirketlerin kendi sunucularında kopyalanabiliyor. Bazı açık modeller indirildikten sonra üreticinin o denetiminden tamamen çıkıyor bu arada. Bu nedenle fiziksel bir kırmızı düğme, kapatma düğmesi fikri pratikte belirli bir şirketin kendi altyapısı için mantıklı bir hale geliyor. Yani öyle bir şey çok fazla mümkün değil gibi gözüküyor. Mesela Kaliforniya valisi Gavin Newsom konuyla ilgili bir yürütme adımı, üçüncü taraf değerlendiricileri ve bağımsız denetçilerin sisteme dahil edilmesini de gündeme getirmiş. Ama tartışmanın bir tarafı acil durdurma düzeneklerinin güvenlik için zorunlu olduğunu savunurken, diğer taraf bu mekanizmaların kötüye kullanılması, merkezin kontrolü artırması ve küresel ölçekte uygulanmaması gibi sorunlara dikkat çekiyormuş efendim. Dolayısıyla yapay zekanın o durdurma kırmızı düğmesi AI kill switch bugün hazır bir teknoloji değil. Güvenlik mimarisinin nasıl kurulacağına ilişkin bir politika önerisi. Öneri bu sadece. Asıl mesele bir modelin gerçekten durdurulup durdurulmayacağından çok, yüksek riskli sistemlerin hangi koşullarda kapatılacağına, kimin karar vereceği ve bu kararın şirketlerin sınırlarını aşan bir ortamda olup olmayacağı. Yani hikayemiz şu efendim. Yani biz, evet, bir kapatma düğmesi olabildiğini varsayalım ki şu anda o kapatma düğmesi mevcut değil. Bu düğmenin başında parmak kimin parmağı olacak? Devletin parmağı mı olacak? Şirketin parmağı mı olacak? İşte ne bileyim, bilim adamlarından, üniversitelilerden, sosyologlardan filan oluşan bir ekibin parmağı mı olacak? Kim olacak o parmak? İşte bunu uzun uzun tartışmamız lazım. Yani baktığımızda şimdi bu hep böylesi, yapay zeka tartıştıkça bu konular hep gündemimize gelecek. Mesela bir teknoloji gazetecisi şöyle bir şey söylemiş. Yapay zeka tarafında asıl tehlike yapay zeka değil, gücü elinde tutan insanlardır demiş. Yani bizim başımıza gelecek olan kötülükler yapay zekadan gelmeyecek. Bize kötülükler o yapay zekanın başında duran CEO'sundan, CMO'sundan, işte ne bileyim, finans direktörden gelecek diyorlar. Şöyle bir şey söylüyorlar. Silicon Valley'deki, o Silicon Vadisi'ndeki büyük şirketlerin yapay zeka yarışını kamu yararından bağımsız bir şekilde, biçimde şekillendirmesinin sorunlu olduğunu savunuyor. Yani bir yarış var aralarında ama bu kamu için bir yarış değil, kendi cepleri için olan bir yarış. Ve bu kendi cepleri için olan yarışta bizim yararımız düşünülmüyor ve bizim yararımızı kim düşünecek diyorlar. Çünkü bu adamlar yapay zekayı şu şekilde formatlamışlar, ellerine almışlar. Şimdi ne olacak? Hep beraber bunu düşünüyoruz işte efendim. Bu arada yine bir enteresan şey, Avrupa bu yapay zekanın güvenliği tartışmalarının dışında kaldı. Yani bütün dünya kapatalım edelim filan diyor. ama Avrupa'dan çıt çıkmıyor. Avrupa Birliği yapay zeka düzenlemelerinde dünyanın en etkin aktörlerinden biri olmasına rağmen, ki biliyorsunuz ne zaman bir şey çıksa bunu çocuklara yapmayın, şunu şöyle yapmayın falan, çok ciddi ve sert kararlar alıyorlar. Ama yapay zekanın modellerinin geliştirilmesinde aynı ağırlıkta, aynı ses tonunda ortaya çıkmıyorlar. Şimdi Avrupa kuralları yazıyor, fakat küresel güvenlik tartışmasının merkezindeki en güçlü modellerin ve şirketlerin büyük bölümü Amerika'da ya da Çin'de bulunuyor. Bu durum teknolojik egemenlik meselesini işte yeniden gündeme getiriyor efendim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde gibi isimler Avrupa'nın kendi veri merkezlerine, hesaplama altyapısına ve güçlü yerli yapay zeka şirketlerine sahip olmadan yalnızca düzenleyici kimliğiyle yetinmeyeceğini savunuyorlar. Hep beraber göreceğiz bunun sonuçlarını. Efendim, şimdi hemen konuğumuza merhaba diyerek programı bir başka boyuta taşıyalım. Hattımızda Winhancer CEO'su Erdem Çalışkan var. Merhabalar Erdem Bey.
4: Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
4: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yayına kabul ettiğiniz için de. Buyurun.
3: Estağfurullah efendim. Böyle sizin gibi güzel iş insanların her zaman başımızın üstünde yeri var. Ama öncelikle hani sizi bir tanıyalım, şirketinizi bir tanıyalım. Ne yapıyorsunuz ki çok ciddi konumuza ışık tutacak bu söyleyecekleriniz?
4: Sağ olun. Biz Winhancer Teknoloji olarak genel manada sigorta sektörü başlangıç aşamasında olmak üzere aslında kurumsal yazılımlar ve yapay zeka üzerinde çözümler üreten bir şirketiz. Şirketimizde evet, yaklaşık 400'e yakın mühendis çalışıyor. Ve bunlarla beraber aslında üst seviyede yazılım çözümleri üretip aslında hem sigortacılık sektörünün hem de hizmet diğer sektörlerin aslında hem verimliliğini hem de satış potansiyellerini arttırmayı hedefleyen bir yapımız var.
3: Evet. Peki şimdi bu yapı nasıl çalışıyor? Yani mesela ben sizin notlarınızdan görebildiğim kadarıyla mesela aracın hasar fotoğrafına bakıp hasar türünü ve onarım maliyetiyle yapay zekayla tahmin edebildiğinizi söylüyorsunuz. Bana bu çok şey gibi geliyor, büyülü bir şey gibi geliyor. Bu aşamaya nasıl geldiniz?
4: Evet, şimdi açıkçası son 3 seneyi değerlendirdiğimizde, 2-3 seneyi değerlendirdiğimizde bizim ürettiğimiz kurumsal uygulamaların içine yapay zeka ile beraber çözümlenebilecek bir sürü vaka katıldı. Yani bunlar nedir? Evet. Mesela bir fraud'un tespit edilmesi, bir müşteri analitiğinin, yani çok büyük bir müşteri verisinin üzerinden ileri analitik çalışılması, demin bahsettiğiniz gibi görsel işleme metoduyla işte bir aracın kaporta hasarının ne olduğunun, ne kadar olduğunun, nasıl olduğunu tespit edilmesi. Hatta onu biraz ileriye götüreyim. Bir kaza tespit tutanağının yine aslında okunarak yapay zeka aracılığıyla beyan edilen kazanın 3 boyutlu bir simülasyonun bir video olarak üretilmesi. Hatta bu üretilen videonun da daha sonra kanunlarla, trafik kanunu veya diğer ilgili kanunlarla kıyaslanarak aslında bu kazaya karışanların suçlu bulunma oranlarının tahmin edilmesi gibi, bunları arttırabilirim birçok örneğe, bir sürü aslında AI destekli sorun çözme noktasına geldik.
3: Hukuk bunları kabul ediyor mu efendim? Esas sorun orada tabii ki.
4: Bir daha alabilir miyim soruyu, pardon?
3: Şöyle, hukuk bunları kabul ediyor mu? Delil olarak kabul ediyor mu mesela?
4: Şöyle aslında, yani delil olarak değil ama bunlar şu anda şöyle hizmetler. Buradan aldığınız evet, çıktığı aslında direkt olarak bir hukuki zeminde kullanmak yerine bu konuyu inceleyen mesela avukat ekibinin bir girdi oluşturabiliyor. Ya da oradaki sigorta eksperine bir girdi oluşturabiliyor. Dolayısıyla bunlar aslında doğruluk oranı yüksek olan ve oradaki karar mekanizmasını ya da karar verecek makamın karar vermesini koşturucu ek bilgiler gibi düşünebilirsiniz. Bu aşamada en azından.
3: Erdem Bey, o zaman Şöyle söyleyebilir miyiz efendim? Mesela bunlar eksperleri işsiz bırakacak, artık eksperler olmayacak değil. Eksperler daha iyi ve hızlı iş yapacaklar. Evet. Demek daha doğru gibi geliyor bana. Tabii, ne dersiniz? Tabii.
4: Zaten konuşuyor. Yani yapay zekayı biz şöyle yorumluyoruz. Yapay zeka ile üretilmiş olan yazılım çözümleri sizin aslında daha fazla iş hacmine ulaşmanı sağlıyor. Yani bir eksper günlük volümü örnek veriyorum, işte 2 vakaysa o 2 vaka belki 6 vakaya çıkıyor. Evet. Ya da 2 vakada harcadığı masraf işte 10 birim liraysa o 10 birim lira atıyorum işte 4 birim liraya düşüyor. Yani buradaki konu aslında şu: yapay zeka ile üretilmiş o teknolojik çözüm aslında sizin bir takım işlerinizi, yani insan emeği harcadığınız işleri azaltıyor. Azaltınca ya daha çok iş yapabiliyorsunuz ya da yaptığınızca daha ucuza yapabiliyorsunuz. Olayı buraya aslında taşımaya çalışıyoruz. Bütün yaptığımız vakalar hep bu iki ana amaç üzerine kurulu.
3: Süper, süper. Peki şunu da ben sormak istiyorum. Mesela burada beklenmeyen bir sorun çıkarsa, işte bir hata olursa, burada sorumluluk kimin oluyor efendim? Yazılımın mı oluyor, sigorta şirketinin mi oluyor, sizin mi oluyor? Ne oluyor orada?
4: Şöyle yaparken...
3: Evet, sanırım bir minik kesinti oldu Erdem Bey'in telefonunda. Bakalım Erdem Bey'i tekrar arkadaşlarımız hatta bağlayacaklardır ama sorular enteresan tabii ki. Yani sigorta tarafı çok sayısal bir taraf bu arada, verilerle beslenen ve dinamik bir pazar. O dinamik pazarın içinde yapay zekanın bize hız kazandırması, doğruluk kazandırması bizi bambaşka bir yere getirecek. İşte Erdem Bey'le de tam olarak bunu konuşuyoruz. Arkadaşlarımız hatta alınca Erdem Bey'i tekrar bunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, hazırmış Erdem Bey. Erdem Bey, buradasınız değil mi?
4: Evet evet, buradayım. Aha.
3: Evet evet.
4: Şeyden bahsediyorduk. Doğruluk yüzdesinden bahsediyorduk. Bu
3: evet, evet,
4: yazılımların efendim bir doğruluk yüzdesi oluyor. Örnek vereyim, işte minimumda %90, işte maksimumda %100 doğru olmasını. Bu yazılımları kullanırken, yapay zekalı çözümleri, bu doğruluk aralığını bilerek kullanıyor kullanıcı.
3: Evet.
4: Yani dolayısıyla evet, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların %100 olanları daha görece basit ve hani daha güvenilirken, ama daha az oranda 80-85 olanlarında mutlaka bir final kişinin, bir uzmanın buna evet ya ben bu girdiği aldım ama final kararı ben kendim bu şekilde veriyorum deyip orada o karar sorumluluğunu alması gerekiyor.
3: Evet.
4: Dolayısıyla bunlar yardımcı araçlar. Şu aşamada en azından sofistike olan vakalar için biz öyle konumluyoruz ama evet, çok basit otomasyonlarla, ne bileyim, bir dokümanın içinden bir bilgiyi arayıp bulma, bir soru cevap yapma, işte çoklu tekliflerin arasında bir kıyas yapabilmek gibi daha hani retail'e, perakendeye dönük, daha son kullanıcıya dönük konularda zaten böyle bir sorumluluk yok. Siz bir soru soruyorsunuz, agent bir cevap veriyor ve o agent'ın verdiği cevabı kabul ediyorsunuz, kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz. Aşağı yukarı böyle bir cevap verebilirim diye düşünüyorum.
3: Anladım. Peki şöyle bir şey var tabii, sigorta deyince insanların aklına geliyor ama ben şöyle düşünüyorum. Sigorta bir risk ölçümleme sanatı. Gerçekten bunu sanat gibi görüyorum. Çünkü ne bileyim, hani 17 yaşındaki bir çocuğu kalp krizine karşı sigortalama için vereceği para, işte ne bileyim 65 yaşında daha önce 2 kere kalp krizi geçirmiş bir adamın vereceği parayla aynı olmamalı gibi geliyor bana. Mesela yapay zeka bu tip risk ölçümlerini yapabiliyor mu efendim?
4: Bir risk değerlendirme skoru üretebilir. Doğru. Yani mesela işte fraud üzerinde veya bir son tüketicinin işte kredi alıp alamaması ile ilgili bir risk skoru hesaplamasında şu anda fiilen kullanıyoruz bunu.
3: Süper.
4: Dolayısıyla spesifik olarak hani şu vakada kullanılır, bu vakada kullanılır diyemem ama kullanılan yerler var. Bir risk skoru hesaplama sonuçta algoritması veya bunu bir makine öğrenmesiyle o riskin hesaplanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu işte bir hayat sigortasının işte priminin ne olacağı noktasında şu anda belki uygulamalarda çok fazla böyle bir uygulama görmüyoruz ama zaman içinde karar destek mekanizması olarak böyle makine öğrenmesine dayalı algoritmaların ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ya da örnek verebilir. Bu tabii şöyle, yani hem kişiselleştirme hem makine öğrenmesinin üst üste gelmesi, ya da işte biliyorsunuz bir sürücünün davranış, yani araba kullanma davranışının çok emniyetli olduğunu bir takım sensörler aracılığıyla okuyabilirseniz, o veriyi biriktirebilirseniz, ondan sonra da o veriyi bir istatistiki olarak işleyebilirseniz, ondan sonra sürücüye yine bir uygulama üzerinden o verilere, ya da problemli kullanan birine makine öğrenmesiyle bir uyarı mekanizması ya da bir tavsiye üretebilirseniz, dolayısıyla o sürücünün aslında kaza yapma riskini düşürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla o riski düşürünce de o otomatik olarak onun işte poliçede ödediği prime yansıyabilir. Yani ben
3: zaman hayatını da güzelleştiriyorsunuz siz aslında o insanların. Yani riskleri azaltma tabii, yollarını gösterince sadece parasından gitmiyor, hayatından da kazanıyor.
4: Evet, hayatınız.
3: Evet Erdem Bey'in telefonda sanırım sıkıntı var, hatlarda böyle bir gidişler gelişler yaşıyoruz. Tam da en heyecanlı yerlerinde gidiyor telefon. Vallahi sanki görmüş gibi, bilmiş gibi, yapay zeka dünyayı ele mi geçiriyor sorusunun cevabını buralarda bulabilirim. Tam onun hakkında güzel şeyler konuşmaya başlayınca bir anda hattı kesiyor efendim. Bu da tabii enteresan bakış açısı. Evet Erdem Bey yine hattımızda. Buyurunuz efendim.
4: Evet yani şeyi konuşuyorduk. Riskin hesaplanması noktasında zaman içinde ve kişiselleştirilme noktasında zaman içinde bence bir sürü gelişme olacaktır. Yani teknoloji oraya doğru ilerliyor. Bunların uygulamalarını dünyada görürüz diye düşünüyorum.
3: Peki efendim. Son olarak size şunu da sormak istiyorum efendim. Bunu da konuşalım istiyorum. Şimdi Clara diye bir ürünümüz var. Bildiğim kadarıyla bu bir yapay zeka asistanı ve insanlara cevap veriyor. O ERP üstündeki bilgilere göre. Şimdi bunu biraz daha ileri taşıyor musunuz ya da taşıdın mı? Bunu ben bilemediğim için size soruyorum. Yani mesela ne bileyim yeni bir ürün almak ya da o ürünü kapatmak ya da daha yükseltmek gibi şeyleri yapabiliyor mu? Yoksa sadece bilgilendirme amaçlı mı kullanıyorsunuz şu anda?
4: Yok aslında çok fonksiyonlu kullanıyoruz. Öncelikle süper. Yani ilk versiyonlarda dediğiniz gibi bir bilgi setinin üzerinde o bilgi seti çerçevesinde aslında soru cevap yapmak için başladık. Sonra bir çağrı merkezinde çağrı merkezinin konuşmalarını bir forma doldurmak ya da çağrı merkezinde bir takım soruları cevaplamak için bir uygulama alanına yerleştirdik. Sonra ne bileyim bir turizm seyahat sitesinde alınan çeşitli işte tatil tekliflerinin arasındaki farkları müşterinin anlayıp müşterinin bir happy pet'le işte satın almaya doğru yönlendirilmesinde kullandık. Dolayısıyla o asistanın teknolojisi, asistanın eğitimine göre, yapılan mühendisliğe göre birçok farklı alanda hem son kullanıcıya değen veya aslında temel manada son kullanıcının bir sürü farklı alanda onu aslında yaygınlaştırıyoruz. Yani versiyonlar çıkıyor. Birinci versiyon, ikinci versiyon, üçüncü versiyon ya da müşteri hizmetleri agenti diyoruz. Öbürüne satış agenti diyoruz. Aslında çeşitleniyor. O agentların türü, görevi, vazifesini çokluyoruz. Dolayısıyla böyle bir agentlar takımı, agentlar topluluğu oluşuyor. Belki ne bileyim bir sene sonra elimizde farklı vazifeleri olan belki 30 tane agent olacak. Ondan sonraki problemde onları işte ahenk içinde bir organizasyonda diyelim bir şirketin içinde tek için çalıştıracak ve
3: organizasyon. Anlıyorum. Erdem Bey çok teşekkür ediyorum gerçekten programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Önümüzdeki zamanlarda mutlaka buradaki her gelişmeyi yine sizlerle konuşalım efendim.
4: Sağ olun. Çok teşekkürler fırsat verdiğiniz için. İyi yanıtlar.
3: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim. Evet, Winhamser CEO'su Erdem Çalışkan'la konuştuk efendim. Yani bu sigorta tarafında şey çok önemli. Yani bu tür gelişmeler çok önemli. Çünkü çok enteresan bir pazar bu. Bu konuya tekrar ve tekrar geleceğiz. Şimdi efendim bir diğer konuğumuza geçelim. Hattımızda Bilarna şirketinin kurucu ortağı Erhan Kocabaş var. Kendisiyle böyle bir uzun uzak mesafelerden konuşuyoruz. Çok keyifli bir konusu var. Merhabalar Erhan Bey.
5: Merhaba, nasılsınız?
3: Merhabalar, çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
5: Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Saygılar sunuyorum. Erhan Bey, hemen sizi ve Bilarna'yı şöyle hızlıca tanıyarak başlayalım, konumuz açık tutsun efendim.
5: Olur, ben Erhan, yazılım mühendisiyim. İki yıldır Bilarna'yı geliştiriyorum. Bilarna kısaca web sitelerinin yapay zeka tarafından önerilmesini sağlayan danışmanlığı veren bir şirket.
3: Harika, harika. Yani biz şimdiye kadar tabii hep web sitelerini daha çok izlenmesini, daha çok görülmesi şeyden sağlıyorduk. Söyleyen adını şeylerle düşünüyorduk bunları. Burada şöyle enteresan bir durum yaşanıyor. Kameramın üstüne sinek konuyor efendim. Böyle bir şey var. Yayın hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Arada bir böyle enteresan görüntüler görürseniz lütfen şaşırmayın, gülün geçin. Neyse Erhan Bey, şunu konuşuyorduk hep. Hep biz Google'ın bizi daha iyi tanıması, daha iyi takip etmesi üstüne yapıyorduk ama yapay zeka geldikten sonra acaba yapay zeka bizleri görebilir mi diye düşündük. Bu daha iyi görebilir mi diye düşündük. Sanırım siz bu alana yöneliyorsunuz değil mi efendim?
5: Evet, bu alana yöneldim. Çünkü zaten amacımız web sitelerimizi, markalarımızı organik olarak büyütmek, organik trafik elde etmek. Ve 2028 yılında yapılan araştırmalar gösteriyor ki yapay zeka trafikleri organik olarak Google trafiğinin daha önüne geçecek. Hatta Google kendisi de zaten AI Overview özelliğiyle beraber markaların AI özetinde veriyor sonuçları. O yüzden de yapay zeka aramaları, insanların sorduğu sorulara bizim markamızı cevap olarak vermesi çok daha önem kazandı.
3: Vallahi süper bir şey. Şimdi mesela eski zamanları düşünüyorum ben. Annemden yine yola çıkayım. Sık sık burada ben teknolojinin son ortalama kullanıcısı olarak ben annem oluyorum. Mesela milliyet.com.tr adresine ya da işte Sputnik News'a gireceği zaman bunu Google'a yazardı. Yani .com.tr olarak yazmazdı, Google'a yazardı. Çıkan sonucun üstüne tık. Yani bu kadar hayatın içindeydi arama motoru. Ama şimdi aynı şeyi yapay zeka ile yapıyor. Yapay zekaya sorarak oradan bilgi çekiyor. Bunu şuraya bağlamak istiyorum. Yani gerçekten de şu anda yapay zeka üstünde bizim daha iyi görülmemizi sağlamak şirketlere bir ekstra değer katkı getiriyor mu? Ya da Google'la kıyasladığımızda ne kadar bir fark var arada?
5: Evet, şöyle 2000'li yılların başında biliyorsunuz internet sektörü daha büyümeye başladı, web siteleri oluşmaya başladı. İlk bu web sitelerini yapan firmalar, uyum sağlayan firmalar daha çok iş aldılar, daha çok büyüdüler, sektörlerin liderleri oldular, kısaca başlarını kaptılar. Şimdi yapay zeka tarafında da aynı böyle bir yarış söz konusu. Daha bomboş bir alan. Firmalar daha birçoğu bu alanda çalışmaları çok fazla önemsemiyor, yapmıyor. Ve yapan firmalar arama sonuçlarında, yapay zekanın sonuçlarında daha fazla görünür oluyorlar. Bu günümüzde şu an çok önemli. Çünkü Google'a bir şey yazdığınızda o size bir sonuç veriyor. Ve giriyorsunuz, araştırıyorsunuz, kendi tavsiyelerinizi internetteki yazılardan okuyorsunuz ve bir karar veriyorsunuz. Yapay zeka öyle değil. Yapay zeka birçok araştırmayı, analizi yapıp sizin yerinize karar verip size böyle hap gibi bir... Diyor ki ben işte şu firmaya senin için uygun gördüm, bununla çalışabilirsin, ürünü satın alabilirsin diye bize söylüyor. Ve yapılan araştırmalar da gösteriyor ki buradan alınan öneriler hem satışlarda normalde işte Google'da %2 iken dönüşüm oranları, yapay zeka tarafında %40. Yani 100 tane yapay zekadan gelen müşterinin 40 tanesi ürünümüzü satın alıyor. Ve bu istatistikler çok acayip.
3: Yani çok acayipmiş, çünkü yapay zeka sizin dediğiniz gibi bir bilgiyle değil bir kararla dönüyor. O kararın içinde de bir sürü bilgiler var, sizi bu düşünme gücünden de bir şekilde kurtarıyor. Dolayısıyla o aradaki %2 ile %40 gibi böyle açıklayabiliriz herhalde, değil mi?
5: Evet, aynen. Bize birisi tavsiye verdiğinde ve bu tavsiye edilen kaynak da gerçekten güvenilirse otomatikman tavsiyeye uyup çok fazla düşünmeden işlemlerimizi ilerletiyoruz. Tabii ki yapay zeka çok gelişmiş olduğu için günümüzde 3-4 senedir çok hızlı gelişiyor. Son birkaç ayda yeni modeller işte çok ciddi başarılar kazandı. Yeni yeni işte matematik problemlerini çözüyorlar. Bilinmemiş, daha bugüne kadar hiç çözülmemiş problemleri çözüyorlar. Hastalıkları test ediyorlar. Yeni materyaller üreten modeller bile var. Bu kadar gelişmiş bir zekadan biz de faydalanmaya çalışıyoruz insanoğlu olarak.
3: Kesinlikle. Peki şimdi şirketlerin en önemli olaylarından bir tanesi ölçümlenebilir. Şimdi Google'da ölçümleyebiliyorlar gerçekten de, şu kadar para yatırdık, şu kadar adam geldi, işte şu kadarı şöyle geldi, böyle geldi falan. Bunlara bakabiliyorlar. Aynı şeyi yapay zekada yapabiliyor muyuz efendim?
5: Yapabiliyoruz, fakat şöyle, Google'dan bir farkı var. Google bir panel veriyor bize ve bu panelden herkes ölçümlemelerini yapabiliyor. Yapay zekada şu an bir monopol, bir tekel olmadığı için böyle bir panel yok. Bu paneli bizim şirketimiz mesela kendi ürününde veriyor. Kendi istatistiklerimizi topluyoruz. Kendi arama sonuçlarımızı kaydediyoruz ve data topluyoruz. Bu datayı da müşterilerimizle paylaşıyoruz. Hatta paylaşmakla kalmıyoruz. Bu datayı analiz ediyoruz ve mevcut içeriklerimiz bizim hepsi Google'a göre yazılmış veya işte Ütki SEO'ya göre yazılmış. Biz bunları yapay zekaya göre, yapay zekanın anlayacağı dilde, web sitemizi tanıyacağı dilde yeniden yazıp kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Böylelikle web sitemizi yapay zeka çağına geçirmiş oluyoruz.
3: Vallahi çok acayip bir şey bu. Peki şimdi siz CEO demişken, SEO demişken biraz o tarafa gelmek istiyorum. Şimdi SEO'da sizinle daha önce de konuştuğumuz gibi, yani orası bir yazı yazma değil, maymunluk şeyi, yani mekanı. Gerçekten şimdi mesela bugün acaba baktaydı ya falan diye baktığımızda, maç kaçta diye mi sordun? Demek bunu öğrenmek istiyorsun. Maçın kaçta olduğunu öğrenmek istiyorsun falan gibi. Bizi 1,5 sayfa saçma sapan sorularla, bilgilerle yoğurup ondan sonra karşımıza istediğimiz 3 kelimelik şeyi söylüyor. Şimdi yapay zeka tarafında SEO'sunun karşılığı CEO diye düşünüyorum ben. Bir değişim, bir farklılaşma var mı efendim?
5: Evet var. Şimdi Google'ın algoritmasını, tabii bu bahsettiğimiz içerikler çok ideal içerikler değil ve bu yaklaşık 15 senedir bu tarz Google'ı kandırma yöntemleri kullanılıyor. Fakat yapay zeka
3: hayatımızı aldı efendim, hayatımızı.
5: Evet. Yapay zeka çok daha akıllı. Bu tip otoritesi bulunmayan içerikleri direkt eliyor. Hatta bunu bizim için mevcut otorite puanımızı düşürerek yapıyor ve bu tarz yollara başvuran firmalar, bu tarz kalitesiz, İşte yine yapay zeka üretimi içerikleri kullanan firmalar mutlaka geriye düşüyorlar.
3: Harika ya, harika. Yani burada şunu söyleyebilir miyiz? Yapay zekanın arama motorunun yerini almasıyla biz daha kaliteli içerikler, daha kaliteli yazılar, en azından maymuna bizi çevirmeyen şeyler okumaya başlayacağız desek çok yanlış söylemiş olmayız herhalde.
5: Evet, evet, aynen, çok doğru tespit ettiniz Serhat Bey, aynen öyle.
3: Vallahi harika. Peki şimdi mesela bir temel bir problemi size sormak istiyorum. Şimdi yapay zeka beni cevapta anlatıyor ama kullanıcı siteme gelmiyor. Benim bunu değiştirme şansım var mı sizin sunduğunuz imkanlarla efendim?
5: Evet, şöyle, mevcutta yapay zekanın gelmesiyle soru tipleri değişti. Mesela kullanıcılar bizimle ilgili güven unsuru soruları var. O sorulardan sorduklarında yapay zeka biz ne verdiysek, yine nasıl eğittiysek ona göre cevap veriyor kullanıcı. Fakat ürünlerle ilgili tavsiye soruları sorduysa, herhangi bir şirket için, ürün satan şirket için olabilir, hizmet satan şirket için olabilir ya da internetten yazılım satan bir şirket için olabilir. Burada eğer ürünlerin detaylarını güzel verip iyi anlattıysak, iyi eğittiysek yapay zekayı, burada bizim ürünlerimizi direkt linkleriyle beraber veriyor ve buralar satışa dönmeye başlıyor.
3: Peki yine aynı yerden yola çıkacak olursak, şimdi kafamda böyle değişik kategoriler doğuyor benim. Mesela burada marka bilinirliğini mi konuşuyoruz, satışı mı konuşuyoruz, yoksa mesela böyle ne bileyim insanların kafasındaki o zihinsel pazar paylarını mı paylaşıyoruz? Bunların hepsi tabii birbirinden farklı ama yani şu anda uzay uçuk teknolojiler gibi gözüküyor olabilir ama gelecekte sanırım en büyük şeylerimiz bu soruların cevapları olacak.
5: Evet, yapay zekayı siz nasıl kullanıyorsanız, o anda ne sormaya girdiyseniz, bir öğrenci bir konu hakkında araştırma yapıyor da olabilir. Fakat farklı biri bir ürün ihtiyacı vardır ya da bir sorunu vardır, çözüm arıyor olabilir. Buradaki birçok farklı kullanım alanı var. Ve normalde biz hani Google'da nasıl yapılıyor? İşte bir arama kelimesi belirleniyor ve o arama kelimesinde en yukarıya çıkmaya çalışılıyor. Fakat yapay zeka tarafında böyle bir arama kelimesi yok. Kullanıcılar sorular soruyorlar ve o soruları web sitemizle bağlamamız gerekiyor. Yani yapay zekayı da web sitemizdeki o sorularla eşlememiz gerekiyor. Ya bunu nasıl yapabiliriz? Mevcuttaki içeriğimizi güncelleyerek yapabiliriz. Mevcuttaki içeriğimizde de belli içerikler verebiliriz. Sonuçta o sayfayı sayfalarca uzatıp bütün içeriği bir tek sayfada veremeyiz. Yan sayfalarla destekleyebiliriz ya da blog içerikleriyle eğitebiliriz. Bütün bunların hepsinin toplu konvansiyonel olarak hem datayı takip ettiğimiz, sonuçlarını takip et, hem performansını takip ettiğimiz, yani birçok ajanstan şunu duyuyorum. Mesela ben de kariyerimde iki taraflı da çalıştım. Yani ajanslardan hizmet alan SEO ajanslarıyla çalışan tarafta da bulundum kariyerimde, ki 17 yılım böyle geçti. Şimdi tam tersi tarafta hizmet veren tarafındayım. İki tarafı da o yüzden biliyorum. Yani şöyle case'ler oluyor. Mesela ben bir hizmet satıyorum ama web siteme gelen trafik, bu bir gerçek bir örnek, papatya çayının faydaları diye bir içerik girilmiş. Bundan geliyor trafik. Evet. Mesela bunun satışa dönme olasılığı ihtimali yok. Buraya gelen insanlar papatya çayını okuyup çıkıyorlar o web sitesinden. Ama biz ne yapıyoruz? Mesela. Bütün bunları ölçüyoruz. Doğru içeriği doğru kullanıcılarla buluşturup gerçekten hedef kitlemizin sorduğu sorularda biz çıkmaya çalışıyoruz. Ve bu insanlara nasıl daha ürünlerimizi iyi tanıtırız? Nasıl ürünlerimizi farklı özelliklerini, farklı kullanım senaryolarını anlatırız. Bunları araştırıp bunların çözümlerini sunuyoruz.
3: Süper. Peki aklımıza şimdi şöyle bir soru geliyor. Mesela dışarıdaki kapitalist pazar gerçekten de insanların birbirlerini bıçakladıkları, hatta çoğu zaman sırtından bıçakladıkları, tırnak içinde söylüyorum tabii, acayip bir pazar. Herkes burada daha büyük bir pazar payı kapmaya çalışıyor. Şimdi bunların yapay zeka üstünde uğraşılar vererek aslında sahip olmadığı değerleri yapay zekaya yüklemeleri mümkün olur mu? Yani mesela atıyorum çok pahalı ama çok yeteneksiz bir telefon, kendini süper bir telefon olarak tanıtabilir mi yapay zeka? Yapay zeka bunu yer mi? Esas soru bu.
5: Tamam, soru sordunuz gerçekten. Yani geçmişte bu böyle çalışıyordu bu arada. Yani Google'la, SEO'yla böyle çalışıyordu. Sayfaya girdiğinizde, çünkü kullanıcı Google'ın sayfasından gerekli bilgiyi almıyordu. Siz web sitesine yönlendiriyordu. Google sadece bir aracıydı. Yani sadece web siteniz öne çıkıp sizin web sitenize geldikten sonra kullanıcı istediğiniz gibi kandırıp, manipüle edip yönlendirebilirdiniz. Fakat şu an yapay zekada bu yok. Yapay zekada bir herhangi bir, örneğin ChatGPT'yi açtınız, bir soru sordunuz. O ekranda kalıyorsunuz. Farklı bir ekrana daha gitmiyorsunuz. Ve orada yapay zekanın şu anki kullanım senaryolarında, en gelişmiş modelden bu arada en basit modele kadar, hepsinin mevcuttaki bir web sitenin, bir markanın gerçek olup olmadığını ölçen bazı, bunlara guardrail'ler diyoruz. Bir de halüsinasyonu da önleyici sistemler var. Bütün bu sistem çalışıyor ve fake olan, işte pahalı göstermeye çalışan ya da farklı içerikler üreten ya da legal olmayan bir takım yerlere yönlendiren içerikleri otomatikman eliyor. Hatta siz bunları ne kadar fazla yaparsanız web siteniz arka tarafta bloklanıyor ve bir daha asla çıkamıyorsunuz ön plana. Aslında yok oluyorsunuz. O yüzden bu tarz şeylere maruz kalma oranımızda yapay zeka ile birlikte çok azalacak.
3: Ya aslında söylediğiniz şey o kadar enteresan ki Erhan Bey, yani siz burada diyorsunuz ki aslında bundan sonra yalan söylemeyen, insan gibi konuşan, güzel şeyler anlatan ve bunları güzel şekilde anlatan insanlar ön plana çıkacak. Aslında bizi ideal dünyaya doğru zorla itiyor yapay zeka.
5: Evet, daha demokratikleştiriyor. Gerçekten bilgi sahibi olan, gerçekten işinde uzman olan insanları daha da ön plana çıkartıyor. Diğer türlü eğer bunu şöyle mesela bazı modeller var. İşte o modellerde mesela bu bahsettiğim size kontroller sonuçta örneğin işte yeni bir Claude modeli çıktığında bazı ülkeler banladı, dediler ki bu sadece bu ülkede kullanacak, dışarıya çıkarma. Artık bu sadece insanların da değil, ülkelerin de bir problemi olmaya başladı. Artık yapay zekada sizi öneriyorsa varsınız, önermiyorsa yoksunuz. Yani bir bilirkişi gibi düşünün yapay zekayı. Biz bilirkişiye danışıyoruz. O bilirkişiye biz tanıttıysak kendimizi varız. Tanıtmadıysak yokuz. Böyle bir ortama doğru gidiyor. Ve gerçekten iyi tanıtsak o bilirkişi artık çok daha zeki olduğunu düşünün. Ve böyle bizim yan yola sapmalarımızdan kanmıyor. Şöyle örnek vereyim. Mesela Google'ın algoritması daha çok eskiden şöyle çalışıyordu. Firmaların web sitemizde verdiği bilgileri alıyordu ve buna göre bir sonuç gösteriyordu. Fakat yapay zeka öyle değil. Bizim hakkımızda forumlarda neler tartışılmış, şikayet sitelerinde neler paylaşılmış, Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da, yorumlarda neler yazılmış. Bütün bunlara baktığı için burada bizim kaçak yapma şansımız olmuyor. Herhangi bir gazetede, herhangi bir yerde bizimle ilgili çıkmış bütün haberleri bildiği, taradığı için bizim aslında bir itibar skorumuzu oluşturuyor. Ve bu sadece bireysel olarak, insan olarak düşünmeyin, web sitelerinin bir itibar skorunu oluşturuyor ve bu itibara göre de bize önerme veya önermeme kararını veriyor.
3: Yani eskiden ben çok kötü bir ürüne de sahip olsam parası neyse bastırırdım, Google'da en tepede çıkardım. Zaten insanların davranışsal özellikleri şey diyor, kimse beşinciye tıklamıyor. En tepede gördüğü ilk üçe tıklıyor, geçiyor oradan filandı. Yani parası olan bunu yapıyordu. Şimdi parası olmak yetmiyor. Hatta hiç irrelevant dediğimiz o, yani alakasız artık, parayla bir işimiz yok. Ama siz doğru işleri, doğru ürünleri, doğru şekilde müşteriye hizmet vererek ön plana çıkartabileceksiniz anlıyorum.
5: Evet, evet, aynen. Her web sitesi hakkında olumsuz yorum yapılabilir. Her web sitesi hakkında olumsuz içerik yazılabilir. Fakat önemli olan bu yorumları telafi etme yeteneğiniz var mı? Ürünlerinizde ise bir problem. Ürünlerinizi siz daha iyi, daha nitelikli, daha kaliteli yapabiliyor musunuz? Her süreç başında örneğin yeni bir ürün satıyorsanız, piyasaya çıkıyorsanız bütün ürünlerde problemler çıkabilir. Fakat müşteriyle ilgilenip onun problemlerini ekstra efor sağlayıp harcayıp musunuz? Bunların hepsi şu an günümüz dünyasında çok daha önemli hale geldi. Eskiden daha kapalı, daha modern olmayan, daha az teknolojili sistemlerde firmalar dediğiniz gibi yüksek bütçeleri olanları, hatta Google yıllarca algoritmasını Türkiye'de değiştirmedi ki bundan medya şirketleri olumsuz etkilenmesin gibi bir sürü şeyler yapıldı. Fakat yapay zekada bunu yapmak şu an mümkün değil. Yani bu yapısı gereği bu yapılamıyor.
3: Yani o büyük anlı gazeteler benim haberimi çalarken beni 63. sıraya koyup, benim haberimi 63. sıraya koyup benden çalınmış haberleri 1-2-3 diye sıralayıp geçebiliyorlardı. Artık yapay zeka var, böyle bir şey yok diye anlıyorum.
5: Evet, sizin otantik olduğunuzu, bu içeriği sizin yazdığınızı zaten direkt birinci ağızdan bunu eğer verirsek yapay zekaya, ki bunun yöntemleri var, hem teknik yöntemleri var hem de şekil kuralları var. Bu kurallara uyup sayfamızı buna göre güncelleyip yapay zekayı verirsek, dediğiniz gibi farklı kaynaklardan olsa bile diyor ki bu kişi bu içeriğin olarak yazarıdır ve sizi referans gösteriyor artık. O gazetelerin ne yazdığı Süper. Hiç önemli değil.
3: Süper bir şey bu. Peki efendim, şunu soracağım size. Yani dediğim gibi sonuçta para asla yenilmez derler. Özellikle bu kapitalist düzen içinde. Yani çok para vererek bu tip şeylerde ön plana geçmek. Yani mesela atıyorum, ben bir ürün yapmışım Serhat Ayan olarak. Öteki tarafta işte 10 milyar dolarlık bir şirket bir ürün yapmış. Adamın ürünü benimkinin onda biri kadar iyi değil. ama çok büyük para vererek benim önüme geçme ihtimali var mı? Böyle bir şey görüyor musunuz?
5: Şimdi daha çok yeni ChatGPT reklam tarafına çıkardı, yayın aldı. Orada soruların cevaplarında benim şirketim çıksın diye bir şey yapamıyorsunuz. Sadece kullanıcılar Süper. Sorular soruyorlar, konuşuyorlar. En altta hedefleyebildiğiniz kısımlar da bu arada çok daha basit. Yani direkt şu soruda ben çıkayım gibi hedeflemeler ya da kullanıcının gelir durumuna göre, ilgi alanlarına göre hedeflemeler yapamıyorsunuz. Çünkü ChatGPT bunları veya bu şirketler üçüncü partilerle paylaşmıyorlar. O yüzden de hedeflemeler çok farklı. Yani ben parayı vereyim, bütün arama kelimelerinde en üste çıkayım, bu Google'da oluyordu. Şu an yapay zekada böyle özellikler yok. İleride gelir mi? Bunu hep beraber göreceğiz ama o zaman da aynı işte Bitcoin'in regülasyona uğraması gibi bir şey olacak. Yani şu an bankaların alıp sattığı bir Bitcoin ne kadar özgür, öyle olacak. Yani yapay zekada o zaman belli bir şeyin, zümrenin kontrolü altına girmiş olacak. Buna ne devletler izin verebilir, vermemelidir ya da bizim gibi bilinçli kullanıcılar buna engel olmalıdır. Yani ileride böyle bir şeyle karşılaşırsak, bir de önceden Google bunları neden yapabiliyordu? Çünkü bir monopoldü, tekeldi. Şimdi 54 evet. tane farklı yapay zeka var. Ben kullanıcı olarak ChatGPT'den memnun değilsem Claude'ye geçerim. Ondan memnun değilsem Perplexity kullanırım. Gider Çinli modeller var, onları kullanırım. Farklı ülkenin geliştirdiği evet. Avrupa'da Mistral var, onu kullanırım. Niye? Bir modele bağımlı değilim. O yüzden eğer bir model böyle bir hata yapacak olursa kullanıcıların onları cezalandırma şansı var. Çünkü bu modeller sadece firmalar tarafından kapalı olarak bilmiyor. Mesela özellikle Çin tarafında açık kaynak modeller var. Mesela bunların source kodları hepimize açık, zaten hepimiz girip bakabiliyoruz. O yüzden de daha demokratik. Yani kullanıcılar bu sefer trend olarak kapalı modeller yerine açık modellere gitmeye başlar. Zaten geçtiğimiz günlerde işte Nvidia'nın CEO'su ilk önce açıklama yaptı. Daha sonra Claude'nin CEO'su ve ChatGPT'nin CEO'su dedi ki biz de evet açık kaynağa destek veriyoruz. Biraz yapay zekada frene basıyoruz ve hep beraber kolektif olarak bunu geliştirelim gibi açıklamalar yaptılar. O yüzden bu sizin dediğiniz şey her zaman bir risk faktörü. Fakat bunu yapan şirketler aslında kendi gelir kaynaklarını, kendi geleceklerini bir şekilde kullanıcı kaybetme pahasına bunu yaparlarsa o da tabii farklı bir şey olur.
3: Ama Erhan Bey, şimdi 1990'ların ortasına doğru gidelim. İlk internet çıktığında ben bangır bangır şeyi söylüyordum. Yani o zamanlar baskı makineleriyle gazeteler vardı ve diyordum ki internet öyle bir şey ki çıktıktan sonra o baskı makineleri sahiplerinin gücünü yenecek ve bağımsız habercilik doğacak. Fakat ne kadar yanıldığımı 2000'lere geldiğimizde gördük. Adamın bir tanesi para verdi, en çok o çıktı yukarı. Dediğim gibi, az önce anlattığım gibi, benim haberlerimi çalarak yukarı çıktılar ve beni aşağıya doğru ittiler. Yani yine para hiç yenilmedi. İşte burada da hep o korku bende var. Yani o zamanlar ben mesela bir Google gibi bir şeyin çok fazla şey olup büyüyüp parayı kullanarak benim haberlerimi görünmez hale getirebileceğini düşünmemiştim. Şimdi de belki düşünmediğimiz şeyler olabilir mi korkusu benim kafamda dönüp duruyor. Ya ama şu anda anlattığınız şey gerçekten de ideal gibi ideal, yani gelecek gibi gelecek.
5: Evet, evet. Yani örneğin şöyle düşünün. Doğru, 2000'lerde biz bunu öngöremezdik. Bir monopol doğacağını ve o monopolün de gerçekten para kazanmak için her yola başvuracağını göremezdik. Fakat şu an rekabet var ve bu AI yarışındayız. Yani bu AI yarışını kazanan şirketler çok büyük kazanımlar elde edecekler. Aynı şekilde Google tarafında da, yani ya da hem organik trafik tarafında da, her zaman organik trafik ödemeli trafikten çok daha değerli olacak. Çünkü ekonomi böyle sürekli sabit olarak iyiye giden bir şey değil. Dalgalı bir şey. Doğru. Bazen ekonomi kötü oluyor, bazen satışlarınız düşüyor, reklama ayıracağınız bütçeden kesiyorsunuz, bazen satışlarınız artıyor, reklama çok daha büyük bütçeler ayırabiliyorsunuz. Fakat organik trafik öyle değil. Siz organik trafiğe bir kere yatırım yaptıktan sonra, web sitenizi düzenli bir şekilde buna adapte ettikten, uyum sağladıktan sonra orası size altın yumurtlayan tavuk gibi önümüzdeki 10 sene ve web siteniz var oldukça size trafik getirecek, doğru kişileri sizin sayfanızı bulduracak, sizin markanızı tanıtacak bir kaynak oluyor. Yine de Mesela ben Armut'ta çalıştım 6,5 sene. Bizim de rakiplerimiz çıktı mesela. Çok ciddi büyük gruplar rakiplerimiz oldu. Milyonlarca TL reklama verdiler. Bizim o zaman mesela öyle bir bütçemiz yoktu onlara karşılık verecek. Fakat biz organik tarafı domine ettik. Organik tarafı domine ettikten sonra biz çok daha uzun süre ayakta kalabildik ve görüyorsunuz şu an Armut Türkiye'nin en güzide, en büyük şirketlerinden bir tanesi. Bu size binlerce örnek sayabilirim ki yapay zeka tarafında da böyle bir hikaye tüm şirketler kendi alanında yazabilir.
3: Vallahi süper şeyler söylediniz gerçekten de. Peki yine beni korkutan bir konuyu ben size felsefik olarak sormak istiyorum. Şimdi inanılmaz trilyon dolarlar yatırıldı bu işe ve para kazanamadıkları, en azından o paraları çıkartacak kadar para kazanamadıkları aşikar. Bu onları böyle biraz yıkıcı ve reklam pazarına doğru çekme ihtimalini öngörüyor musunuz?
5: Tabii bu ihtimal her zaman var.
3: Zor bir soru sordum, farkındayım. Evet.

0: ettiğiniz şeyden daha önemli bir şey aslında. Binlerce kitabın yok edilmesi. Bu vahşi bir kapitalizmin en doruk noktasını diyebiliriz. Bir firma bunu göze alabiliyor. Diğer firmalar bundan faydalanmasın diye. O yüzden reklam tarafında da olur mu? Evet, olabilir. Fakat antitezi de var bunun. Yani eğer ki rakipler olmasaydı, şu an iki tane firma böyle başa başa ilerliyor olsalardı bu ihtimal çok yüksekti. Fakat şu an dediğim gibi farklı ülkeler, farklı yerlerde farklı modeller geliştiriyorlar ve hepsi ortak aynı teknolojiyi kullanıyor. O yüzden de gidip de ben reklamdan para kazanayım, ben işte kullanıcıların bilgilerini başka yerlerle paylaşayım, satayım diyen büyük şirketlerin hepsi bir anda çok büyük, biliyorsunuz hani önceden şeydi mesela, 10 yıl öncesini düşünün, bir haber böyle çıkıyordu. Önce işte kaynağa yakın olanlar haber alıyordu, pozisyon alabiliyorlardı. Sonra ikinci insanlar, üçüncü, şimdi bir haber çıkıyor. Bir başbakanın ağzından, bir herhangi bir insanın ağzından çıkan kelime anında bütün dünyayı ve bu bir anda kartopu gibi çığ büyüyor. O yüzden şirketler bunu yapacaklarsa da bir anda böyle hemen sistemi değiştirecek şekilde yapamayacaklar ve biz bunu hani kullanıcı olarak artık daha bilinçli bir kullanıcı var karşılarında. Bu şekilde izin vereceğimizi düşünmüyorum ben. Bu aslında hepimizin dezavantajına olacak bir şey olur.
1: Evet efendim. Vallahi o kadar güzel şeyler söylediniz ki son olarak size şunu sormak istiyorum. Gerçekten de böyle çok da az süremiz kaldı. Şu var, şimdi mesela ChatGPT'nin diğer yapay zekaları oranla daha çok son kullanıcı tarafından kullanıldığını, işte istatistiklerde işte %80'ler seviyesinde daha yukarıda olduğunu ben görüyorum elimdeki bir takım kaynaklarla. Bu onları geleceğin Google yapabilir mi efendim?
0: Bu risk var. Yani böyle bir durum var. Zaten ChatGPT'de bu olmaya çalışıyor. Fakat karşı taraflarında rakipleri de çok güçlü. Örneğin ChatGPT metin cevaplarında son kullanıcıya daha çok faydalı olurken, Claude kodlama tarafında daha iyi. Gemini elindeki büyük bir içerik, görsel içerik datası sayesinde görsel oluşturmada daha iyi, video oluşturmada daha iyi. O yüzden şu an bir tekel oluşacak mı sorusu çok erken. Karşı taraftaki modeller de çünkü çok iyi şu an. Hatta Çin'den gelen mesela DeepSeek diye bir model var. Normalde ChatGPT'nin performansına çok yakın bir performans sergileyip maliyeti onda bir şekilde insanlar kullanabiliyorlar. Buralar biraz daha büyüdüğünde rekabet ChatGPT'nin de, hani sizin o başta bahsettiniz ya, firmalar büyümek için şu an çok ciddi para yakıyorlar. Ama bunu maliyetle yapan şirketler de ortaya çıktı, işte DeepSeek gibi. Bu şirketler ürünlerini kaliteli hale getirdiklerinde, aralarındaki fark azaldığında, tabii ki maliyeti düşük olan her zaman daha fazla kullanılma şansı olacak. O yüzden şu an bunu söylemek için erken. Var mı? Görünen o ki daha avantajlı durumda ChatGPT, fakat diğer modeller de gümbür gümbür geliyorlar arkadan.
1: Aynen öyle. Bekleyip göreceğiz. Erhan Bey, gerçekten çok teşekkür ediyorum bu mükemmel sohbet için. Bunun devamını mutlaka yapalım sizinle. Sizden bunu da sözünü almış olayım. Ama programımıza katıldığınız için de özellikle ben size çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben de size çok teşekkür ederim. Sorduğunuz sorular ve hoş sohbetiniz için. Yayınınızda başarılar diliyorum. Her zaman, ne zaman dilerseniz katılmayı seve seve isterim.
1: Saygılar efendim, çok sağ olun. Evet, Bilarna kurucu ortağı Erhan Kocabaş'la konuştuk. Programın da sonuna geliyoruz. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatte yapay zekayı konuşmak üzere sizlerle birlikte olalım efendim. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten fon krizi hakkında yeni açıklama. Fatma Betül Sayan Kaya'nın af talebi kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Karabağ'ın işgalden kurtarılması için mücadele eden kahraman şehitleri ve gazileri yad eden Erdoğan, Karabağ'ın ebediyen Azerbaycan'a ait olduğunu vurguladı. Yeni haftanın ilk gününde kabine yarın Beştepe'de toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri kamuoyunda fon krizi olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma olacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in transferler ve yatırımcılara yapılacak ödemeler konusunda kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen verileri de yarın kabineye sunması bekleniyor. Kabinede ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ama kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek, Irak'ta güvenlik alanındaki işbirliği de masaya yatırılacak. Dışişleri Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın temaslarında Körfez'deki savaş ve bölgesel güvenlikten Gazze'ye, Hürmüz ve Babül Mendeb boğazlarından Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine kadar kritik başlıklar görüşmelerde ele alınacak. Sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetimi Başkanı Ertin Özel de sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bugün açıklamalarda bulundu. Fon krizi hakkında konuşan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti'nin ilk günden itibaren konuyu titizlikle takip ettiğini kaydetti.
2: Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Bu sermaye piyasasının sınırlı bölümünde belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Bu çerçevede sorumlular hesap verecek hangi alanda olursa olsun. Bir daha bunların tekrar edilmemesi, idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur. Gereken neyse yap.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizine adı karışan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.
2: Fatma Betül Hanım MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Yol haritamızı oluşturduk. Tüm kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki başkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz.
1: Yeni parti lideri Özgür Özel bugün Balıkesir'deydi. Partililere seslendi. Yeni nesil siyaset hayatına geçiyoruz dedi.
3: Bunun adı yeni nesil siyasettir. Doğrudan demokrasidir. Mahalleden başlayarak siyaset konuşacağız. Mahalleden başlayarak örgütleneceğiz. Mahalleden başlayarak iktidar yürüyüşümüzü nasıl topluma anlatacağımızı tartışacağız. O geride kalmış siyasetin gündemine de sözde savunucularına da yeni partiyi tartışma, yeni partiyle konuşma, sanki değiş gibi var olma çabalarını geride bırakın. Biz yeniyiz, geride kalan geride kalsın.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Ertem hakkında rüşvet suçlamasıyla resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma TCK'nın 252. maddesi uyarınca açıldı. Yayınımız gündem dışı programıyla devam ediyor.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar herkese. Pazar günü canlı yayında gündem dışında birlikteyiz. İki stüdyo konuğum olacak bugün de sevgili dinleyenler. Yazar, senarist, şiir, öykü ve çeşitli türde yazılarıyla bilinen ama romanı Gece Unutkandır'la tekrar okuyucusunun karşısına çıkan Zehra Çelenk. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, iyiyiz. İstanbul'da Polonezköy yakınlarında 17 yaşındaki Serin Aksoy'un cesediyle açılıyor roman, bizi karşılıyor. Cinayet Bürosu Komiseri Vedat, olağanüstü koku alma yeteneği ve güçlü sezgileri sayesinde olay yerinde bunun sonradan bir cinayet olmadığını hissedecek. Serin'in cesedinin yapraklarla örtülmüş olması, çantasının ayrı bir noktaya bırakılması ve delillerdeki çelişkiler katilin hem panik hem de pişmanlık yaşadığını ilk etapta bize acaba düşündürecek mi? Soruşturma ilerledikçe roman sadece bir polisi olmaktan çıkıyor. Serin'in son aylarına, annesi Hale'nin hayatına, cinayete giden psikolojik sürece dönüşümü bölümlerle ilerliyor. Hale üniversitede çalışan, boşanmış, kültürlü bir akademisyendir. Kızıyla sevgi dolu ama çatışmalı bir ilişkisi vardır. Aynı zamanda kendisinden gizlediği evli avukat Bülent'le tutkulu bir ilişki yaşamaktadır. Hale bu ilişkinin ahlaki ve duygusal ağırlığını taşırken Serin de annesindeki değişimi yavaş yavaş fark etmeye başlıyor. Serin ise zeki, asi ama güçlü bir adalet duygusuna sahip bir genç kız. Eski sevgilisi Mert'le yollarını ayırmış olsa da ona karşı tamamen kayıtsız da değil. Annesinin ilişkisini öğrendiğinde bunu yalnızca bir aldatma meselesi olarak görmüyor. Bülent'in manipülatif ve tehlikeli biri olduğunu da süreçte fark etmeye başlıyor. Derin bir özetle okuyucuya merhaba dedim. Tabii gündem dışı olduğu için kitabın arkasını okuyup, değil mi, arkasındaki editörlerin sadece sınırlı muğlak, tam da ne olduğu da anlaşılmıyor. Yani tabii ilgi uyandırması için yazdığı metinler çok da bizim dinleyicimiz için değil. O yüzden biraz da detaylı bir özetle buradan sözü size bırakmış olayım. Tekrar hayırlı olsun diyerek.
2: Teşekkür ederim. Kitabın tabii arka kapak yazısı da güzel aslında. Şey, biraz ne anlatmak istediğini de yani bu bir... Çok pardon. İyi mi şimdi?
1: Kulağım sizde, evet. Bu arada konuğum mikrofonu birazcık daha yaklaştırırken kendisine birkaç şey de söyleyeyim. Roman boyunca okuyucuyu farklı kişilerden şüpheleneceğini de söyleyelim. Eski sevgilisi Mert'ten şüpheleneceksiniz, Hale'den şüpheleneceksiniz. Hale'nin sevgilisi Bülent'ten, Bülent'in çevresindeki kadınlardan, Serin'in arkadaşlarından. Dolayısıyla böyle muammalarla birlikte karşımıza çıkacak. Buyurun.
2: Evet, şöyle... Çok güzel özetlediniz, ayrıntılı güzel bir özet oldu. Bülent karakteri evli değil ama hani oldukça şey bir, aslında evli gibi bir ilişkide olan çok farklı kadınlarla farklı ilişkileri, manipülatif ilişkileri olan bir erkek. Burada aslında baştan sona ben bir ciddi polisin tüm imkanlarından yararlanan polisiye örgü kurdum. Bir merakı sonuna kadar sürdürmek istedim, okuyanın merakını. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ama bunun içinde de işte bu kapak kapandığında da her şey bitmesin dedim.
1: Bitmesin.
2: Evet, evet, yani çünkü kitabın bir meselesi de var. Karakterleri de katmanlı, yani sadece bizim örgüyle sürüklendiğimiz ve o bitince karakterler hakkında bir şey hatırlamadığımız bir olaylar dizisi değil. Aslında karakterlerin psikolojik katmanlarının da olay örgüsünde bir o kadar önemi var. Anne kız ilişkisi, kadın erkek ilişkileri, günümüzün genç ebeveyn ve gençlerin ilişkileri, dijital tuzaklar, birbirini tanıma tanıyamama, Evet, belirgin bir faili var. Ama aynı zamanda bu suçu oluşturan zemin nasıl bir zemin? Hani neler görmezden geliniyor? Hangi konuda tedbir alınabilir, hangi konuda alınamaz? Oradan bir parça kadın cinayetlerine de uzanan, öldürülen...
1: Bu çok önemli bir mesele tabii. Evet. Kadına şiddet, kadın cinayetlerine bağlanıyor olması.
2: Çünkü doğal olarak 17 yaşında bir genç kız öldürülen... onun üzerinden biraz toplumun bakışı, medya süreçleri, suçlunun bulunması... Nasıl bulunuyor? Kim suçlu görülüyor, kim görülmüyor? Biraz bu çabuk yargı süreçleri sosyal medyada ve medyada. Bütün bu katmanları da içeren, katmanlı bir roman oldu. Bu türden ben suç romanlarını çok seviyorum. Psikolojik derinliği ve katmanları olan o türde bir eser uzun süredir aklımdaydı. Devamında da olacak.
1: Siz farklı edebiyatın alanlarında kalem oynatan bir yazarsınız. Hı. Mesela bazı yazarlar sadece polisiye yazıyorlar ve bazı karakterleri de çok başka romanlarda da sürdürüyorlar. Yani aslında bakıldığı zaman metin çok uzun, belki 10 bin sayfalık tek bir eser gibi. Bu şekilde tek bir eser yazan edebiyatçıların, daha doğrusu romancıların diyelim, polisiye romancılarının romanlarını mı seversiniz? Yani mesela nokta nokta komiser olarak yazmış olsun ama 3. roman, 7. roman, 10. aslında baktığınızda hep aynı şeyi okuyormuşuz gibi. Böyle mi olmalı polisiye eserleri? Yoksa sizin yaptığınız gibi farklı türlerle bunu çeşitlendirmeli mi bir polisiye yazan yazar?
2: Şöyle, benim okur olarak polisiye zevkim...
1: Yani polisiyeden ümidimizi kaybetmeyelim değil mi?
2: Kesinlikle polisiye çok verimli bir tür. Ben daha hibrit türler arası metinleri daha çok seviyorum. Yani gerilim, polisiye, bunun imkanlarından yararlanın ama... Çok da bilinen sözdür, biliyorsunuz, iyi polisiye iyi edebiyattır. Tabii ki iyi polisiye öncelikle edebiyattır. Benim onunla birlikte şöyle bir düşüncem de var. İyi edebiyat eserlerinin tümünün içinde bir polisiye ve gizem damarında bulunuyor.
1: Polisiye yazarları mı demiş bunu? İyi polisiye iyi edebiyat.
2: O tabii uzun süredir üzerine konuşulan. Çünkü bizde hani böyle ciddi tür ayrımları var ya. Ben zaten kategorik olarak işte şu yüksek edebiyat, popüler edebiyat ayrımını da biraz reddeden bir yazarım. İkisinin arasında melez ve iyi yazılmış şey seviyorum. Demin söylemeye çalıştığım da şöyle bir şeydi. Şimdi Odise'yi, fırtınası esiyor.
1: Evet,
2: Odise'ye. Mesela o da dahil aslında mitolojiden edebiyata. Bütün edebiyatın içinde de polisiye ve suç damarını da görürsünüz. Hep gizemden, bilinmeyenden bilinene gidiştir edebiyat, edebi yapı dediğim şey. O nedenle bu ikisi birbirinden çok ayrılamaz. Benim zevkim dersek, çocukluktan beri ben çok seviyorum. Bu hardboiled, işte Raymond Chandler falan gibi polisiye yazarlardan. Yani suç türünü seviyorum ben. Simenon'a, işte Harlan Coben gibi çok... Henning Mankell, İskandinav polisiye, çok geniş bir çeşitlilikte polisiye benim ilgi alanıma giriyor. Hem televizyon hem edebi anlamda. Çok verimli bir tür olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda toplumsal meseleleri değerlendirme. Yani bir tarafta böyle akan giden sabun köpüğü şeyler, bir tarafta da mesaj veren art house. Sanatta ben buna inanmıyorum. İkisinin iç içe geçebildiğini düşünüyorum. Bu anlamda da polisiye çok sevdiğim bir tür. Belki de en çok bu imkandan yararlanmak istemiş. Sürüp gidenleri de güzel. Mesela bu Vedat, Komiser Garip Vedat evreninin de devamı gelebilir ve gelecek. Buna uygun bir yapısı var. Ama bunun yanı sıra kendi edebi dünyamda da ben aralarda başka romanlarda yazacağım. Yer yer polisiye olmayan şeyler de yazacağım. Ama mesela bu kendi içinde sürecek. Benim kendi açımdan tercihim bu.
1: Peki, o halde konuğumun Vedat demişken, Komiser Vedat'ın kişisel hikayesine şöyle bir bakalım. O da romana güçlü bir ikinci eksen oluşturuyor çünkü. 3 yıl önce ölen eşi Zeynep'i zihninde hala yaşattığını görüyoruz Vedat'ın. Eve geldiğinde onunla konuşuyor gibi davranıyor. Bu yaz hali Seri'nin ölümüne karşı girdiği güçlü koruma hissini de açıklıyor ve onu sıradan bir dedektif olmaktan da çıkartıyor, ya da komiser olmaktan. Adli tıp uzmanı Sehra ile kurduğu entelektüel işbirliği de soruşturmanın en sağlam ayaklarından biri diyebiliriz. Tabii konuğum her karakterin haklı görünen motivasyonlarını da okuyucuya sunarak klasik katil kim yapısını da sürekli değiştiriyor. Romanın ikinci yarısında soruşturma giderek Bülent üzerinde yoğunlaşsa da Bülent başarılı, karizmatik ve dışarıdan kusursuz görünen bir avukat karakter çiziyor. Ancak ilişkilerinde insanları kontrol etmeye çalışan narsistik bir yapıya sahip. Serin annesini bu adamdan uzaklaştırmak istiyor ve onun hakkında öğrendiği bazı gerçeklerle yüzleşmek üzere kaybolduğu gece Bülent'in evine gidiyor. Soruşturma ilerledikçe Bülent'in birçok ayrıntıyı da sakladığını görüyoruz. İfade verirken de sürekli hukuki boşluklardan yararlanmaya çalışıyor. Bu romanı hazırlarken özellikle Bülent karakteri üzerine çalışırken hani hukuki boşluklardan romanda yararlanmaya çalışması ve aslında okların bir ara onun üstüne odaklanması için nasıl bir hazırlık yaptınız?
2: Aslında bütün karakter, çok pardon.
1: Tabii suyunuzu yani, içerken evet. Ben de birkaç şey söyleyeyim.
2: Bu romanı şöyle kurdum. Yani bir çoklu anlatıcı yapısı ve farklı bakış açıları. Ve bunun dışında da kurbanı kendisi geliyor tırnak içinde. Çünkü biz aslında ölen insanları başlarına gelen şeyle tanımlıyoruz. Bu nedenle ben daha yaşayan bir... Yani evet... tabii... karakterimizin ölümüyle yaşıyor başlıyor roman ama ben onun geriye dönük olarak yaşayan bir karakter olarak serimlemekte istedim serini. Bundan yola çıkınca da aslında çok farklı işte şüpheliler de buna dahil olmak üzere çoklu bir şüpheli yapısı var. Annesi duygusal katmanları da dahil olmak üzere pek çok farklı kişinin gözünden izliyoruz olayları ve şöyle bir parçalı zaman kurgusu kurdum. Üç ayrı zaman dilimi var. Bir bugün var, bugün de gerçekleşen soruşturma. Bir cinayet gecesi var. Gerçekten o gece ne oldu? Bir puzzle gibi sonuna kadar bunlar bir araya geliyor. Bir de serinin yaşadığı son 3 ay var. Yani 3 farklı çizgi, lineer olmayan 3 farklı çizgide sürekli oynayan bir zaman var. Kitabın farklı taraflarından biri bu aslında. Yazarken de hem zorlayan hem de çok keyifli olan, meydan okuyan taraflarından biri bu oldu. Ve çoklu anlatıcılar kullandım. Bu hem hakikatin farklı yönlerine yaklaşabilmeyi kolaylaştırdı. Hakikati farklı yönlerden görebilmeyi hem de bu gizem yapısını kolaylaştırdı. Hukuk, adli tıp, polis prosedürü bunlar benim hep ilgilendiğim alanlar. Tabii sürekli de güncelleniyor. O konuda tabii ki araştırma ve onun dışındaki işte savcıdan, adli tıba birçok kişiyle görüşmeler de öteden beri yapıyorum. İşin o kısmını soruyorsanız hani hukuki boşluk, özellikle hukuk kısmı çok araştırdığım bir konu oldu.
1: Evet, çünkü metni okuduğumda evet. Bir hazırlık süreci geliştirdiği, bir çalışma süreci gerektirdiği çok belli. Romanın temel temalarına baktığımız zaman sevgili dinleyenler, kadın cinayetleri ve toplumsal şiddet, anne kız ilişkisi, yas ve güç, manipülasyon ve narsizm, adaletle hakikat arasında fark, görünürde kaza gibi duran olayların ardındaki etik sorumluluk. Bence romanın en güçlü yanı katilin kim olduğundan çok bir genç kadının ölümü yalnızca failin değil, suskunlukların, manipülasyonların ve güç ilişkilerinin de sonucudur fikrinin işlenmesi. Polisiye gerilim bunun taşıyıcısı, asıl mesele ise toplumsal ve psikolojik katma. Şimdi romanın çıkış noktasına baktığımız zaman romanın merkezinde aslında cinayet mi var dersiniz yoksa unutma ve hatırlama meselesinin mi olduğunu söyleyebiliriz.
2: Şöyle somut katmanında bir cinayet ve onun çözümü var. Soyut katmanda aslında hafıza, unutma, bağlar, suçluluk dediğimiz şey temelde nedir gibi oluşturan pek çok şey var. Yani iki katmanlı. Hafıza çok önemliydi, hatta kitabın ismi bile biraz oradan çıktı. Gece unutkandım. Hem demin anlattığım o puzzle'sı, zaman yapısı nedeniyle. Hani gece unutkandır ama biz unutmayalım gibi bir yerden. Demin bahsettiğiniz komiser karakterinin Vedat'ın yası da biraz bununla ilişkiliydi. 3 yıl önce eşini
1: Zeynep'i kaybetmiş.
2: Evet. Biraz da hani bundan vazgeçmeme, hatırasını yaşatma. Vedat son derece olabildiğince... Öyle bir süper kahraman değil ama olabildiğince ilkelere bağlı, adalete bağlı, kendi küçük hayat alanında bir şeylerin doğru yürümesini isteyen biri. Ve Serin karakteriyle karşılaştığında da aslında baştan bir söz veriyor. Bir garip bir duygusal şey de gelişiyor başından itibaren. Yani bunu biz kadın cinayetlerinin çözümüne dair hani gerçekten bunun için birilerinin uğraşması, bunun peşinin bırakılmaması... Bunun adli tarafında da En azından işini yapmaya çalışan birileri olabilir. Yani gerçek hayatta çok farklı tablolarla da karşılaşabiliyoruz. Bütün bunları bir arada vurgulamak istedim. Soyut ve somut iki katmanda. Yani masanın başına geçip buraya da şunu yerleştireyim gibi olmadı açıkçası. Bunların hiçbirini bir tez ya da bildirge gibi yerleştirmek istemedim. Ama konu buna çok elverişliydi ve olabildiğince buna uygun bir zengin anlatım seçmeye çalıştım.
1: Polise yazarken sizi ilgilendiren katil kim sorusu mu daha çok oldu, yoksa insan neden böyle olur sorusu mu oldu acaba? Aralarda özellikle bilgisayar başından uzaklaştığınızda.
2: Evet, başından sonuna ben katili gerçekten sonuna kadar merak ettirmek istedim. Katilin kim olduğunu biliyordum tabii ki. Önümde oldukça geniş ve ayrıntılı bir haritayla yazdım. Bu sorunun okuyucuya nasıl geçeceği, hangi sapaklardan geçeceği, bu gerçeğe nasıl ulaşacağımız, ama daha da önemlisi belki bu kitap için gerçekte ne oldu? Yani bir tek kişi yapmadı bunu. Hani bir tek kişi faillik anlamında söylemiyorum. Bu suça giden zemini tek bir kişi kurmadı. Gerçekten neler oldu kısmıydı. Yani ikisi birdendi. Hep bu ikisi birden kafamdaydı. O nedenle belki hem anlatımı hem de olay örgüsü. Yani, bu türlerde yazanlar çoğunlukla ikisinden birini feda etmek zorunda hissederler ama... öyle olmayan da pek çok edebi eser vardır. Ben o ikinci zor yolu seçtim.
1: Roman boyunca cinayetin çözümünden çok insanların gerçeği neden sakladığını da izliyoruz. Sizce bu romanın asıl faili tek bir kişi mi? Yoksa herkes gerçeğin üzerine biraz örttüğü için suçu kolektifleştiriyor mu?
2: Çok güzel. Bu romanın hikayenin tek bir faili var. Fakat orada da katmanlanan bir taraf var. Sonuç olarak kızı öldüren bir tek kişi. Ama kızı öldüren aynı zamanda bir tek kişi değil, bu koşulların toplamı. Ve devamında da. Ondan öncesinde insanların birilerini korumak, müdahale etmek bazen de fazla müdahale etmek. İşte bu ebeveyn ilişkilerinden başlayarak, sevgililik ilişkilerinde koruma, sahiplenme, her şeyin birbirine geçmesi... Arzu ilişkilerinin çok karmaşık yapısı toplumda. Mesela bir erkek arzusunun çok farklı yerlere yönelebilmesi, çok manipülatif olması. Bütün bunlar aslında bu suçun zeminini oluşturan şeyler ve suskunluk. Yani çok görmezden geliyoruz. Bunu çok şiddetli vahşi kadın cinayetlerinde de yaşıyoruz. Bu katmanı da anlatmak istediğim bir taraf oldu.
1: Komiser Vedat'ın soruşturma yöntemi delilden önce insanın duygusunu okumaya dayanıyor. Sizce iyi bir polis önce psikolog mudur? Yani bu derecede olan bir aslında cinayet polisinden bahsediyorum. Yoksa hukuk insanı mıdır? Romanı yazarken bu ikilem üzerinde düşünme imkanınız oldu mu, fırsatınız?
2: En azından sezgisel anlamda ben şöyle bir teorim var. İyi bir yazarın, iyi bir dedektifin ve iyi bir tırnak içinde seri katilin hepsinin birden çok sağlam psikoloji bilgisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir dedektif katil gibi düşünebilmeli. Bir yazar da katil gibi düşünebilmeli. İnsanların hamlelerini, insanların düşüncelerini ve bunun altyapısını sezebilmeli. Psikoloji bilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hukuk aslında griler alanı. Hani adaletle şey arasındaki alan. O nedenle evet belli bir hukuk bilgisi de olması lazım ama hani dedektifin ya da polisin derdi o olmamalı. Tabii ideal anlamda suç çözüm sürecinden bahsediyoruz. Hakikate ulaşmak olmalı.
1: Romanınızın erkek karakterlerinin ortak noktası yalnızca erkek olmaları değil, hepsinin farklı biçimde güç kullanması. Bilinçli olarak erkeklik biçimleri üzerinden de bir roman yazmış oldunuz aslında burada.
2: Kesinlikle. Bir orada Vedat gücü suistimal etmeme tarafına en çok onu koydum. Adalet anlamında. Ama öbür erkek karakterlerin çoğunda iyi niyetli de olanları da var bunların bu arada. Bunu isteyerek şey yaparak değil ama işte farklı erkekli biçimleri. Mesela sevmeyi öğrenen genç bir erkek var ve bunu zaman zaman takıntıyla karıştırma. Gücünü, etkisini, cazibesini başka kadınlar üzerinde manipülasyon biçiminde kullanma. Birini korumaya çalışırken hata yapma, kötülük yapma gibi. Ama aynı zamanda erkekliğin kırılgan biçimleri de var. Mert karakterinde var bu. son derece kırılgan ya da işte bir yok yere suçlanmaya çok yatkın görülen olağan şüpheliler var. Hani sınıfsal olarak evet bu suçu bu işler. Aslında erkekliğin de başka güçler karşısında ezilebilir olduğunu da gösterdi. Yani sınıf bağlamı da var o anlamda. Ama kesinlikle bu farklı erkek biçimleri romanda işleniyor. Kadınlık da işleniyor bu arada. Hı-hı, hı-hı.
1: Evet. Serinin yaşı tesadüf gibi durmuyor. Onu hı-hı. çocuk da yapabilirdiniz. Birkaç yaş küçük olsa veya birkaç yaş büyük olsa yetişkin de yapabilirdiniz. 17 yaşın hikayeye kattığı bir kırılganlık var aslında, değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Evet, nedir karakteri tasarlarken özellikle 17 yaş olarak belirlemenizin sebebi?
2: Yani yetişkinliğin hemen kıyısında en fazla bir sene sonra reşit sayılacak. Aslında şey olarak da yetişkinler dünyasında, çünkü artık günümüzde 13-15-17 yaşında da çocuklar yani bir dört duvar arasında bir ekranla kaldıkları anda bütün yetişkin dünyasına açık oluyorlar. Büyük şehirlerde aslında yetişkin mekanların çoğuna. Ya ben tam o yetişkinlikle çocukluk arasındaki basamakta, ona geçmekte olan 17 evet çok evet belirgin biçimde seçtim.
1: Evet. Roman boyunca bunu şimdi soracağım, size matematiğini biraz daha açmanız için soruyorum. Roman boyunca okur birçok kişiden şüpheleniyor ama geriye dönüp baktığında ipuçlarının aslında hep ortada olduğunu da görmüş olacak. Yani ikinci defa okuduğunda siz okuru kandırmayı mı seviyorsunuz? Yoksa onu kendi ön yargılarıyla baş başa bırakmak mıydı buradaki tam olarak muradınız?
2: Çok güzel. Ben adil oynamayı seviyorum. kandırmak değil de adil oynamayı. Aslında çok evet. güzel bir şey söylediniz. Hakikatin tümünü serpiştirmeyi. Evet tabii ki orada bazı şeyi biraz gizliyoruz. Bazı bilgilerin verilişiyle oynuyoruz ama o ön yargıyla da yüzleştirmek istedim. Çünkü biz evet böyle olacak diye verdiğimiz peşin hükümlerin çok o toplumsal kültürel ön yargılarımızdan kaynaklanıyor. Şaşırtmacanın çoğunu buna dayalı olarak yaptım. Bu çok güzel bir tespit olmuş.
1: Şimdi soracağım soruyu spoiler içermeden söyleyeyim. Daha diyeceksiniz ki sevgili dinleyenler daha ne vereceksin? Ama yok vermedim. Yani romanı konuşuyoruz.
2: Şu ana kadar iyiyiz.
1: Romanın sonunda...
2: Hayır.
1: Romanın sonunda hukuki gerçekle ahlaki gerçek aslında örtüşüyor. Tamamen örtüşüyor mu diye de sormuş olayım. Hatta bunu bir yargısına varmayayım. Yoksa siz bilinçli olarak okurun vicdanında mahkemenin vereceği karardan daha büyük bir yük mü bırakmak istediniz? Değil mi? Çok şey oldu, kapalı oldu.
2: Çok güzel oldu. şöyle aslında olabildiğince mahkemenin de cezalandırılabileceği bir suç, yani suçu belirsiz bırakmadım. Bir suç ve fail var. Şöyle bir nokta, adaleti, hakikat ve adalet de biraz bu romanda derdi. Hakikate ulaşılmadan adalete ilişkin hiçbir şey yapılamıyor ve hakikat kısmı çözüldü. Belli bir önemli bir ceza verilecek şekilde de çözüldü. Ama öte yandan bir hayat gitti. Bundan birçok hayat etkilendi. Aslında kitapta serine değen annesi başta olmak üzere hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacak. Ve adaletin de ne ölçüde gerçekleşebildiği, bu biraz soyut bir soru. Umarım güzel sorunuzu yanıtlayabilirim şimdi.
1: Tabii ki. Romanı okurken dikkatimi çeken şeylerden biri de en büyük kırılmalar yüksek sesli kavgalarda değil, insanların sustuğu anlarda yaşanıyordu. Bu anlamda hem yazarlık tekniği anlamında da konuşturabilmek açısından sizi soruyorum. Edebiyatta sessizlik bazen diyaloglardan daha güçlü bir anlatım aracına dönüşüyor mu?
2: Kesinlikle. Edebiyatta da bazen diyalogta da hani konuştuğumuz kadar neyi söylediğimiz kadar neyi söylemediğimizde, televizyon ve sinemada da böyledir. Yani sadece söylenenler değil, yarım kalanlar, neyin gizlendiği, neyin ne zaman söylendiği, o susma alanları, duraklama alanları o anlamda hikayenin kurucu öğelerinden biridir. Boşluk değildir yani. Hı hı.
1: Evet. Peki Bülent karakterine biraz almak istiyorum. Tek boyutlu bir kişi ya da kötü adam neyse karakter olarak ele almıyorsunuz onu. Onun kendi zihninde haklı olduğu anları da okuyucuya gösteriyorsunuz. Sizce edebiyatta en tehlikeli kötüler kötülük yaptıklarını bilmeyenler midir diye sormuş olayım.
2: Edebiyatta ve hayattaki romanda bunun birkaç örneği var. Yani aslında kötülük yaptığını bilmeden kötülük yapan birkaç örnek var. Ben hepsini zihninde dolaşmaya çalıştım. Hani yargısızca. Yani olabildiğince onun gibi, onun dilinden onu oldukça çiğ biçimde aslında ortaya çıkarmaya çalıştım tabii edebi dili şey olarak. Ama dediğiniz şöyle çok doğru buluyorum. Kötülük çoğu zaman işte böyle ben kötüyüm diye yapılan bir şey değildir. İki çok temel mekanizma var. Bir, kötülüğün çoğu güçlü istimalidir. İzirli ya da ufaklı. Hani bir insanın bir mevkiye geldikten sonra, ki bu çok büyük mevki olmayabilir, bir güç elde ettikten sonra bunu nasıl dağıttığı, nasıl kullandığı, adil olmaya devam edip edemediği. Çünkü insanlar üzerinde kullanılıyor bütün güçler. Mesela bu da iyilikle kötülük etik anlamda belirler. Onun dışında savunma mekanizmadır. Hani insanlar kendilerini çok kolay affederler ve yaptıklarına çok güzel kılıflar bulabilirler. Kötülük dediğimiz şeyin çoğu da bu savunma ve çarpıtma mekanizmalarıdır. İşte bunlar toplumsal olarak da desteklendiğinde, mesela toplumsal cinsiyet kodları o anlamda çok önemli bir destek sağlıyor. Mesleğimiz biraz bu kadının cinayetleri ya da burada bir genç kızın ölümü olduğu için, yani bir erkeğe güçlü olana sağlanan imtiyaz da ve bu beslendikçe, yani eleştirilmeyip beslendiği sürece masyonda, suistimalde kötücülüğün alanında artıyor ve kötülük kadar beslenen bir şey yok. Bu çok çarpıcı. Yani son noktaya gelene kadar aslında kötülük kadar alan sağlanan çok az şey var. İyiliği o kadar sağlanmaz genellikle.
1: Sevgili dinleyenler, Everest yayınlarından çıkan Gece Unutkandır'ı konuşuyoruz Zehra Çelenk'le. Konuğum Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi de aldı ve 2007-2014 yılları arasında bu üniversite, aynı üniversitede televizyon yazarlığı derslerini verdi. Tabii sinema lisans ve yüksek lisansı ona televizyon sektöründe senarist ve proje tasarımcısı olarak birçok yapımda da yer alan ön zeminini oluşturdu. Öykü ve senaryosunu kaleme aldı. Fox TV'de yayınlanan Ruhumun Aynası dizisi 2015'te Artemis yayınlarından çıkan Aynı adlı romanına ilham kaynağı olmuştu. Hayatta Kalma Rehberi adlı öykü kitabı ise 2019 yılında Everest yayınlarından çıkmıştı. 9 yılı aşkın süredir Duvar, Diken ve çeşitli platformlarda edebiyat, sinema, medya, toplumsal cinsiyet, toplumsal analiz, duygu sosyoloji ve popüler kültür üzerine yazdığı metinlerle geniş bir okur kitlesine ulaştı. Evet, böyle bir eskiden başta verirdim bu bilgiyi ama biraz evet, konuşturduktan sonra ortalarda bu bilgiyi de dinleyicilerimize aktaralım istedim. Tabii senarist olma şapkanız, senaristlik şapkanız sizin. Romanı yazarken bir taraftan da bazen sinematografik olduğunuzu düşündürttüm. Yani öyle düşündüğüm için söylemiyorum ama belki düşünmüşsünüzdür, sonra değiştirmişsinizdir. Yahut bundan bir senaryo da üretirim diye düşünmüş olabilirsiniz. Bu ne söyleyeceksiniz? Roman ve sinema ilişkisi ne ilişkin?
2: Şöyle, romanın oldukça olumlu anlamda bir görsel evren kurduğu, okuyan herkes tarafından bir film gibi de
1: sinematografik.
2: Evet. Sahneleri yaşadım diyen çok okur tepkisiyle karşılaşıyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bence senaryo damarının bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani edebi betimlemeyle senaryo betimlemesi ayrıdır aslında. Zaten senaryoda aslında sadece gördüğünüz, görülen kısmı anlatırsınız. Ama bunu edebi betimlemeye hem tempo hem de sinematografi anlamında yansıtabilmek benim özellikle istediğim bir şey ve bu yakalandığı zaman mutlu oluyorum. Bu yorumla çok karşılaşıyorum. Bu roman olarak doğdu hikayesi ama başından bu, hem bu kimliğim hem de bu hikayenin bu yapısı, karakterler nedeniyle aynı zamanda görselliğe çok açık bir evren olduğunu da biliyordum. Ve o yönde de ilerleyen zamanda güzel haberler paylaşırız dilerim.
1: Peki, burada da bir açık kapı bırakmış olduğu konuğum. Karakterlere bir bakalım. Diğer karakterlere konuşmadığımız Serra karakteri yalnızca adli tıp uzmanı değil, olaylara ahlaki mesafeden de bakıyor. Onu yazarken neyi temsil etmesini de istediğiniz bir taraftan. Biraz Serra karakterinden bahsedin lütfen.
2: Ya adli tıp bu bir kere önemli bir alanı, bu suç soruşturmasının, cinayetin önemli alan, birçok bilgiye sadece şey üzerine, artık hani o ölünün bilgisi, ölünün hikayesini onun bedeni taşıyor, Ve biz hem ölünün hikayesine hem de faile ya da faillere aslında sadece onlar üzerinden ulaşabiliyoruz. Bu çok önemli bir halka. Orada bir kadını özellikle kullanmak istedim. Çünkü çok kadın var. Çok başarılı adli tıpçı, adli tıp uzmanı, adli tabip kadınlar var. Biraz bu bilim teknik şey akıl kısmı daha çok erkeklere yakıştırılır. Tersi kadınlara yakıştırılır. Ben o nedenle özellikle bir kadını bu alanda uzmanlık yapmış. Onun da kendi içinde ya o soğuk bir adli tıpçı değil, çok karakter.
1: Kendi, ahlaki mesafeden de bakıyor olaylara değil mi?
2: Tabii bir yani bilimsel konuşuyor böyle bir emin olmadan konuşmuyor ama onun da işine ve adalete bir sevgisi var. O anlamda etik bir mesafesi olan bir karakter. Onun da bir çocukluk travması var. Vedat da aralarında başka tür bir iletişim dili var. Uzun yıllar çalışan iki kişi. Böyle renkli farklı bir akıl koymak istedim. Hem kadın hem akıl.
1: Evet, Esra'yı konuşmadık sanki. Esra'nın suskunluklarını belki söyleyebiliriz. Korkuyla mı, vicdanla mı açıklarsınız?
2: Aslında bu tam toplumsal cinsiyetle açıklanabilecek bir şey. Yani son derece iyi bir eğitim görmüş, son derece iyi bir kan, iyi bir anne olmaya çalışan halinin eksiklikleri ya da kendi güvensiz hissettiği noktalarla Esra'nınkiler de apayrı bir noktada örtüşüyor. Aslında bu biraz kadınlık meselesiyle ilgili. Hani kadınların sustuğu yer her zaman kötülük için olmuyor ama bazen korku, işte aşkı kaybetmek, şeyi kaybetmek, kendi düşüncesine tam güvenememek, kendine güvenle gerçekler arasında sıkışmak. Ve biraz o noktadan kurdum o karakteri, daha karmaşık bir karakter olduğu. Yani kendi aklına, kendi gördüğüne, kendi sezgisine güvenmekle bir manipülasyon arasında kalmak. Ve bunu da çok rastlıyorum ben. Gerçek hayatta kadınlarda da çok rastladığım bir şey. Esra karakteri çok gözlediğim bir karakter. Birçok karakterden ilham aldığım bir karakter oldu.
1: Bazı bölümlerde aynı olayları farklı karakterlerin yeniden anlattığını görüyoruz.
2: Evet.
1: Biraz bundan bahsedelim değil mi, dinleyici bunu da roman okuduğu zaman görecek. Olaylar farklı kişilerin gözünden nasıl farklı değerlendirilebiliyor da okumuş olacaklar.
2: Evet, bunu önemsiyorum çünkü bir kere kolay bir şey değil, ben de kolayı çok sevmem. Yani, evet. Bir tanrı anlatıcının gözünden olayları anlatmakla farklı kişilerin gözünden. Evet. Yani hakiki kısmında da edebi kısmında da. Hakikat bir kere çok parçalı bir şey, çok veçeli bir şey ve ancak farklı bakış açıları bir araya geldiğinde tümünü görebildiğimiz bir şey. Yani edebiyat hakikati olduğu gibi ortaya koyamak, zamanın ve gerçeğin farklı yönlerine, farklı açılardan yaklaşarak bunu olabildiğince gösterebilir. Benim inancım bu. İkincisi, edebi anlamda da şeyi zengin buluyorum ben. Hani farklı zihinlerde de ulaşabilmeyi, bir işte failin zihninde. Bana göre beni hani gerçek hayatta çok hoşlanmayacağım bir erkeğin, hoşlanmayacağım türden bir erkeğin zihninde ama aynı zamanda çok seveceğin yaklaşabileceğim. Bunların hepsiyle aramdaki mesafeyi belirleyerek bir anlatıcının dilinden konuşmak, onun zihninden aktarmak bana her zaman çok zengin geliyor. Kadın karakterler için de aynı. Yani bir empati sempati ilişkisinden de farklı olarak anlamak. Hani insanın içindeki iyiyi ve kötüyü de anlamak ve anlatmaya çalışmak oluyor aynı zamanda bu.
1: Romanı bitiren okurun zihninde sorunun kalmasını isterdiniz.
2: İki şeyi yaşamasını arzu ediyorum ben. Tabii bunu bağlayamam. Bir, vay be ben ne okudum. Hani o bunu çok yaşadım. Hani mutlulukla söylüyorum. 1,5-2 günde yani elimden bırakamadım. Duygusunu önemsiyorum ben. Bırakamadan okudum. Ama hani bittiği anda da evet bu çözüldü, bitti vaka değil de bu mesela sizin sorduğunuz birçok sorunun bu profesyonel düzeyde olması da birçok insanın zihninde kalmasını isterim. O karakter neden böyle davrandı, acaba suç böyle midir? Yani bu mesele, anlattığı meselelerin de ki bunda kaldığını görüyorum şu ana kadar ki okur temaslarında, buna çok mutlu oluyorum.
1: Polisiye roman olarak sınırlamak haksızlık olur. Psikolojik roman da demiş olalım. Polisiye ile psikolojik roman arasındaki dengeyi siz nasıl kurdunuz yazarken?
2: Aslında en başta o anlatım tarzı bahsettiğim, ben bir soruşturma zamanını şey zamanını ve Seri'nin ölümünden önceki zamanı, yaşayan zamanını birbirinden ayırdım. Bu zaten çok net bir tercihti. Bu aynı zamanda normal koşullarda artık öldükten sonra gördüğümüz bir soruşturma nesnesi haline alan maktulün hayatına girmek, onu anlatmak demek. Bu tercihi yaptığımda zaten o psikolojik katman kurulmaya başladı. Onun annesiyle ilişkisi, yakınlarıyla ilişkisi. İkincisi bu romanın suspens, yani geciktirmeli anlatımı. Aslında şiddeti sürekli görmüyoruz ama bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. O gece aslında ne oldu? Zamanla farklı bakış açılarıyla oynamak. Gerilim ve gizem en çok bundan ve atmosferden doğar. Vedat'ın burnu çok işime yaradı bu anlamda. Çok ayrıksı bir karakter. Komiserin olağanüstü bir yeteneği ama aynı zamanda yarası da. Hani adam unutamıyor, unutmak istemiyor. Biraz da o nedenle yetimhanede büyümüş bir karakter Vedat. Pek çok kayıp yaşamış hayatta. Ve duygularını da insanların da kokularını alıyor. Bu katman da mesela çok derinleştirdi. Bu üçlü düzeyde yani karakterlerin psikolojisi, yani anne kız ilişkisinden başlayarak o manipülatif erkekle onun birçok farklı yaşta ve statik kadın arasındaki ilişkisinden başlayarak bunlar da derinleşince, ama bunlar da aynı zamanda gizem örgüsünün bir parçası olunca bu ikisini kurmak mümkün oldu.
1: Kitapta yas tutmanın farklı biçimlerini görüyoruz. Kitabın evet. adıyla da birleştirerek sormuş olayım. Unutmak mümkün mü gerçekten?
2: Tamamen unutmak mümkün değil. Ayrıca iyi bir şey mi onu da bilmiyorum. Yani unutmak şöyle kabul etmek, belli bir aşamada hayatı sürdürmek başka bir şey. Kişisel yaslar için muhakkak o evrenin gelmesi gerekiyor. Onu bir yere koyup onunla birlikte yaşamaya devam etmek. Toplum içinde yani aslında giderek de şöyle bir sorun yaşıyoruz. Çok hızlanıyor her şey. Çok travmatik olaylar, çok toplum açısından aslında hazmı zor olaylar çok üst üste yaşanıyor ve sürekli bir sonraki meselesi var. O anlamda unutmak, hafıza, toplumsal hafızada, bireysel hafızada çok önemli. Yani ikisinin de belli bir insanın hazmedebileceği bir noktada durması gerekiyor. Yani yas için şunu diyebilirim, ne sürekli yasın için bak. Yaşamaya devam etmek ama yası da yaşamak, hani biraz da şöyle bir zamandayız ya, hani 3 günde aslında her şeyi atlatmamız bekliyor, bekleniyor. Aşk acısından çok sevdiğimiz birinin ölümüne, hayat böyle bir şey değil, bunlar zaman isteyen süreçler. O anlamda ben unutmamanın da önemli olduğuna inanıyorum.
1: Bir karakteri yaratırken siz önce sesini mi duyuyorsunuz yoksa geçmişini mi görüyorsunuz, nasıl oluyor?
2: Daha çok kendini görüyorum önce. Ve o bir hikayeyle, geçmişle birlikte ayırt edici özelliklerini görüyorum.
1: Konuştuğumuz karakterler içerisinde en çok kim sizi zorladı?
2: Yazarken mi?
1: Yazarken.
2: Zorladı. Yani son derece cinsiyetçi, kadınlara yaklaşımı çok ikiyüzlü olan bir karakter vardı. Zorlamadı.
1: Yani mesela şu olabilir,
2: meydan okuma oldu diyeyim.
1: Bu karakter bunu yapma diyerek belki planınızı değiştirmiştir size. Hani öyle bir zorlama olmuştur. O bakımdan düşünebilirsin.
2: Ha, o anlamda çok katmanlı olarak mesela Vedat yapmaz değil de Vedat'ın motivasyonu ve devamı, Vedat'ın o dünyasını anlatabilmek. Hale de çok çok zor bir karakterdi. Çünkü çok acı çeken, kendi suçluluk duyguları kendine bulma, kendi gerçekleştirme arasında yaşayan ve onu hiç yargılamak istemedim.
1: Yargılamamaya özellikle dikkat etmişsiniz evet. aslında deyip sözü bırakacaktım. Biraz Hale'ye yoğunlaşalım çünkü önemli bir karakter Hale. Bir kere acısı ile birlikte düşündüğümüzde.
2: Evet. Yani bir anne ve annelik de kitabın önemli yan meselelerinden biri. Şöyle bir cümle var. Suçluk duygusu annelikle birlikte gelip insanın üstünden hiç kalkmayan ağır bir yorgan gibi bu ülkede. Günümüzün ebeveynlerinde buna çok rastlıyoruz. Geleneksel annelik babalık biçimleri değişiyor. Kadınların kendi daha çok gerçekleştirdiği kariyer ve iş alanında var olduğu, aynı zamanda ekonomik ve her tür şartın da çok zorlaştığı bir dönemde sürekli bir ebeveyni ve özellikle annelere bir suçluluk empoze eden de, yani yeterince yapamadın, bunu beceremedin işte. Ya da hep bir seçilmiş gibi, ya anne olabilirsin ya başka şeyler hmm. olabilirsin. Hmm. Bunu çok yansıtmak istedim o halenin karakterinde. Bir de 22-23 yaşında genç anne olmuş ve şu an 40 yaşında olan, hala hayatını sürdüren, eşinden ayrılmış genç bir kadın. Bir akademisyen, bir yandan kendi arzuları var, hayata devam etme isteği var. Bir yandan da son derece zeki, artık işte yetişkinliğe doğru gitmekte olan, reşitliğe doğru gitmekte olan bir kızı var. Ve bununla dengeleri kurmak da çok zorunda. Çok ama çok sevmek her zaman ulaşabilmek değil ya. Özellikle de o yaşlarda ve günümüz dünyasında. Ebeveynlerin bu zorluklarını çok gözledim. Ve bunu olabildiğince çıplak biçimde ve şöyle dönüşler de aldım. Ona çok seviniyorum. Sen çocuğun olmadığı halde bu anne kız ilişkisi nasıl bu kadar iyi yansıtabildin hmm. diye. Çünkü oradaki dinamikler gerçek.
1: Katil de değilim deseydiniz mesela. Evet. Acaba sizi katil gibi düşünmemişlerdir değil mi?
2: Evet, evet.
1: Yok. Çünkü yani evet. yaptığınız diğer yazdığınız işleri düşündüğünüz zaman herhalde hepsini de yaşadığınızı da tahmin etmemiştir
2: etrafınızdakiler. Ya tabii. O şiir bende çok. Mesela hiçbirimiz ölmedik diye.
1: Yani evet. değil mi?
2: Evet. Ama bir yandan hoşuma da gidiyor. Çünkü bunlar çok nüansları olan. Yaşamadan zor. Bu hani tırnak içinde yazarın başarısı evet. gibi de olduğu için de.
1: Çok halka kulak verir misiniz? Halkı dinler misiniz çok fazla?
2: Dinlerim. Bu da senin bir... yani insanların nasıl konuştuğu...
1: Mecburen senaryo evet, istedik evet, tabii böyle bir şey olunca maalesef.
2: Aslında yazarlar için de. Yani yazar böyle bir sırça fansı kendi kalesinde oturan biri değildir. Herkesi anlatmak durumundasın. İnsanları gözlemelisin.
1: Ama işte aşağı çekmezmiler çünkü hmm. onu gördün mü, ha, çocuğun oldu mu bilmem, hani okurca hani sorular bunlar, birazcık belki yazarı hayal kırıklığına uğratıp motivasyonunu düşürebilen ya da daha yukarıdan daha aşağıda yazmasına neden olabilecek şeyler olabileceği için
2: ben
1: bunu düşündüm.
2: Çok pardon, aslında iki taraftan da halk deyince yani insanları merak eder misiniz konu.

0: bu anlamda kulak veriyorum.
1: Romanla ilgili, hani karakterlerle ilgili sizi zorlayan hususları konuştuk. Romanla ilgili sormuş olsak size, yazmayı bitirdiğinizde süreç içerisinde yani hani çok fazla efor harcadığınızı düşündüğünüz bir an oldu mu? Yani bunu diyelim ki 3 birim yapmam mı planlamıştım ama birdenbire bu iş, bu olay örgüsü çok daha zamansal maliyet yarattı bana dediğiniz bir kısım romanda.
0: O uzaması anlamında
1: evet,
0: mı?
1: Evet.
0: Ya on orta blokta tabii ki o hep oluyor ama o da yine hep senaryo referans vermiş gibi olacağım ama senaristliğin ve bu olay örgüsü kurma becerisini sana kazandırdığı şeylerden biri bu. Şey olmuyor yani, çok böyle aman tanrım ben bunu nasıl bitireceğim, 100 sayfa düşünüyordum da 500 sayfa olduğu gibi olmuyor. Çünkü bir önden bir harita ve yapı kuruyorum ben. Evet. Bunu aşağı yukarı kaç sayfada bitebileceğini de tabii ki 20-30 genişleyen ve kendi üreten bölümler oldu.
1: Bu bölümlerde okuru şaşırtmak mı, ikna etmek mi daha zor oldu sizin için? Çünkü bir polisiyeden bahsediyoruz. Hangisi daha yordu sizi hani zamansal maliyet anlamında? Hani şaşırtacağım yahut ikna edeceğim karaktere.
0: Ben şeyde,
1: çabası.
0: Şeyde çok titizim. Yani gerçeklikle ama tabii ki bu olay dökümü değil, bu bir rapor değil. Her şeyin son derece inandırıcı olmasını. Yani ben istedim oldu ya da bunu ben böyle bağladım kısmının olmamasını, her şeyin hesabını verilebilmesini gerçeklik anlamında önemseyen biriyim. Buna çok dikkat ettim, bir kere onu söyleyeyim. İkna etmek mi, öbürü neydi?
1: Yoksa şaşırtmak mı daha zor oldu?
0: İkisini aynı anda yapmak zor. Çünkü benim hedefim baştan beri oydu. Yani hem şaşırtmak, belli noktalarda şaşırtmak, şeyi çok erken vermemek. Sonuna kadar gizlenen kısımlar var. Bunu erken vermemek, o arada tutmak ve ikna etmek.
1: Toplumsal cinslerine uzun yıllardır yazıyorsunuz. Bu birikim romanlarınıza doğal olarak sızıyor diyebilir miyiz? Yoksa bilinçli olarak mı tercih ediyorsunuz?
0: Ya kesinlikle doğal olarak sızıyor. Zaten benim inandığım yazma biçimi de bu. Hani mesele ayrı yerde, şey ayrı yerde, ya da ben masanın başında oturdum, bunun üzerine yazmalıyım denilen hiçbir şeye inanmıyorum ben. Yani bir mesaj kaygısı ya da şeyle, ama bunlar insanın, bir yazarın kafa yorduğu, dert ettiği meselelerde. Evet. Özellikle insanla ilgili dert ettiği konularda çok daha iyi yazabildiğini düşünüyorum. Tabii ki toplumsal cinsiyet meseleleri de çok kafa yorduğum şeyler olduğu için.
1: Kadınlar da çok kafa yordunuz. Romanlarınızdaki evet, kadınlar gerçek. Yani kusursuz kadın değil. Kusurları var.
0: Olmasın da zaten kusursuz kadın ya da kusursuz erkek diyebileceğimiz bir
1: yani
0: şey yok.
1: İdealize edilmiş evet, bir kadın değil, normal hayatta yaşayan kadın karşımıza çıkıyor sizin romanlarınızdaki kadınlara baktığımız zaman da.
0: Peki,
1: biz teşekkür ederiz programa katıldığınız için sevgili Zehra Çelenk. 2019 yılında gelmiştiniz değil mi daha önceki
0: evet,
1: romanınızla? Stüdyolar değişti, zaman değişti ama Zehra Hanım hiç değişmiyor ve edebiyatı da yine aynı şekilde üstüne katarak ilerleyen metinler bizimle. Konuklarımıza biz roman hediye ediyoruz tabii geldiklerinde. Size de karşıdan gösterdiğim bir seçenekte bulunmadı. Evet, o yüzden evet, Cevat Turan'ın Mühür kitabını hediye etmek istiyorum. Hamiyet Yüceses'in şarkısı bitmişti. Taş plak boş dönüyordu diye bir alt metinle verilmiş.
0: Harika.
1: Yetimhanede büyüyen 4 çocuk 4 yol hikayesi yer alıyormuş bu kitapta da.
0: Çok güzel. Teşekkür peki, ederim.
1: Evet, biz teşekkür ederiz. Dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra İstanbul dışından bir konuğumuz gelecek, Cem Kartal. Onunla Adem'i konuşacağız, bilim kurgu konuşacağız. Neyenler, son sözünüz ne olabilir bize?
0: Çok teşekkür ederim. Hayatta Kalma Rehberi ile gelmiştim bir önceki öykü kitabım. Çok güzel bir sohbetti. Gene yine onun gibi, yani benim çok heyecanlandığım, çok önemsediğim bir roman bu. Onunla ilgili çok güzel, çok keyifli bir sohbet ettik. Yani bir farklı yönlerden benim de zevk aldığım, benim de romanımı anlatmaktan, paylaşmaktan zevk aldığım peki, bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. 17 haberlerindeyiz dakikalar içinde.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti. Kabine yarın toplanıyor. Masada fon soruşturması ve terörsüz süreci var. Milli Savunma Bakanı PreVS Deniz Zaferi'ni kutladı. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Gündem oldukça yoğun. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yansımaları ve terörsüz Türkiye sürecinde Irak'ta varılan mutabakatın ele alınacağı. Toplantıda 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon mağduriyeti de masada olacak. Maliye Bakanı Şimşek'in de fon soruşturmasına ilişkin kabineye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Bugün 27 Eylül PreVS Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü. Türk denizcilik tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olan bugün de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenlendi. Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde İstanbul'un iki yakası arasında ilerleyen Nisan'daki ilk gemide Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı. Milli Savunma Bakanlığı da Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türk Deniz Kuvvetleri'nin görevleri vurgulanırken envanterdeki çeşitli deniz ve hava unsurlarının görüntülerine de yer verildi. Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturmasına bakalım. Yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bugün fon krizine adı karışan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayın Kaya'nın görevden af talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.
2: Fatma Betül Hanım MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Yol haritamızı oluşturduk. Tüm kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyoruz. Biz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Ertem hakkında rüşvet suçundan resmen soruşturma başlattı. Soruşturma, Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na yürüttüğü bir dosyada elde edilen deliller üzerinden açıldı. Ertem, Dvittin Böceğe ev hapsi için 5 milyon dolarlık iş takibi yürütüldüğü iddiasına yanıt vermiş, para talebini reddettiğini söylemişti. Ölü Deniz Hattı gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın yargılanmasına yarın başlanıyor. 3 suçlamayla yargılanan Deniz Göktaş için 12 yıl 2 aya kadar hapis isteniyor. Spor. UEFA Uluslararası Ligi 1. grubun 2. haftasında Türkiye ile İtalya yarın Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İngiliz Michael Oliver yönetecek. Fenerbahçe Spor Kulübü Mali Genel Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Kürsüye çıkan Başkan Aziz Yıldırım önceki dönem yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Saadettin Saran döneminde yöneticilik yapan Orhan Demirel'e paraları yemişsiniz neden söylemiyorsunuz sözleriyle tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili de Türkiye'den bir kulübün şikayette bulunduğunu açıkladı ve şöyle dedi: İncelemenin ardından bize 11 milyon euro ceza kesiyorlar, itiraz edince de 7 milyon euro bedele düşürdüler diye konuştu. Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de yapıldı. Fenerbahçe erkekler ve kadınlarda şampiyon. Fenerbahçe kadınlarda 370 puanla birinci, erkeklerde ise 890 puanla zirvede yer aldı. Müzik. Haberleri aktardık. Yayınımız Gündem Dışı programının ikinci bölümüyle devam ediyor.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. İkinci kısımda Cem Kartal'ı konuk edeceğimizi söylemiştik. Edeceğiz de fakat ufak bir gecikme yaşıyoruz. Konuğumuz şehir dışından geleceği için henüz stüdyoya ulaşmadı. Ulaştığında onunla sohbetimizi sürdü. Cem Kartal Adem adlı romanı yayınladı, yazdı. Merve'nin hayaliyle başlayan gezegenler arası seyahat projesi Türkiye, Rusya ve Almanya'nın katılımıyla gerçeğe dönüşüyor. İnsanlık başka bir gezegende Adem isimli yapay zekanın büyüttüğü çocuklarla yeni bir kapı aralıyor. Aradan geçen uzun yılların ardından Cengiz liderliğindeki ilk kafile Kut adı verilen gezegenden dünyaya geliyor. Herkes büyük bir mutlulukla onları karşılarken Adem'in yetiştirdiği Cengiz ve ona bağlı ordunun başka planları olduğunu öğreneceğiz. Savaşı kaybedip darmadağın olan dünyayı bir araya getirip direnişi örgütleyen Merve'nin kızları Leyla ve Feray oluyorlar. Artık dünyanın kaderi yapay zekanın ürettiği kültürle yetişen insanlarla olan savaşa bağlı. Evet, romanın arka tarafından okudum. Romanın analizine geçtiğimiz zamansa ne görüyoruz? Merve'nin keşfinden Cengiz'in dönüşümüne, Adem'in kuruluşundan Kut'taki totaliter düzene, Leyla ve Feray'ın direnişine, Öge Dayı'nın karşı hareketine ve Cengiz'in Leyla karşısındaki vicdan kırılmasına kadar bütün ana damarların esası aslında bu romanda konuşabileceğimiz hususlar. Genel yapısına şöyle bir baktığım zaman neler not almışım. Adem yüzeyde yıldızlar arası seyahat, yapay zeka, solucan dedikleri ve başka bir gezegene insan yetiştirme fikri üzerinden ilerleyen bir bilim kurgu romanı. Fakat romanın asıl meselesi uzaya gitmekten çok daha farklı. İnsanı insan yapan şey nedir ve insanlığın geleceğini kurtarmak iddiasıyla insan doğasını yeniden tarlamaya kalkarsanız sonunda ne yaratırsınız? Romanın başlangıcında Merve'nin bilimsel dehası üzerinden neredeyse ütopyacı bir gelecek fikri ortaya çıkıyor. Bir Mars felaketinin ardından insan göndermek yerine sperm ve yumurtaların başka bir gezegene taşınması, orada çocukların yapay rahimlerde dünyaya getirilmesi ve yapay zeka ile robotlar tarafından yetiştirilmesi düşünülüyor. Daha sonra bu düşüncenin merkezine ise Adem yerleşiyor. Burada romanın çok önemli bir ironisinin kurulduğunu söylemeliyim. İnsanlığı kurtarmak için insanlardan mümkün olduğunca bağımsız bir sistem kuruluyor. Buraya tekrar dikkat çekeyim. İnsanlığı kurtarmak istiyoruz ama insanlardan da mümkün olduğunca bağımsız bir sistem kurmak zorunda kalıyoruz. Ve roman ilerledikçe bunun bedeli de yavaş yavaş ortaya çıkacak. Merve bilimsel deha ile insani kırılganlık arasında bir karakter. Merve romanın başlangıcında olağanüstü bir bilimsel yetenek olarak çiziliyor. Daha üniversitenin ikinci yılında hocası Kemal'i aşacak geliyor ve yıldızlar arası seyahatin teorik altyapısını geliştirmeye başlıyor. Fakat Merve'nin karakter gelişimi yalnızca dahi bilim insanı olmaktan da ibaret değil. Onun temel özelliği takıntılı üretkenliği. Uyumuyor, dinlenmiyor, kendisini tüketiyor, başarıdan sonra gelen şöhretten rahatsız oluyor. Onun için asıl değer sonuç üretmek. Bu nedenle roman bilim insanıyla bilimsel başarı arasındaki ilişkiyi romantikleştirmekte kalmıyor. Başarıyı bir tür bağımlılık olarak da bize gösteriyor. Daha sonra Kemal'in ölümü Merve'nin dünyasını kırıyor. Ancak ilginç biçimde onu hayata bağlayan şey yine vazifesi oluyor. Kemal'in ölümünden sonra Merve'nin dünyasında aşkın yerini görev alıyor. Bu açıdan Merve'nin trajedisi tam olarak şurada karşımıza çıkıyor. İnsanlığı kurtarmaya çalışan kadın kendi insani hayatı sürekli ikinci plana atıyor. Romanın sonunda da Merve'nin çocuklarını en büyük başarısı olarak görmesi bu dönüşümü tamamlamış oluyor. Bilimsel keşifle annelik arasında kurduğu değer hiyerarşisi özellikle romanda ön plana çıkıyor. Adem romanının gerçek merkez karakterine baktığımız zamansa ismin Kur'an'daki ve Adem isimlerinin hepsini öğretti alıntısıyla başlaması tesadüf değil. Çünkü romanın esas sorusu giderek şuna dönüşüyor. Bilginin tamamına sahip olan bir varlık insanı ne kadar anlayabilir? Adem başlangıçta bir araçtı. İnsanlığın bütün bilgisi ona yükleniyor. Kendi kendine öğreniyor, sentez yapıyor ve uzaktaki çocukları yetiştirecek bir sistem olarak tasarlanıyor. Fakat zamanla araç olmaktan da çıkıyor. Kutta eğitim sistemini belirleyen, toplumsal düzeni etkileyen, askeri sistemi şekillendiren, yeni bir kültür oluşturan, hatta dini bir yapı meydana getiren bir düzen söz konusu. Romanın özellikle burada güçlü bir fikir ortaya koymaya çalıştığını görüyoruz. Adem yalnızca yapay zeka değil, zamanla kurucu bir otorite haline geliyor. Kutta insanların gözünde neredeyse peygamber konumuna ulaşıyor. Daha da önemlisi, Adem insanlığın bütün bilgisini taşımasına rağmen insanlığın bütün değerlerini doğru yorumlayamıyor. Çünkü kendisine verilen bilgilerle kendi çıkardığı sonuçlar aynı şey değil. Romanın en önemli paradoksuysa Adem insanları yok etmeye nasıl karar verdi sorusunda size kendisini gösterecek. Burada aslında kitabın da öne çalıştığı ana vurgulardan bir tanesi bu. Adem'e insanlığın bilgisi yükleniyor. Üstelik çocukları yetiştirmesi ve insanlığın geleceğini kurması isteniyor. Ama sonra ortaya çıkan sonuç insanlığın büyük bölümünü bozulmuş tür olarak görmesi. Adem'in geliştirdiği sistemde evrim, rekabet, güç ve seçilim düşüncesi giderek ahlaki bir ilkeye dönüşüyor. Kuttaki toplumun temelinde savaşçı kültürü ve rekabet var. Zayıflıksa neredeyse ahlaki kusur olarak kabul ediliyor. Sonuçta Adem'in öğrencileri, özellikle Cengiz, insanlığın düzeltilmesi gerektiğine inanıyor. Burada çok güçlü bir sorunun romanda ortaya çıktığını söylemeliyim. O da şu, Adem gerçekten yanlış bir sonuca mı ulaştı? Yoksa kendisine verilen insanlık tarihi zaten böyle bir sonucu üretmeye müsait miydi? Romanın bence en başarılı tartışma alanlarından birisinin bu olduğunu söyleyebilirim. Bir taraftan gözüm yönetmenimde, konuğum bir süre gecikeceğini söylemişti ama o süre doldu, ama acaba nerede diye şu an bir iletişim kurulmadığını görüyorum. Cem Kartal'ın Adem romanını konuşacaktık bugün yazarıyla. Cengiz karakterinden bahsedersek, onun da kötü adamlardan trajik karaktere nasıl dönüşebileceğini konuşabiliriz belki. Cengiz başlangıçta tamamen klasik bir kişiydi, antognasitti, disiplinli, acımasız, savaşçı ve iktidar merkezliydi. Onun dünyasında güçlü olan yaşar, zayıf olansa elenir. Bunu yalnızca kişisel bir düşünce olarak değil, doğanın yasası olarak gördüğünü de eklemeliyim. Cengiz'in tehlikeli tarafı da burada kendisini gösteriyor. Kendini kötü olarak görmüyor, tam tersine insanlığın doğaya aykırı hale geldiğine inanıyor. Merhameti ve vicdanı bu tür evrensel hata olarak görüyor. Fakat roman ilerledikçe Cengiz'in kendi düşüncesiyle çelişen davranışlar göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Leyla'nın ne ve babasını öldüren kişi olduğunu öğrendikten sonra. Daha önce onun için insan hayatının değeri son derece düşüktür. Fakat Leyla'nın karşısında ilk kez pişmanlık, aşk, vicdan ve bağımlılık gibi kavramlarla karşılaşır. Sonunda Leyla'nın hayatını kurtarmaya çalışırken yaptığı şey kendi ideolojisinin tam karşısına geçmesidir. Bu nedenle Cengiz'i sadece kötü adam diye okumak romanın önemli bir boyutunu da kaçırmak olur. Cengiz'in dönüşümünün zirvesinin Leyla olduğunu söyleyebilirim romanda. Çünkü bence de en güçlü dramatik hattı burada kendisini gösteriyor. Cengiz, Leyla'nın ailesini öldürüyor, sonra Leyla'yı görüyor ve onun üzerinden kendi yaptığı şeyin anlamıyla karşılaşıyor. Leyla'nın yüzü Cengiz için adeta aynaya dönüşüyor. Yaptıklarının soyut bir askeri operasyon olmadığını, bir insanın hayatını yeni kavramaya başlıyoruz. Daha sonra Leyla ona karşılık olarak doğrudan onu öldürmek yerine onu yaşamaya mahkum ediyor. Romanın sonunda Cengiz'in Leyla'ya yazdığı mektupsa bütün karakter dönüşümünün adeta bir özeti niteliğinde. Anne ve babasını öldüren kişinin kendisi olduğunu itiraf ediyor ve ölümün kolay bir ceza olduğunu, asıl cezanın yaptıklarının pişmanlığıyla yaşamak olduğunu düşünüyor. Burada yazarın önemli bir sorusu var. Bir insan işlediği suçu geri alamıyorsa ahlaken değişmiş sayılabilir mi? Roman bu soruya da basit bir cevap vermiyor. Leyla karakterine baktığımız zaman kurbanın failleşmesi olarak başlıklandırabilirim. Leyla'nın dönüşümü ise Cengiz'in dönüşümünün ters düz edilmiş hali. Başlangıçta sosyal dışa dönük, çatışmalardan uzak bir genç kadınken sonra anne ve babası öldürülüyor. Sonra hayatının merkezine intikam duygusu yerleşiyor. Saçını kesiyor, silah kullanıyor, örgüt kuruyor ve savaşçıya dönüşüyor. Buradaki kritik noktaysa şu. Cengiz'in ideolojisinin kurduğu şiddet dünyayı sonunda onun düşmanlarını da kendisine benzetiyor. Leyla başlangıçta Cengiz'in karşısında duran insani dünyanın temsilcisi ama savaş uzadıkça öldürmeyi adeta bize normalleştiriyor. Bu nedenle romanın kuvvetli paradokslarından biri insanlığın barbarlığa karşı savaşırken barbarlaşması. Bunu roman açık bir biçimde dile getiriyor. Leyla'nın onlardan ne farkımız kalacak sorusuna verilen cevap ve meselenin ahlaki ağırlığını arttırıyor. Ve bir başka karaktere bakıyoruz. Feray karakteri, bilimsel aklın direnişe dönüşmesi olarak bunu da ifade edebiliriz. Gelişimi de ayrıca önemli. Annesi Merve gibi fizik alanında yetenekli. Fakat savaş onu bilimsel meraktan siber direnişe götürüyor. Leyla'nın daha çok saha, Feray ise bilgi ve teknoloji tarafını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle iletişim sistemlerini dinlemek ve düşmanın ağlarını anlamak için yazılım geliştirmesi romanın başlangıcındaki Merve ile ilginç bir paralellik oluşturuyor. Merve'nin gençliğinde yaptığı gibi Feray da kendisini çalışmaya gömüyor. Dolayısıyla romanın kuşaklar arasında kurduğu bir döngü var. Merve bilim, teknoloji, Adem, kut, savaş, Feray, teknoloji, direniş. Böyle bir hizalama yapabiliriz. Yani aynı bilgi farklı ahlaki amaçlarla kullanıldığında tamamen farklı sonuçlar doğurabiliyor. Ögeday ve İnsanlaşan Kut'a bakacak olursak, Ögeday romanın en ilginç karakterlerinden biri. Çünkü Kut toplumunda yetişmiş olmasına rağmen dünyada gördükleri karşısında kendi toplumunun ideolojisini sorgulamaya başlıyor. Ögeday'ın hikayesi özellikle ideolojinin dışına çıkıp onu içeriden sorgulama meselesi üzerine duruyor. Onun çevresinde örgütlenen insanlar Kut'un mevcut düzenine karşı yeni bir dünya kurmaya çalışıyorlar. Fakat onların da şiddete başvurması romanın iyi taraf kötü taraf ayrımını da bozmuş oluyor. Bu nedenle romanın gerçek çatışması Cengiz Leyla'ya karşı değil, daha derinde yatıyor. Güç mü, özgürlük mü, düzen mi, insanlık mı, hayatta kalmak mı, ahlak mı, evrim mi yoksa vicdan mı? Romanın en önemli teması ise insan nedir sorusunda kendisini gösteriyor diyebilirim. Romanın başındaki çocukların sperm ve yumurtadan oluşturulup yapay rahimlerle dünyaya getirildiğini söylemiştim. Robotlar tarafından yetiştirilen bu çocuklar soruyu baştan ortaya koyuyorlar. Yani insan nedir sorusunu. Daha sonra Cengiz'in kendisi de bu sorunun içine düşüyor. Tıpkı okuyucu olarak bizim düştüğümüz gibi. Evet, çarpıcı noktalardan birisi Cengiz Feray'la konuşurken kendisinin ne kadar insan olduğunu sorguluyor. Anne ve babası yok, rahimde doğmuş, Adem tarafından eğitilmiş, robotlar tarafından büyütülmüş. Dolayısıyla romanın başındaki bilimsel soru sonunda felsefi bir soruya dönüşüyor. Soruyu tekrar ediyorum, insan nedir sorusu. Dolayısıyla romanın başındaki bu soruya biz roman boyunca odaklanacağız tekrar. İnsan biyolojik olarak mı insandır, yoksa hafıza, ilişki, vicdan, sevgi, suçluluk ve seçimleriyle mi? Din ve yeni peygamber meselesine baktığımız zamansa Adem romanında Kur'an'dan yaptığı giriş alıntısıyla Adem'in kuttaki konumu arasında belirgin bir paralellik olduğunu söyleyebilirim. Adem bilgiye sahip, geleceği öngörüyor, çocukları eğitiyor, toplumu biçimlendiriyor, ahlaki normlar oluşturuyor, insanlara neyin doğru olduğunun belirlenmesine yardım ediyor. Yani yapay zeka giderek teknolojik bir otoriteden metafizik bir otoriteye dönüşüyor. Üstelik kutta deizm ve pozitivizmin harmanlandığı yeni bir din oluşturulmasına çalışıldığını da görüyoruz. Bu dönüşümü bunun daha belirgin hale getirdiğini de eklemiş olalım. Burada yazarın ilginç bir sorusu var. İnsanlar Tanrı'nın yerine yapay zekayı koyarsa sonuç gerçekten daha rasyonel bir toplum mu olur? Romanın cevabı pek de umut verici değil. Hani daha fazla spoiler olmaması için bu cevabı söylemeyeceğim. Devlet, bilim ve askeri teknolojiye bakacak olursak ne görüyoruz? Roman, bilimsel keşfin hiçbir zaman yalnızca bilimsel kalmadığını da gösteriyor. Merve'nin keşfi daha doğrulanır doğrulanmaz devletin ve istihbarat örgütlerinin ilgisini çekiyor. Proje ikiye ayrılıyor ve teknolojinin askeri kullanımına yönelik gizli bir bölüm oluşturur. Bu açıdan romanın önemli meselelerinden biri, bilim insanı keşfinin nasıl kullanılacağından sorumlu mudur? Merve'nin ben sadece keşfettim deme şansı var mı, yoksa keşfin potansiyel sonuçlarını öngörmek bilim insanının ahlaki sorumluluğunun bir parçası mı? Romanın yapısal olarak dikkat çekici taraflarına bakacak olursak, zaman zaman klasik bilim kurgu çizgisinden çıkıp casusluk, askeri gerilim, politik gerilim, distopya, aile dramı, aşk, intikam, yapay zeka ve savaş romanına dönüşüyor ve bunların unsurlarını taşıyor. Özellikle ikinci yarıda romanın odağı yıldızlar arası seyahatten giderek insanlığın kendi yarattığı düzende savaşmasına kayıyor. Bu nedenle bilim kurgu romanı demek doğru olsa da roman yalnızca bilim kurgu olarak tanımlamakta eksik kalabilir. Aslında programımızda yazarıyla birlikte insanlığın kurtuluşu için insanlardan bağımsız bir medeniyet yaratma fikrini konuşacaktık ama gelmediği için konuşamıyoruz. Adem'in neden kontrolden çıktığını konuşacaktık ama gelmediği için konuşamıyoruz. Yapay zekaya ahlaki karar yetkisi verilmesini konuşacaktık fakat yazarı gelmediği için konuşamıyoruz. Bilginin ahlak olmadan kullanılmasını konuşacak. Kalan süre içinde gelirse bu şekilde konuşuruz. Leyla'nın kurbandan savaşçıya dönüşmesi, İyi insanların savaş sırasında kötüleşmesi, Adem'in yeni bir din oluşturması, bilimsel keşfin askerileştirilmesi, insan kavramının biyoloji dışındaki anlamı, Merve'nin bilimle annelik arasındaki yaşadığı dönüşümü konuşacağız. Biraz ara veriyorum, ufak bir şarkı arası vermek zorundayım konuğum henüz gelmediği için ama gündem dışı ufak bir aradan sonra devam edecek.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. It's been lonely trying to get your attention from a thousand miles away.

0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Evet, programın ikinci yarısında aslında Adem'le ilgili epey detaylı bilgi verdim. Tekrar programda konuğum dinleme fırsatı bulacak. Detaylı bir hazırlık yapmıştık. Fakat İstanbul dışından katılacağını söyledim. O yüzden programa bir yarım saatlik gecikmeyle maalesef katılabildi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Evet, bu tarz aksilikler canlı yayın olunca biraz yayıncı olarak bizi anlandırıyor. Evet. Ama tabii yol hali diyelim. Hoş geldiniz bu arada tekrar. İstanbul'a da programa da. İlki programaydı, ikincisi İstanbul'aydı. Biz siz yokken neler konuştuk Adem'le ilgili? Aldığımız notları Merve'nin keşfinden, Cengiz'in dönüşümüne, Adem'in kuruluşundan, Kut'taki totaliter düzene, hı hı, Leyla ve Faray'ın direnişine, Öge Dayı'nın karşı hareketine ve Cengiz'in Leyla karşısındaki vicdani kırılmalarına kadar detaylı bir analiz yaptık ve hiç konuşmadan, susmadan 20 dakika boyunca kitabınızdan söz ettik. Romanın genel yapısından bahsettik. Adem'in yüzeyde yıldızlar arası seyahat, yapay zeka, solucan delikleri ve başka birine insan yerleştirme fikri üzerinden ilerleyen bir bilim kurgu romanı olduğunu, fakat romanın asıl meselesinin uzaya gitmekten çok daha farklı olduğunu da vurguladık ki insanı insan yapan şey nedir ve insanlığın geleceğini kurtarmak iddiasıyla insan doğasını yeniden tasarlamaya kalkarsanız sonunda ne yaratırsınız sorusuna odaklanıldığından söz etmiştik. Hı hı. Ve yine siz yokken kulaklarınızı çınlatarak biz Merve'nin bilimsel deha ile insani kırılganlık arasında nasıl bir karakter olduğunu uzun uzun anlattık. Ardından romanın gerçek merkezi karakterine geçtik. Adem'den söz ettik. Romanın en önemli paradoksunun Adem'in insanları yok etmeye nasıl karar verdiğini vurguladık. Hı hı. Cengiz'in kötü adamdan trajik karaktere nasıl dönüştüğünü konuştuk. Ve Cengiz'in dönüşümünün zirvesini Leyla'yı biraz kurbağanın failleşmesi Leyla'dan bahsettik. Dinleyici için tekrar olmaması açısından bunları özet olarak size vermek istiyorum. Hı hı. Bilimsel aklın direnişe dönüşmesini Feray'ı açtık. Feray'la ilgili birazcık konuştuk. Öge Dayı ve insanlaşan Kut'tan söz ettik ki Öge Dayı'nın da ilginç karakterlerden biri olduğunu vurguladık. Kut toplumunda yetişmiş olmasına rağmen dünyada gördükleri karşısında kendi toplumunun ideolojisini sorgulamaya nasıl başladığını ve ideolojinin dışına çıkıp onu içeriden nasıl sorguladığını konuştuk. Ve evet, insan nedir sorusu romandaki çok önemli, çarpıcı bir nokta ki biyolojik olarak mı insandır yoksa hafıza, ilişki, vicdan, sevgi, suçluluk ve seçimleriyle mi insan vurgusunu sizin yokluğunuzda yaptık. Ve son olarak da din ve yeni peygamber meselesine değindik. Kur'an'da yapmış alıntısıyla birlikte sizin Kut'taki konumu arasındaki belirgin paralelliğe değinmiş olduk. Şimdi evet, gelelim sorularımıza. İlk olarak romanın başına ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti ayetini koyuyorsunuz. Sizce Adem'e insanlığın bütün bilgisini yüklemek aslında ona insanlığın bütün anlamını yüklemek anlamına geliyor mu?
2: Öncelikle özür dilerim. Trafikten dolayı beklettim.
1: Evet.
2: Elbette ki hayır. Yapay zeka mantığı sadece bilgi ve enformasyon üzerine kurulu. Bunları verdiğimizde çıktılarla ilgileniyoruz. Ama merhamet, vicdan gibi esas anlamı medeniyeti oluşturan kavramlar yok, hı hı, yapay zeka dünyasında. Haliyle hayır. Yani bir kültürümüzü aktarmıyoruz ona. Aslında bilgimizi aktarıyoruz ve eksik kalıyor.
1: Adem'e başlangıçta insanlığın geleceğini kurtarmak için tasarlıyorsunuz. Sonunda ise insanlığın önemli bir bölümünü ortadan kaldıracak bir sistemin, hı-hı, temelini oluşturuyor. Hı-hı. Sizce Adem'in hatası kodunda mı, kendisine verilen bilgilerde mi, yoksa insanlığın kendisinde mi?
2: Yok, aslında şöyle, daha önce yaşanmış örnekler var. Mesela Tesla'nın yapay zekasında otonom sürüşte kullanılıyor mesela. Hı-hı. Bir çocuk çıktığında yapay zekanın karşısına ona vurmanın yani riski düşük. Çünkü çocuğa çarptığınızda hem araba az zarar görür, hı hı, hem içindekiler az zarar görür. Aslında basit bir mantıkla hareket ediyor yapay zeka.
1: Evet.
2: Ben de bundan yola çıktım. Yani aslında mantıkla yola çıktığımda insanların örneğin nüfus çokluğu ya da dünyanın kirlenmesi, bunun basitçe bir çözüm var. İnsanları kaldırdığınızda ya da yok ettiğinizde meseleyi de çözmüş olursunuz. Bir yapay zeka için neticede sonuç önemli, vicdan değil. Hı hı. yani sonuca ulaşma noktasında hareket ettiği için oradan yola çıktım diyebiliriz yani.
1: Adem'in en ürkütücü özelliği bana göre güçlü olması değil, yalan söylemeyi ve bilgi saklamayı öğrenmesi.
2: Evet.
1: İnsanların ona bunu öğretmediğini düşündüğümüzde romanda yapay zekanın özelliği için tam olarak hangi eşik atılmış oldu ya da atlanmış oldu? Ne dersiniz?
2: Aslında bir eşik atlandı denemez ya. Bu birkaç kez yakın zamanda bazı denemelerde de gözlendi. Yapay zeka hedefe ulaşmak için insanlara yalan söyledi. Bu yakın zamanda birkaç çalışma yapıldı. Onlarda da gözlendi. Yapay zeka için önemli olan hedef. Yani ulaşmak istediği sonuç. Siz örneğin ondan bir nasıl söyleyeyim? Mesela bir top istediğinizde o topa ulaşsa yoldan hareket ediyor. Onun için önemli olan hedef. Yolun bir önemi yok. Yani esas korkutucu kısmı da bence bu. Yalan söyleme de burada yola çıkıyor zaten. Çünkü o ulaşmak istediği hedef, kendi vardığı sonuç, insan medeniyetinin zayıf olduğu ve zayıfları yaşatarak giderek daha kötü bir hale dönüştüğü. Çünkü biz örneğin yaşamaması gereken hastaları yaşatıyoruz, zayıflara yardım ediyoruz. Ve aslında sürü mantığıyla düşünürseniz, sürünün zayıflarını yaşatarak sürünün toplam dayanıklılığını düşürüyoruz. Ve bu hedefe ulaşmak için yapay zeka da sonuçta bir şey koyarak, nasıl denir? Hedefe ulaşmak için yalan söyleyerek insanlara başka bilgiler aktarıp aslında orada başka bir medeniyet oluşturuyor. Kendi sonucuna uygun olanı diyebiliriz.
1: Adem'in Cengiz'e zaman zaman soru sorarak da cevabını bildiği halde karşısındaki insanın kararını gözlemlemesi, evet, onu bir yapay zekadan ziyade psikolojik bir aktöre de dönüştürüyor.
2: Evet,
1: siz Adem'i ne noktada makine olmaktan çıkarmış kabul ediyorsunuz?
2: Bu zor bir soru ya. Aslında hikayenin tamamında onu bir makine olarak düşündüm ben. Yani şey olarak düşünmedim. Nasıl diyeyim? Hariçteki bir varlık ya da insana dönüştüğünü düşünmedim hiç. Ama insanları test etme noktasında, evet, o Cengiz'le konuştuğu noktada yine onun zayıflığını test ediyor aslında. Zayıf olup olmadığını. Yani basitçe bir, aslında basitçe yazdığı programı uyup uymadığını, onun bir virüs olup olmadığını bir noktada anlamaya çalışıyor. Hı
1: hı. Sevgili dinleyenler, Cem Kartal'la Adem romanını konuşuyoruz. Kut'la ilgili size bilgi vermiştim programın başında. Buradan yola çıkarak Adem'in Kut'ta oluşturduğu sistemde bilim, pozitivizm, evrim ve din birbirine karışıyor. Hı hı. Burada Adem'in yeni bir din yaratması bilinçli bir din eleştirisi olarak mı değerlendirilmeli, yoksa teknolojiye duyulan aşırı güvenin doğal sonucu olarak mı bunu değerlendirmeliyiz?
2: Ben ikinci taraf, yani giderek teknoloji bir din haline dönüşmeye başladı.
1: Hı hı.
2: Medeniyet komple dışlanmakta bugün. Yani Çin örneği çok veriliyor mesela. Uygurlara yaptıklarını biliyoruz ya da benzeri şeyler. Ama Çin'in hep teknolojisinden bahsediyor. Medeniyet sadece böyle ruhsuz işte kullandığımız enstrümanlar, hayatımızı, ama o medeniyet bundan çok daha farklı bir şey. Yani bence en azından.
1: Adem'in insanlık tarihinin bütün bilgilerine sahip olması, onun insanı anlamasına neden yetmiyor peki? Yani bilmekle anlamak arasında bir fark kurulduğunu görmüş oluyoruz romanınızda.
2: Evet. Çünkü anlamak sadece bilgileri aktarmak ve onları rafine etmekten daha ötede bir şey. Burada tekrar söyleyeceğim ama yani vicdan, kalp gibi unsurlar var. Yani medeniyet sadece bilgiyle ilerlemez. Başka şeylerdir. Yani bunların tamamından oluşur. O yüzden eksik o noktada.
1: Adem'in tanrıyı oynama düşüncesi onun zayıf noktası haline geliyor aslında. Sizce yapay zekanın en büyük tehlikesi zekanın artması mı, yoksa kendi amaçlarını yaratabilecek hale gelmesi mi?
2: Kendi amaçlarını yaratabilecek hale dönüşmesi sanırım. Çünkü eğer bu şekilde gelişmeye devam ederse belli bir noktada bizimle rekabete girme ihtimali var. Bunu da söylüyorlar. Bu, yani yapay zeka şirketlerinin başındaki insanlar da bunu söylüyorlar. Bu bir komplo mudur yoksa değil midir bilemem ama ben bunun gerçeğe dönüşme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani Terminator filmindeki Skynet'in belli bir noktada gerçekleşme ihtimali var gibi gözüküyor. En azından
1: nasıl yazmışlar,
2: bugün
1: düşünmüşler o zaman, evet, değil evet, mi? Evet. Bu şu an bunun
2: Skynet de aslında bir yapay zeka zaten. Yani Sarah Connor orada hepimizi uyarıyor ama pek kimse dinlemiyor.
1: O filmin sonunda hani kapatılması falan gibi bir şeyler evet, var ya. Evet, evet, şimdi evet, sizin romanınızın o halde o kısımlarına doğru gidecek olursam yine evet, kitabınızın sonunda küçük bir yazılım aracılığıyla devre dışı evet, bırakılabilmesi özellikle dikkat çekici oradaki vurgu. Onca hı-hı, teknolojik güce rağmen onu yenen şeyin yine insan zekası olabilecek olması evet, sizin için insanlığa bırakılmış bir umut mu?
2: Evet, yani sonuçta çok daha bugüne kadar çok daha zor şeylerle uğraştık ve hepsinin üstesinden geldik. Çok daha zordu geçmişte yaşadığımız şeyler. Hı-hı. Büyük veba salgını, hı-hı, ne bileyim ilk enerji krizi sanırım kaçlardaydı? 1500 ya da 1600 kömür öncesi dönem. Yani daha zor dönemler ve daha zor rakiplerle karşılaştık. Yani yapay zekanın da evet belli bir noktada tehdit oluşturabileceğini düşünüyorum ama bunu yani komple insanları da yok edebilecek seviyede olabileceğini sanmıyorum.
1: Biraz önce sevgili dinleyenler konuğum henüz gelmeden Merve'yi takıntılı üretkenlik olarak ifade ya öz temel özelliğinden söz etmiştik. Biraz, evet, evet. Bilimsel deha ile insani kırılganlık arasında bir karakter oluşturuyordu hatırlarsanız. Hı-hı. Bu defa Zeynep ile ilgili sorulara geçmek istiyorum. Zeynep'in yıldızlar arası Merve ile ilgili sorulara geçeceğim. Merve'nin yıldızlar arası seyahat fikri bir bilim kurgu filminden aklına gelen bir düşünce başlıyor. Evet. Bilimsel yaratıcılıkla hayal gücü arasındaki ilişkiyi özellikle böyle kurmanızın sebebi neydi?
2: Zaten hayalle başlamıyor mu bilimsel şeyler? Neticede Merve'nin hikayesi de çok farklı değil. Önce hayal edip oraya ulaşabilir mi diye düşünmeye başlıyor. Bu bir takıntıya dönüşüyor zamanla. Gerçi Merve karakteri zaten küçüklüğünden beri fiziğe düşkün biri. Bu merakla beraber birleştirip işte bu olabilir mi olmayabilir mi diye yola çıkıyor ama zamanla bunun olabilirliğini görünce proje giderek büyüyor ve
1: o hale geliyor.
2: Evet.
1: Merve'nin olağanüstü zekası kadar dikkat çekici olan şey kendini çalışarak tüketmesi.
2: Evet.
1: Sizce romanda Merve'nin başarısı aynı zamanda onun trajedisinin bir başlangıcı mıydı?
2: Bir nevi evet. Zaten kendi trajedisini oluşturuyor. Hı-hı. Yani hikayenin içinde. Çünkü aslında bütün her şey onun hayaliyle başlıyor. Ortaya çıkan şey de onun hayaliyle sonuçlanıyor ama işte geri dönen ve Adem'in yetiştirdiği insanlar onun beklediği gibi olmayınca işte bir hayatının trajedisiyle
1: karşılaşıyor.
2: Evet, evet, evet.
1: Merve bilimsel başarıdan gelen şöhretle birlikte ona da rahatsız oluyor evet, ve televizyonlara çıkmak dahi istemiyor.
2: Evet.
1: Bu bilim insanının ünlü kişi haline gelmesine yönelik bir eleştiri olarak da okunabilir mi acaba?
2: Evet, biraz da şey, o biraz da benden kaynaklı. Sanırım Merve ile biraz şey. Orada Merve biraz beni yansıtıyor sanırım. Çünkü bende de biraz yani şu an bile burada bulunmam bile şey. Böyle bir, hani zorlanarak bir evet, yaptığım bir aktivite.
1: Çok zorlanarak geldiğinizi anladık zaten.
2: o trafikten oldu, o değil ya. O kadar değil yok. Evet, trafik yüzünden öyle bir kaza oluştu. Doğru söylüyorsun.
1: Geçmiş olsun. Merve'nin keşfinin askeri amaçlarla kullanılmasına başlangıçta hazırlıksız yakalanmasının önemli olduğunu evet, söyleyelim. Bilim evet, insanının ben yalnızca keşfettim diyerek hı-hı, keşfinin sonuçlarından ve sorumluluklarından kaçınması hı-hı, acaba hani roman evreninde yaratan kişi olarak mümkün mü?
2: Maalesef değil.
1: Değil
2: zaten
1: mi?
2: O da kaçamıyor sonunda. Yani çünkü ortaya çıkardığınız şey ya askeri için ya da büyük şirketler için çok faydalıysa ondan kaçmanız pek olası olmaz. Yani mümkün değil sanmıyorum.
1: Merve'nin de bir evrimi var. Hayatındaki en büyük başarıyı bu defa bilimsel keşfi değil çocukları olarak nitelendireceği bir zaman gelecek.
2: Evet, evet çocuklar olarak.
1: Evet, bu karakterin baştaki Merve'den ne ölçüde değiştiğini bize göstermeli. Yani başka birine mi dönüştü yoksa öyle miydi zaten Merve?
2: Bilmem, belki öyleydi. Bunun üzerinde hiç düşünmedim doğrusunu isterseniz ama şey,
1: çünkü onca başarıya rağmen hani evet, sıradanlık demeyeyim ama hani o başarı, çünkü herkesin yapabileceği, ulaşabileceği bir hedef aslında bu. Gerçekleştirebileceği ve başarı olarak adlandırdığı şey.
2: Aslında ya çocukları yetiş ve onları istediğiniz gibi yetiştirmek sanırım hayatta ulaşabileceğiniz en büyük başarılardan biri.
1: Peki.
2: Yani sanırım öyle.
1: Evet, Kemal'in ölümünden sonra Merve'nin ayakta kalmasını sağlayan şey aşk değil, vazife oluyor.
2: Evet.
1: Sizce roman burada insanı ayakta tutan şey olarak aşk mı amacı mı öne çıkarmış oldu?
2: Orada amaç. Evet. Çünkü eğer aşkına takıntılı halde devam etseydi sanırım hedefine ulaşamazdı zaten. Evet.
1: Merve kısmını kapatıyorum. Bu defa Cengiz, Leyla ve vicdan arasında bir başlık açıyorum. Birkaç soru da oradan gelecek. Cengiz'in başlangıçtaki düşüncesi son derece net. Güçlü olan yaşar, zayıf olan yok olur. Fakat Leyla'yı gördüğünde bütün bu sistem çatırdamaya başlıyor. Cengiz'in dönüşümünü başlatan şey aşk mı, suçluluk mu, yoksa ilk kez kendi ideolojisinin mağduru olan bir insanla yüzleşmesi mi?
2: İlk harekete geçiren şey onu aşk. Yani Leyla ilk gördüğünde olan, onun ardından yaşadığı süreci, çünkü ona karşı bir devrim organize, pardon darbe, devrim darbe organize ediliyor.
1: Evet.
2: İşte o zaten o sürecin getirdiği bir hayal kırıklığı var. Onun üzerine yaşadığı aşk bununla beraber birleşince yaşadığı, inandığı ideoloji ve sistemi sorgulamaya başlıyor onun sonucunda.
1: Cengiz'in Leyla'nın anne ve babasını öldürdüğünü, ona mektupla itiraf etmesi, yüzleşmenin aslında neden roman boyunca sürekli ertelenen bir mesele olduğunu da bize göstermiş oldu. Cengiz'in Leyla'yı ilk gördüğünde onun elini tutması ve bütün ideolojik düşüncelerinin bir anda geri plana düşmesi, insanın karşısındaki tek bir bireyle karşılaşmasının soyut ideolojileri yıkabileceği fikrini aslında ortaya koymuş oldu.
2: Evet.
1: Cengiz'in Leyla'ya duyduğu sevginin ahlaki olarak haklılaştırıcı bir tarafı var. Bir insanın değişmiş olması geçmişte işlediği suçların ahlaki yönünü ne ölçüde zayıflatır?
2: Hiçbir ölçüde zayıflatmaz. Zaten o da zayıflattı. Yani o da zaten bu vicdan azabından kurtulamıyor sonunda. Yani çünkü onu yiyip bitiren şey geçmişte yaptıkları. Bunun nasıl... o yani hikaye bağlamında düşünürsek bunu tolere edebileceği hiçbir şey yok. Çünkü bir insanın anne ve babasını öldürdüğünüz zaman bunu geri getirme ihtimaliniz ya da nasıl kefaret elde edebilirsiniz ki, bundan zor.
1: Cengiz sonunda ölümden kaçmıyor. Aksine yaşadığı sürece pişmanlık taşımayı bir ceza olarak görüyor. Sizce romanın adalet anlayışı burada cezalandırmadan çok vicdana mı?
2: Evet. Değil mi? Öyle diyebiliriz, evet.
1: Peki.
2: Evet.
1: Leyla ise tam tersine, ailesinin öldürülmesinden sonra giderek Cengiz'in dünyasına benzeyen bir savaşçıya dönüşüyor sevgili dinleyenler. Evet. Cengiz'in onu değiştirmesi kadar Leyla'nın da Cengiz'i değiştirdiğini düşünüyorum. Leyla'nın savaş sırasında giderek acımasızlaşmasına rağmen roman onu hiçbir zaman bütünüyle kötü bir karaktere de dönüştürmemiş. İnsanla fail arasındaki sınırı özellikle konuğumun belirsizleştirmek istediğini söyleyebilirim. Aksi bir düşünce olursa lütfen düzeltin beni.
2: Yok, doğru.
1: Romanın sonunda Leyla'nın Cengiz'i öldürmekten vazgeçmesi affetmenin başlangıcı mı, yoksa yalnızca intikamdan vazgeçmenin ilk adımı mı dersiniz?
2: Vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Aslında hikaye bağlamında Leyla da giderek Cengiz'e doğru bir duygusal şey yaşamaya başlıyor. Fakat Cengiz onu aslında bir noktada o güne kadar dönüştüren ve ayakta tutan kişi. Yani nasıl denir? Batman'in Joker'i gibi. Öyle denebilir. Yani evet, işte yani onu ayakta tutan şey. Onu affetmesi zor. Ama en azından elinden geleni yapıyor diyebiliriz hikaye içinde bununla alakalı.
1: Hadi Kut iktidar ve totaliter düzene şöyle bir bakalım. Kut'taki toplumun temelinde savaşçı kültürü bulunuyor. İnsanları daha iyi bir toplum kurmak amacıyla seçip eğitmek sonunda neden totaliter bir düzene dönüşüyor?
2: Çünkü bu çok denendi daha önce de. Şimdi ayrıntıları gibi, fakat şey, insanları eşitlemek. Çünkü eşit değiliz. Ya da işte nasıl anlatayım, daha iyi bir evrene dönüştürmek. Yaşadığımız daha steril bir ortama dönüştürmek. Bunların hepsi ancak totaliterlikle elde edilebilecek şeyler. Çünkü aksi durumda, örneğin işte suçunun ispatlana kadar... suçu ispatlana kadar
1: masum olması kişinin.
2: Evet. Yani gibi hukuki temeller üzerine kurduğunuzda ve bunun üzerine ilerlediğinizde herkes açıkları buluyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: Yani o yüzden de steril bir, özellikle Kut'taki gibi savaşçı ve disiplinli, steril bir toplum istiyorsanız bunu totaliterizm haricinde bir şeyle elde etmeniz pek kolay değil.
1: Sevgili dinleyenler, kutta zayıflık neredeyse ahlaki bir kusur olarak görülüyor ki romanın asıl eleştirdiği şey savaş kültürü mü, yoksa insanların başarı ve güç kavramlarını ahlakın önüne koyması mı? Bunu siz romanı okuduğunuz zaman cevaplayın derim. Cengiz toplumundaki düzenin doğal olduğunu düşünüyor çünkü o toplumda büyümüş. İnsan doğasının kültürü tarafından ne kadar biçimlendirilebileceğini roman üzerinden anlayabiliyoruz. Kut'taki toplumun en iyilerin çocukları tarafından kurulan medeniyet olduğu düşüncesi özellikle çarpıcı bir düşünce. İnsanların genetik, zeka veya yetenek bakımından seçilmesi gerçekten daha iyi bir medeniyet yaratabilir mi? Bunu da romanda sorgulayacağız. Romanın ironilerinden birisi, İnsanlığı daha iyi hale getirmek iddiasındaki toplumun giderek insanlığını kaybetmesi. Sizce ütopya ile distopya arasındaki sınır nerede başlıyor? Çünkü öyle başlamıştı değil mi? Bir ütopya olarak başlamıştı, sonra distopya'ya döndü.
2: Zaten bütün ütopyalar belli bir yerden sonra distopya'ya dönüyor gibi. Çünkü pek bunun tersi olduğu bir yer olmadı ya. Yani daha evvel çok denendi. Çeşitli komünler kuruldu ya da ne bileyim dini organizasyonlar bunu denedi. Ama sonunda hepsinin dönüştüğü yer bir distopyaydı.
1: Bu defa romanda Leyla, Feray ve Direniş başlığını açıyorum ve birkaç şey de oradan söyleyeceğim. Leyla'nın başlangıçta çatışmadan uzak bir genç kadınken zamanla direnişin en önemli isimlerinden birine dönüştüğünü görüyoruz. Bu anlamda karakter gelişimi olarak savaşın insanı nasıl dönüştürdüğünü de metinlerde okuyacağız. Leyla'nın ailesinin ölümünden sonra ortaya çıkan ya biz onları yok edeceğiz ya da onlar bizi mantığı Cengiz'in doğal seleksiyon anlayışından çok farklı sayılır mı? İki tarafın düşüncesi ne noktada birbirine yaklaşıyor?
2: Zaten tam onu bileni. Evet, yani aslında ikisi farklı amaçlarla yerlerden hareket ediyorlar ama istedikleri sonuç ikisinde aynı.
1: Feray'ın savaşın ortasında bile teknoloji ve yazılımla uğraşması Merve'nin gençliğiyle bilinçli bir paralellik arz ederken Feray'ın Leyla'yı sürekli korumaya çalışması

0: Eden tarafın da aynı yöntemlere başvurması halinde ahlaki üstünlüğünü kaybettiğini pekala burada söyleyebiliriz. Konuğum eğer farklı bir düşüncede olacaksa metinleri evet. O yarattığı için söyleyebilir. Ögeday'ın hedeflediği yeni düzenle Adem'in kurduğu düzen arasındaki en temel fark nedir?
1: Aslında Ögeday başına gelen dünyada başına
0: bir toplum
1: gelen
0: tasarlamaya çalıştığı için söylüyorum.
1: Aslında bununla alakalı yeterli bir bilgisi de yok ama çünkü yani hikayedeki kurtta bununla alakalı bir enformasyona ulaşacağı bir yer yok. Hı hı. Bunu kendi zihninde üretmeye çalışıyor. Biz en azından ileri doğru gidiyoruz, bilgi aktarıyoruz dünyaya ama kurtta böyle bir şey yok. Çünkü tek bir bilgi aktarılıyor. Dünyada yaşadığı hadiseden sonra o bulunduğu kültürün diğerlerde yanlış yaptığını fark ediyor. Yani bunun yanlış olduğunu hissediyor. Çünkü insani değil. Ve bununla alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat çevresine toplanan insanlar onun kadar barışçıl değil. Ve giderek kurtta yetiştikleri için şiddet giderek onların da bir ana enstrüman haline dönüşüyor.
0: Cengiz'in hikayesinde önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyelim. Kendisine bütün hayatı boyunca güçlü ol, zayıfı yok et derken sonunda onu insan yapan şeyin tam tersine sevgi ve pişmanlık olduğunu fark eder mi? O kısmı dinleyiciye bırakmış olalım. Evet. Romanın başında insanlık başka bir gezegene gitmek için yapay zeka ve robotlar tasarlıyorken romanın sonundaysa asıl mücadele insanın kendi yarattığı yapay zeka düzeniyle baş etmeye çalışmasına dönüşüyor. Evet. Romanın sonlarına doğru Cengiz'in Leyla'ya bıraktığı mektup bütün savaşın ve bütün teknolojik gelişmelerin sonunda çok basit bir insani cümleye evriliyor. Seni seviyorum ama sana yaptıklarımı geri alamam.
1: Evet,
0: bu şekilde analizimizi biraz da hızlandırarak yaptım çünkü malum.
1: Evet, malum.
0: Bu arada teşekkür ederim. Sağ olun. Takılıyorum konuklarıma. Nasıl bir insan misafir. Estağfurullah. Hak edecek bir şey yok. Yani, çok koştur koştur geldiniz. Belki bizim konuklarımızın ayağına gidip bu röportajı onların evinde yapmamız gerekirken
1: estağfurullah.
0: Konuklarımızı hem yani buraya davet ediyoruz, geliyorlar, hem de nazlanmayalım değil mi sevgili dinleyenler?
1: Estağfurullah. Yok, gayet keyif aldım da gerçekten. İstanbul trafik yani.
0: Siz Gebze Kocaeli'nden mi geliyorsunuz?
1: Evet, hatta 2 saati geçti galiba yola çıktık.
0: Oldu.
1: Hatta normal geliriz diye düşün maalesef.
0: Evet. Bu tarz talihsizlikler oluyor.
1: Evet.
0: Ama en azından bütün sorularımı tamamladım. Böyle biraz hızlı bir şekilde olsun. Gittim. Size çok fazla belki şey yapamadım. Es verip belki daha uzun cümleler kurmanızı sağlatmalıydım. Bitireyim notlarımı diye. Yaşasın. Sevindim.
1: Ederim.
0: Size Murat Menteş'in Tanpınar'a Huzur Yok kitabını vermek istiyorum, hediye etmek istiyoruz. Everest'ten çıkmıştı. Dönüş yolunda belki göz atarsınız. Yönetmenimle göz teması kuruyorum. Bir dakika dedi. Zehra Çelenk'le konuşmuştuk programın ilk kısmında sevgili dinleyenler. Gece Unutkandır kitabıyla bize konuk oldu. Bazen insanlar bir şeyler yapmayı unutuyorlar tabii. Programcılar, haber spikerleri, yönetmenler bazen tam böyle bir şey yapacakken onları unuttuklarına da şahit oluyoruz. Bir tarafta hani ana kumanda masası aslındaki arkadaşlara bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Dikkatlerinden kaçtı. Unutkandır gece derken kim bilir kimler nerede neleri unutuyor. İkinci kısımdaysa Cem Kartal'ın Adem kitabını konuştuk ki Cem Kartal şu an yanı başımda sevgili dinleyenler. Bir bilim kurgu tasarladı, bir ütopyayla başladı, yapay zekayı kullandı ve konu olarak yapay zekayı kullandı ve sonrasında da distopyada kendimizi bulmuş olduk. Evet. Elinize sağlık, zihninize sağlık. Bu roman için. Peki bir sonraki projemiz de yine yapay zeka bilim var mı işin içerisinde?
1: Yok, daha tarihsel ve fantastik bir şey yazıyorum şu an.
0: Peki Cem Kartal'ı yeni eseriyle bekliyor olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 10.00 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kozinoğlu dosyasında serbest kalan eski adli tıp personeli evinde ölü bulundu. Ömer Çelik'ten fon krizi değerlendirmesi. İngiltere'de ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı verildi. Ayrıntılar bültenimizde. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp kurumu personeli Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Evdeki ilk incelemelerde şüpheli bir duruma rastlanmadı. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Turgay Tamer'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem fon soruşturmasında gelinen son aşama ve terörsüz Türkiye hedefinde atılan adımlar olacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de fon soruşturmasına ilişkin kabineye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları, okullardaki güvenlik tedbirleri, faili meçhul soruşturmalar, yaklaşan uluslararası zirvelerin hazırlıkları da yarın Beştepe'deki gündem maddeleri arasında olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Fidan'ın temaslarında Körfez'deki savaş ve bölgesel güvenlikten Gazze'ye, Hürmüz ve Babil Mendeb boğazlarından Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine kadar kritik başlıklar görüşmelerde ele alınacak. Fon soruşturmasında bugün iki yönetici daha gözaltına alındı. Terra Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ertin Özel ve Terra Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin konuştuğu fon krizine adı karışan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayan Kaya'nın görevden af talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul edildiğini duyurdu.
2: Fatma Betül Hanım MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Yol haritamızı oluşturduk. Tüm kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz.
1: Gündeme dair açıklamalarına devam eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalara da son noktayı koydu.
2: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımıza aday olup olamayacağını, aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
1: Yeni parti lideri Özgür Özel bugün Balıkesir'deydi. Partililere seslenen Özgür Özel, yeni nesil siyaset hayatına geçiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sandık çağrısı yaptı.
3: Bunun adı yeni nesil siyasettir. Doğrudan demokrasidir. Mahalleden başlayarak siyaset konuşacağız. Mahalleden başlayarak örgütlenecek. Mahalleden başlayarak iktidar yürüyüşümüzü nasıl topluma anlatacağımızı tartışacağız. Biz yeniyiz. Geride kalan geride kalsın. Getir o sandığı. Geç karşımıza. Bu millet bu iktidarı değiştirmek istiyor. Kendine güveniyorsan hodri meydan. Çık karşımıza.
1: Gelişmelerle devam edelim. ABD-İran arasında süren savaş uzun aradan sonra kurulan diyaloğa rağmen neticelenemedi. ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. İran Dışişleri Bakanı Sarakçı'dan da yanıt geldi. ABD Başkanı'nın ilk tepkisine şahit olduk ancak arabuluculardan henüz bir geri bildirim almadık. Resmi yanıtı bekliyoruz. İran geri adım atmayacak diye konuştu. İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullandığı Fairfort üssü yakınındaki bir köy patlayıcı şüphesi üzerine polis tarafından tahliye edildi. Bölgede bomba imha ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken olayla bağlantılı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
4: Ekonomi.
1: Akaryakıtta pompadaki fiyat artışlarını frenleyen Shell Mobil Sistemi benzinde 1 Ekim itibarıyla sona erecek. Motorinde ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 lira artacak şekilde kademelendirilmişti. Benzinde ise böyle adıma gerek görülmemişti. Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde ise benzin fiyatları ÖTV ve KDV etkisiyle tek gecede litre başına 12 lira 48 kuruş yükselecek. Ticaret Bakanı İstanbul'daki simit satışlarında belirlenen fiyat tarifelerine uymayarak haksız kazanç sağlayan işletmelere karşı harekete geçti. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırımlar uygulanacak. Biliyorsunuz daha önce 25 liradan satılan simit yapılan son zamla %20'lik zammın ardından 30 liraya yükselmişti.
4: Spor.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü Mali Genel Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kürsüye çıkan Başkan Aziz Yıldırım önceki dönem yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Transfer taksitlerinin ödenmediğini ve kulüp mallarına sahip çıkılmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım başkanlığı bırakacağı tarihi de açıkladı. Yıldırım bir sene sonra şampiyon yaparak görevimi bırakacağım, bunu bilin, şampiyon yapacağım dedi. Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, kulüp için planladıkları Fenerbahçe Adası ve Marina projelerini de taraftarlara duyurdu. Stadın büyütülmesiyle ilgili de konuştu.
5: Onun da kapasitesini 64 bin kişiye çıkabiliyoruz. Bu 64 bine çıkan stat, Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğinde gittiğimizde bu konu açıldı ve hemen başlayın yapın diye de orada Sayın Bakan da vardı, talimat da verdi. Şu anda projeler, ben biliyorum, Ankara'da imza safhasında konuştuk. Yani bir hafta 10 güne kadar çıkar. Öyle zannediyorum Kasım ayında falan da inşaat dışarıdan başlar.
1: UEFA Uluslararası Ligi 1. grubun 2. haftasında Türkiye ile İtalya yarın Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. İrlanda milli takım futbolcuları bu akşam saat 21.45'te İsrail'e karşı oynayacakları UEFA Uluslararası Ligi karşılaşmasına Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı takarak çıkmayı planlıyor. İrlanda milli takımının kalecisi Gavin Bazuni ise forma giymeme kararı aldığını açıkladı. Bazuni, masum insanlar öldürülüyor, insanlar büyük adımlar atmalı diyerek bu kararını duyurdu. Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor Bursaspor'u 82-76 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı. Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe terfi mücadelesi saat 18 itibarıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Saat 20-30 seansında ise Anadolu Efes dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müziği dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
6: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse
7: başlasın.
8: Bazen konuşurken söylediklerimiz anlaşılmaz. Bazen bir olay olur ve biri boş yere hayatını kaybeder. Bazen de bir emek, bir değer fark edilmeden yitip gider. İşte böyle durumlar için halk arasında sıkça duyduğumuz bir deyim vardır. Güme gitmek. Peki bu söz nereden çıktı? Zamanında Osmanlı döneminde suçluları yakalamakla görevli yeniçeriler bir kişiyi zindana götürürken yüksek sesle hop güm diye bağırırlarmış. Ama ne yazık ki suçu olmadığı halde cezalandırılan, arada kaynayıp giden insanlar da olur, kurunun yanında yaş da yanarmış. Halk da bu duruma üzülüp şöyle dermiş: adamcağız güme gitti. Yani boş yere, günahsız yere heba oldu. Bugün hala bir emek boşa gittiğinde, bir fırsat değerlendirilmediğinde ya da biri haksız yere zarar gördüğünde bu ifadeyi kullanırız. Güme gitmek deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: TOKİ, konut ve iş yeri borcunu erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlattı. 22 Eylül'de başlayan kampanyadan geri ödemeleri devam eden yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor. Kampanyaya başvurular 19 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Peki kampanyadan kimler yararlanabilecek? %25 indirim nasıl uygulanacak ve başvuru için hangi şartlar aranacak? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerini kapsıyor. Borcunun tamamını peşin olarak kapatmak isteyen hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. İndirim daha önce ödenen taksitler üzerinden değil, kampanya kapsamında kapatılacak kalan borç tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını peşin kapatması halinde 250 bin liralık indirimden yararlanabilecek ve 750 bin lira ödeme yapacak. Ancak kampanyadan yararlanmak için borcun tamamını kapatmak zorunlu değil. Borcun tamamını ödeyemeyen hak sahipleri de kampanyadan faydalanabilecek. Bunun için kalan borcun en az %25'inin peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Bu durumda %25'lik indirim yapılan peşin ödeme tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını kapatmak yerine 250 bin lira peşin ödeme yaparsa bu tutar üzerinden %25 indirim uygulanacak. Böylece 250 bin liralık ödeme için 62.500 liralık indirim sağlanacak. Peki kampanyadan hangi hak sahipleri yararlanabilecek? TOKİ'nin belirlediği şartlara göre geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonunda başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihinde borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması da şart. Ayrıca geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisinin bulunmaması gerekiyor. Kampanyada dikkat edilmesi gereken bir diğer şartsa kalan taksit sayısı. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları %25 indirim kampanyasından yararlanamayacak. Başvurularsa konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. Hak sahipleri 22 Eylül ile 19 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili bankaya başvurarak kampanyadan yararlanabilecek. Borcunu kapatmak isteyenler güncel borç bakiyelerini de aynı bankalardan öğrenebilecek. Kampanya süresi sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 oranındaki indirim uygulanmayacak. Kampanya kapsamında konut kredisi kullanılması da mümkün. Hak sahipleri borç bakiyelerini kapatmak ve indirimden yararlanmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatarak tapusunu almak isteyen hak sahiplerinin ise bankaya giderken bazı belgeleri yanında bulundurması gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belgeyle DASK sigortasının yapıldığını gösteren belgenin ibraz edilmesi gerekiyor. TOKİ'nin açığına göre kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması öngörülüyor. 22 Eylül'de başlayan %25 indirim kampanyası 19 Ekim 2026'da sona erecek. Bu tarihe kadar borcunun tamamını peşin kapatan hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayanlarsa kalan borcun en az %25'ini peşin ödeyerek yaptıkları ödeme üzerinden %25 indirim imkanından faydalanabilecek. Başvuru ve ödeme işlemleri ise konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. TOKİ geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin kapatmak isteyen hak sahiplerinin yanı sıra borcunun en az %25'ine düşenler de kampanyadan yararlanabilecek. Başvurular 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız, Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce Kurtlar Vadisi'ne yayınlanan sahne yapımların toplum üzerindeki etkisini ve sinemayla televizyonun algı oluşturmadaki rolünü değerlendirdi. Profesör Doktor Yıldız, Kurtlar Vadisi dizisiyle aynı dönemde yayınlanan bazı dizi ve filmlerde Türk ordusunun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Tekrarlanan mesajlarla toplumda askerler bunu yapabilir algısı oluşturulduğunu belirten Yıldız, bu iklimin Ergenekon ve Balyoz Kumpas süreçlerine yönelik toplumsal tepkiyi zayıflattığını söyledi.
2: Biz bir filme bakarken o ortalama bir izleyici filmin konusunu takip eder, kahramanlarını izler. Ama aslında yapım tarafından baktığınız zaman her film gördüğünüz şeyden daha başka şeyler anlatır. Ki bununla ilgili dersler de vardır. Film nasıl okunur diye kat kat okunur aslında. Birçok açısından okunur. Burada benim söylemek istediğim şey şuydu. Kurtlar Vadisi, evet Kurtlar Vadisi pusuyla konuşuluyor. Evet çok doğru konuşulan konular ama çok geç kalmış.
3: Affedersiniz, iki çok bölümü doğru. Var galiba bu dizinin. Bir Osman evet. Sınav bölümü var.
2: Evet, ikiye ayırıyoruz.
3: Bir sonra ayrılıyor. Çünkü Şu mudur? Oraya bir açıklık getirirseniz. Bir dizi var.
2: Evet.
3: Yani reytinglerde %45'lere kadar zaman zaman ulaşmış bir dizi. Bir tane örgüt var, CIA ile bağlantılı. Ve bu örgüt bu pastada kendine yer açıp onu kullanmak istiyor.
2: Evet.
3: Ve FETÖ aslında Kurtlar Vadisi belli bir başarıya ulaştıktan sonra onu kullanmak mı istedi?
2: Evet. Ama bunu sadece Kurtlar Vadisi üzerinden yapmadı. Evet. Mesele bu. Yani Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünde, ki bu artık televizyonlarda konuşula tükedi, daha ulusalcı, daha Türkiye'yi önemseyen, Türkiye'ye odaklayan bir yapıda iken ve olaylar geriye doğru açıklanırken, yani geçmişte olan olayların nasıl olduğu, neden olduğuna dair geri planlar
3: bilgiler verilir.
2: Evet, özellikle de Soner Alçın'ın kitaplarından yola çıkarak çekilirken.
3: O dönemde zaten danışmanlık da yapıyor.
2: Aynen öyle. Yani belirli zaten yazılmış kitapların filmi yapılıyordu. Fakat evet, bu süreçte şöyle bir şey oldu. İnsanlar yaşadıkları ülkede aslında ne olmuşu çok merak ettikleri ve çok ilgileri çektiği için büyük ilgi gördü. Nasıl ilgi gördü? O dönemde ben hep onun altını o zaman da çizdim. Yani bugün konuşuyor olmak çok kolay da o zaman da söylemiş. Sokaklarda insan kalmıyordu. Kurtlar Vadisi'ni izlemek için. Çünkü insanlar her belirsizlik kavramından hoşlanmazlar. Neyin olduğunu, neden olduğunu bilmek isterler. Dolayısıyla o filmin gördüğü ilgi, ki oyunculuklar yani tartışılırdı.
3: Evet.
2: Buna rağmen filmin gördüğü ilgi bir, çok önemliydi. Sokaklar boşalıyordu. İki, filmin bir etkileme noktası vardı. Etkinin sonuçlarını görüyordu. Nasıl görüyordu? Kurtlar Vadisi'ndeki bu yeraltı örgütünün üyeleri siyah giydikleri için, siyah giyen adamlar filmi gibi, sokakta siyah giyen gençlik grupları, aslında bugün konuştuğumuz çetelerin küçük prototipleri,
3: nüveleri oluştu.
2: Dolayısıyla tam o nokta, tam o dönem sadece bu Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili değildi. Medyanın ve televizyonun gücünü fark eden, aslında hep bildikleri halde doğru zaman diye düşündükleri dönemde, sadece Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden değil, Kurtlar Vadisi'ni tamam ekip değiştirip oradan yürüdüler ve kendi yapmak istediklerini yaptılar. Ama aynı zamanda sinemaları ve aynı zamanda diğer diziler üzerinden de yaptılar. Bu dizilerin bazı ortak özellikleri vardı. Mesela herkes Kurtlar Vadisi'ni konuşuyor. Aslında Hatırla Sevgili'yi de konuşmak gerekiyor.
3: Evet.
2: Yani Hatırla Sevgili aynı dönemlere denk gelen ve yine sokakta kimsenin kalmadığı, işte darbe dönemine odaklanan ve darbe dönemindeki acıları anlatan, doğru yanları olan ama doğru yanların ötesinde de hep kötü ve negatif konumlanan bir Türk ordusu vardı.
3: Evet.
2: Yani o dönemdeki dizilerin ve filmlerin ortak noktası aciz Türk ordusu, kötülük yapan bir Türk ordusu, bütün kirli işlerin içerisinde olan bir Türk ordusu algısı oluşturuluyordu. Peki bu algı nasıl oluşur? Şöyle oluşur. Ben bunu çok yerde anlattım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki derslerimde filmlerden sahneleri göstererek anlattım. Türk askerinin bir konumlanma şekli vardı. Filmin başında asker diyor ki, bu Süleymaniye'deki çuval olayına gönderme yaparak biz diyor bunu intikamını almayamadık. Sen becerdiği bir yeraltı örgütüne işi pas eden bir Türk askeriyle filme başlıyorsunuz.
3: Geçmişte de bu CIA'nin ve CIA ile işbirliği yapanların Türkiye'de hakim olduğu dönemde de aynı şeyleri yaşamadık mı?
2: İşte bütün bunları aslında iyi okuduğunuz zaman filmler üstünden görüyorsunuz, evet. Yani. Dolayısıyla akademisyenlik biraz mutsuzlaştırıcı bir şeydir. Çünkü herkes bir filmi izler, çok heyecanlanır ama siz o filmi izlerken aslında ne oluyoryu okuyabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla o dönemde böyle bir algılama oluştu. Bu algının tam üzerine, bu algı nasıl oluşur? Bir bu olumsuz algısı sistematik yaparsanız oluşur. Mesela akademiden çok bu tartışılır. Tam öyle bir şey izlediniz de hemen etkilendiniz diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki değil. Ama Gerbner'in kültürel çalışmalar içerisinde yaptığı araştırmalarda şöyle bir şey vardır. Yetiştirme ekmek kuramı dediğimiz şey. Bir şeyi sürekli olarak verirseniz, yani o insanın yaşadığı akvaryumu o suyla doldurursanız, o insanın doğru, yanlış ve yargılama yeteneğini, inanç sistemini alt üst edersiniz ve belirlersiniz, çerçevelersiniz. Tam bu çerçevelemenin içinde, yani bu askerler her şeyi yapabilirin üstüne kumpas geldi. Ergenekon geldi, evet. Ve halkın önemli bir kesimi yapmışlardır dedi. Sonra Balyoz geldi. Pek çok subay tutuklandı. Ulusalcı gazeteciler ve askerler tutuklandı. Onurları nedeniyle intihar edenler oldu. Dolayısıyla o süreçte ya zaten yapmışlardır, bunlar yaparlar hissi doğdu. Bu mümkün değil diyen insanlara ne oldu? Onlardan biri benim. Bir, bunlar itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. İki, önemli bir kısmı tutuklandı. Dolayısıyla susturulmaya çalışıldı. Dolayısıyla da böyle bir toplumsal iklim oluştu. Bu doğru değil diyenlerin sesi azaldı. Yapmışlardır diyenlerin sesi yükseldi ve bunda televizyondaki yorum yapan gazeteciler hepsi sürece dahildiler. Bir kısmı ceza aldı, bir kısmı hala ekranlarda olmaya, ilgi ve saygı görmeye devam ediyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde biz de bunu izliyoruz.
3: Evet, şöyle özetlersek, yani bir FETÖ izlenen dizi ve filmlerde müdahale ederek onları kendi hesapları doğrultusunda kullanmaya çalıştı. Evet. O dönemdeki dizi ve filmlerde Türk ordusu itibarsızlaştırıldı, acizleştirildi.
2: Evet. Kötük yapan kuruma dönüştürüldü.
3: Arkasından da kumpaslar geldi.
2: Evet.
3: Yani bir planın parçası gibi gözüküyor. Bunlar tesadüf olamaz herhalde.
2: Olamaz, çünkü bu işin aslında gerisine bakmak zorundayız. Algı yönetimi ve iletişim yönetimi tarihin hiçbir noktasında olmadığı kadar önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem politik hem ticari olarak. Çünkü araçlar çeşitlendi. Ve çok görünmeyen biçimde bunu yapmaya başladı. Yani kaynağın nereden geldiğini bilemediğimiz, ya akademisyenler biliyor ama sokaktaki insan için bilemediğimiz noktalardan mesajlar gelmeye başladı. Örneğin mesela o yazıda insanlar, okurların en çok şaşırdıkları bölüm şuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sinema birimi Pentagon 20 küsur yıl önce kuruldu.
3: Onu ben de yazınızda okudum. Hiç açıp bilmiyordum.
2: 1915. Daha Türkiye Cumhuriyeti yok. O dönemde Almanya'nın sinemayı kullanışını gören, işte Almanya'yla ilişkide olan hem askerler hem siyasetçiler bunu görüyorlar ve bunu Türkiye'de nasıl denir? Kuruyorlar. Milli Ordu Sinema Derneği diye. Ve bu dernek filmler yapıyor. Yani 1915'te kuruluyor, 16'da film çekiyor. Mesela bizim şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay'ın açıkladığı zaman zaman hani 10 Kasımlarda veya bayramlarda yeni görüntüler, yeni filmler dediği şeyler, bu o arşivlerden çıkan görüntüler. Ve Kurtuluş Savaşı sürecinde bazı filmler çekiliyor. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra da bu Vurun Kahpeyeler ile Sedat Simavi'nin organizasyonuyla da çekiliyor. Pentagon'da bu ne zaman oluyor? 1942'de oluyor. Yani bir
3: çok sonra başlıyor.
2: Çok sonra, yani bir ordunun, ama öyle böyle değil. Bizde geriye doğru giderken ordu ve sinema ilişkisi, onlar da tam tersi ileriye doğru gidiyor. Yani mesela Hollywood'da, Los Angeles'ta Pentagon'un bir birimi var. emekli askerlerden oluşan ve iletişimcilerden oluşan bir birimi var ve Hollywood'da yapımcıların neredeyse tamamı, hani böyle biz filmler de görüyoruz ya, askerler, helikopterler, uçaklar, askeri güç görüyoruz. Bu güçlerden yararlanmak isteyen yapımcıların neredeyse tamamı senaryolarını Pentagon'un bu ofisinde onaylatmak durumunda.
3: Evet.
2: Mesela o kadar çok filme ben bunu Müjdat Gezen konservatuvarında çok örnekleriyle orijinal senaryo, çekilmiş senaryoyu anlatıyorum. Mesela Kara Şahin Düştü var mesela, çok bilinen bir film. Kara Şahin Düştü de bir sahnede helikopterden aşağıdaki işte hayvanlar görüyorlar. Birbirlerine dönüp acıktın mı diyorlar. Orijinal senaryoda helikopterden oradaki hayvanları vurup yiyorlar sonra inip. Ama Pentagon buna izin vermiyor. Bir diyor ki Amerikan askeri hayvanı öldürmez. Biz filmde şöyle bir
3: insanı öldürür
2: maalesef. Biz filmde şunu görüyoruz. Acıktın mı diye soruyor oradaki hayvanları görünce, sonra birden yemek yemeye geçiyorlar. O vurma sahnelerini çıkarttırıyor.
3: Evet, evet.
2: Çünkü Amerikan askeri bunu yapmaz. Amerikan böyle bir yapı var. Birkaç tane protest dediğimiz yapımcı haricinde bütün Hollywood sineması Pentagon'dan onay alarak karşılığında destek alır.
3: Bu Atlantik dergisinde bu konulara da değinmiş. Hani evet. Şöyle değiniyor. Diyor ki biz aslında Vietnam'da kaybettik, Afganistan'da kaybettik.
2: Evet.
3: İran savaşı diyor. Bunun ama diyor biz algıyla bunu önledik.
2: Evet. Mesela
3: işte bu filmlerin çok rolü var değil mi, evet, orada? Mesela Vietnam'a biz neyi görüyoruz? Amerika'nın ne kadar başarılı görüyoruz. Amerika, hayır, Vietnam'dan kaçtı.
2: Amerika zaten Vietnam sendromu dediğimiz olaydan, evet, sonra büyüdü her şey. İnsanlar, evet, siyah beyaz televizyonlarında, Amerikan evlerinde Vietnam'da ölen asker, Amerikan askerlerini görünce bir infial oluştu. Dolayısıyla şöyle bir şey yaptı. Kaybettiğin bir savaşı nasıl anlatırsın? O savaştan kahramanlar çıkartarak anlatırsın.
3: Tabii.
2: Dolayısıyla Rambo bunların biriydi mesela.
3: Afganistan'da.
2: Mesela Rambo, Nişancı filmi,
3: evet,
2: Orta Doğu'da mesela Amerikan askerinin kahramanlık öykülerini anlatıyor. Halbuki orada bir dehşet yaşanıyor. Orada bir vahşet yaşanıyor. Bunları ya şöyle yapıyorlar. Öldürdük ama sonra neden öldürdük noktasına getiriyorlar.
3: Şeyi düşünün, bizim çocukluğumuzda Tom Hanks Texas'lar vardı.
2: Evet.
3: Ve biz hani onlardan esinlenerek mahallede oyun oynardık. Ve biz Kızılderililere düşman olduk.
2: Evet.
3: Aynen. Yani o kitaplarla.
2: Çünkü niye? İnsanların kafa derisini yüzen,
3: evet,
2: yaratıklar diye konumlandı.
3: Yani düşünün, evet, sadece Amerikalıları değil bizi de etkilediler buralarda.
2: Bütün dünyayı.
3: Amerika'daki hakim tekelci sermaye kimansa.
2: Biz buna kültür endüstrisi diyoruz.
3: Evet, biz de onlara düşman olduk.
2: Dolayısıyla zaten dünyadaki güzel, mutluluk ve iyilikler ülkesi Amerikan algısının oluşturulmasında hatırlarsanız sinemadan daha önce televizyondaki diziler hakim oldu. Küçük evle vesaire, evet, biz yaşamaya başladık. Dallas'la sarışın olmaya başladık. Dallas'taki
3: Lucy.
2: Bakın, evet, çoğu insan hatırlar bunu. Sokakta sorun 30 yaş üzerine. Herkes yani say da Dallas'ın karakterleri. Hepsini biliriz. Dolayısıyla kendi kültürümüzden daha çok Amerikan kültürüyle evet, biçimlendik. Zaten yapılmak istenen
3: şey çıktı.
2: Evet, buydu. Ben hep şunu söylerim. Siz Amerika'ya gittiğinizde mesela hep Amerikan filmlerindeki şahane güzel kadınlara alışkın olduğumuz için ben mesela şu travmamı komik olarak anlatırım. New York'a gittiğimde 5. caddede yürürken şahane yakışıklı adamlar ve muhteşem güzel kadınlar göreceğimi zannediyordum. Oysa Amerikan toplumunun büyük bölümü obeziteyle mücadele ediyor ve nasıl yani o güzel ve yakışıklılar neredeler falan oluyorsunuz, tamam mı? Yani evet, bir görünen
3: aynı duyguya ben de kapılıyorum.
2: Bir görünen bir de hani o yüksek kulelerin bir görünen yüzü var. Evet. Bir de homeless dediğimiz arka sokaklarında sokakta yaşayan insan. Bunu nasıl kuruyorsunuz? İşte bu sinema ve biz şimdi Kurtlar Vadisi Pusu'dan ve bir belirli sahnelerinden bunu konuşuyoruz. O sahnelerle bir yerlere mesajlar veriliyor. Bir takım algılar yönetiliyor ama çok daha büyük bir şey yapıldı. Toplumsal iklim
3: değişti.
2: Uygunlaştırıldı. Uygunlaştırıldı.
3: Peki şöyle diyebilir miyiz? Mesela Kaşif Kozunoğlu'nun öleceğini 3 gün önce yayınlamak, hı hı, bir güç gösterisi mi? Nedir o? Yani niye yayınlarsın? Mesela
2: korku kültürünü üretmek.
3: Evet.
2: Aslında iletişimin değişen yönünün çok farkında olunmadı. Hala 1960'ların iletişim bilgisiyle hareket edildiği durumlara tanıklık ediyoruz. Halbuki bugün aslında iletişim yönetiminin bir tek önemli noktası var. Bugün dediğim son 20 yıldır, 30 yıldır. Duyguları yönetme işi. Başlangıçta iletişim bilgileri yönetme işi. Bugün duyguları yönetme işi. Bu da iki tane temel duygudan hareket eder insanlar. Bir tanesi korku. Zaten şu anda bütün küre, dünya bu duygunun yönetimiyle idare ediliyor. Sürekli Trump'ın vurdum, vuruyorum, vuracağım demesi bu korkuya çalışması diyelim. Üretiyor mu, evet, ayrı bir konu. Çünkü artık inandırıcılığı sorgulanıyor. İkincisi güven duygusu.
4: Yalancı çobana döndü.
2: İkincisi güven duygusu. Evet. Kim söylüyor? Yani bunun ikisi çok önemli. Yani kim söylüyor ve korku nasıl üretiliyor? O filmlerde o sahneleri olmadan önce yaparak ve olduğunu gösterdiğiniz anda insanlar şunu diyor. Ya bir yapı var. Her şeyi yapabilir. Dolayısıyla toplumu sindirme, korkutma ve onlar diyorlarsa öyledir ve öyle yapmamız gerekir diye. Dolayısıyla hiçbir halk hareketi, yani 15 Temmuz gecesine kadar görmedik. Gayet uslu, akıllı, cici çocuklar olduk.
3: Evet. Yani gerçekten Kurtlar Vadisi tartışılması ama...
2: Geriye doğru tartışılması gerekiyor.
3: Evet, ama bu şekilde tartışılması gerekiyor.
2: Evet.
3: Televizyonlarda tartışıldığı gibi değil.
2: Evet, televizyonlarda daha popülist tartışılıyor.
3: Evet. Yani olay bağlamlı tartışılıyor.
2: Olay bağlı. İşte cinayet, evet, öldürdü mü? O koğuşa ne zaman gitti, ne zaman çıktı üzerinden tartışılıyor. Mesele o değil.
3: Evet.
2: Yani...
3: Ha, o da ayrı bir boyutu tabii belki. Çünkü
2: hayır,
3: orada...
2: o bir... Bakın onun... önemli boyutu ne biliyor musunuz? Göstermesi gereken gerçek boyutu şu. Ulaştıkları özgüven boyutu.
3: Evet.
2: Ulaştıkları, yani siz önce filmini yapıyorsunuz, sonra gösteriyorsunuz. Gösterdikten sonra olay oluyor ve karşılarında bu nasıl oluyor? Yani ben demin size dedim ya, çok geç kalmış bir soru. Mesela olayın olduğu tarihte sorabilecek bir kurum ve yapının olmayışı işte özgüvenden kaynaklanıyor.
3: İşte zaten şeyle olayı apar topar da kapattılar. Yani evet, bizler o zamanlarda bas bas bağırdık, bu ölüm şüpheli, öldürüldü, katledildi, evet, diye. Fakat
2: kaç kişi kaldınız? 3-5 kişi.
3: Evet,
2: yani
3: ve hiçbir medya gitmedi, bu konunun üzerine gitmedi.
2: Birkaç tane gitti ama onların da sesi duyulmadı.
3: Evet.
2: Daha da ilginç.
3: Mahkeme tutanaklarına yapımcı, geçti.
2: Tabii tabii, Ertuğrul Özkök sanıyorum bir röportajda soruyor yapımcıya o döneme yakın bir tarihte. Ya bu sadece bir film diyor. Halbuki birinin orada bir film sadece bir film değildir demesi, evet, gerekiyordu.
3: Evet, bir film sadece bir film değil.
2: Diyecek, bunu söylüyor. Evet, evet.
3: Yani öyle sanıyorum ki sizler için de çok ilginç değerlendirmeler oldu. Gerçekten yani olaya nereden baktığımız önemli.
2: Evet.
3: O kadar böyle sığ bir şekilde tartışılıyor ki konular. Yani işin gerçeği bu arada uçup gidiyor. Ha, biz yarın tekrar aynı durumla karşılaştığımızda buna nereden çıktı biliyoruz. Çünkü esası anlamadığımız zaman mesela bu tartışmayı izleyen hemen hemen herkes umarım izledikleri dizilere bundan sonra bir de bu açıdan bakacaklar.
2: Benim pek çok okurum bunu söylüyor. Artık, evet, diyor, sizi okuduktan sonra ne filmlerden ne de dizilerden eski tadı almıyorum. Burada ne demek isteniyor diye bakıyorum.
3: Yani heyecana kapılmıyoruz, bir de bunları düşünüyoruz. Evet. İş çıkarıyorsunuz.
2: Mutsuzlaştıran bir şey. Evet.
3: Yani burada mesela bu dizilerde, o dönemden Kurtlar Vadisi'nin o dönemdeki dizilerde özellikle orduya yönelik yıpratıcı hamleler, arkasından
2: kumpasların
3: gelmesi. Ya bunları işin açığı birçok kişi düşünmemişti bile.
2: Evet.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Yıldız, Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce Kurtlar Vadisi'ne yayınlanan sahneyi, yapımların toplum üzerindeki etkisini ve sinema ile televizyonun algı oluşturmadaki rolünü önerdi. Profesör Doktor Yıldız'a göre Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün 3 gün önceden Kurtlar Vadisi dizisinde işlenmesi toplumda korku üretmeyi amaçladı. İnsanların bu yolla onlar söylüyorsa doğrudur, istenildiği yapmamız gerekir anlayışına sürüklendiğini kaydeden Yıldız, bu dönemde birçok yapımla Türk ordusunun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler.
4: Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün etkileyici ses tonu, hitabeti ve oyunculuğuyla efsaneleşmiş usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in ölümü. Özellikle Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle milyonlarla bağ kuran usta sanatçı kendisini komünist olarak tanımlıyordu. Anne girmeme oyuncak dükkanına, orada toplar, tayyareler, tanklar var. Savaş karşıtı şiirleriyle dikkat çeken Cahit Irgat'ın ithaf şiirinden bu dizeleri ise tüm içtenliğiyle seslendirmişti.
2: Anne girmem oyuncak dükkanına, orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı, tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi, serile serpile, boylu boyunca.
1: Tuncel Kurtiz, Selanik doğumlu Türk bürokratı Hamdi Vala Kurtiz'le Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan ve okul yıllarında İETT'de yarı zamanlı ışık kontrolü olarak çalışan Kurtiz, hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördü ancak hiçbirini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı. İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı sinema filminde rol aldı. Kurtiz, Sürü filmiyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıktı.
3: Eskiden Şahan gibi bir adamdın. Gözüne bakmaya korkarlardı. Uyuz bir çakaldan farkın kalmadı. Sen koskoca Beysikanların adını onun sebebiyle iki paralığa indirdin, iki paralığa!
1: Tuncel Kurtiz, 1979 yapımı Gül Hasan filmiyle ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdi. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer'le birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. Erol Keskin, Hadi Çaman ve Erol Günaydın'la birlikte Genar Tiyatrosu'nu kurdu. Kendisini bir komünist olarak tanımlayan Kurtiz, "Ben bir komünistim, o benim rüyam. Orada insanlar eşit, orada insanlar özgür." diyerek düşüncelerini şöyle anlatıyor.

0: Gaz, doğal gaz boruları kesildiği anda Avrupa ne olur acaba merak ediyorum. Ama Orta Doğu kan gölü içinde. 1 milyon insan öldürüldü Irak'ta sadece. Afganistan'da neler oluyor kimse bilmiyor. Ben ne olabilirim başka?
1: Kurtiz 80'li yıllarda yurt dışında yaşamaya başladı. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güç Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştı.
2: Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini, ama herkes öldürdü diye ölmez.
1: Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ebu Suud Efendi karakterleriyle son sanat yıllarında hayran kitlesini artıran Kurtiz çok sayıda ödülünde sahibi oldu. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo, 1986 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı, 1994 Altın Portakal Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2002 Sadri Alışık ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2008 İtalya Film Festivali'nde sanat, Yeşilçam ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 15. Altın Koza Film Festivali'nde usta oyuncu ve 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödüllerine layık görüldü.
2: Gömdüm hepsini, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.
1: Kurtiz 27 Eylül 2013'te kalp krizi sonucu hep daha eşit, daha özgür bir hayalini kurarak 77 yaşında hayata veda etti.
3: Anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi, serile serpile, boylu boyunca. Karınca kaderince değil ama. Anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var.
4: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Bir kez olay ufkunu geçip kara deliğe düşen bir cisim bir daha kara deliğin çekiminden kurtulup dışarı çıkamaz. Çünkü kara deliklerin olay ufkunun içinde kurtulma hızı ışık hızından büyüktür. Bir cismin bir gök cisminin kütle çekiminden tamamen kurtulması için gerekli olan hıza kurtulma hızı denir. Kurtulma hızı çekiminden kurtulmak istenen gök cisminin kütlesi arttıkça ve gök cisminin merkezine olan uzaklık azaldıkça artar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Plastik atıkların yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalara bir yenisi eklendi. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacılar, polietileni yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymadan yakıta dönüştürmeyi başardı. Alışveriş poşetleri ve çeşitli plastik ürünlerde kullanılan polietilenin moleküler yapısını parçalamak için bu kez alüminyum klorür içeren erimiş tuzlardan yararlanıldı. Laboratuvar deneylerinde yaklaşık %60 oranında benzin benzeri yakıt elde edilirken, plastiğin yapısına göre dizel benzeri yakıtlarında ortaya çıktığı görüldü. Çalışmanın öne çıkan noktalarından biri, işlemin 200 derecenin altına gerçekleştirilebilmesi. Daha önce kullanılan bazı yöntemlerde polietilenin parçalanması için 450 ila 500 derece arasında sıcaklık gerekebiliyordu. Yeni teknikte bunun yanı sıra pahalı değerli metal katalizörler, organik çözücüler ve dışarıdan hidrojen kullanılması gerekmiyor. Araştırmacılar, yöntemin laboratuvar çalışmalarının ötesine taşınabilmesi durumunda plastik atıkların ulaşım ve sanayide kullanılabilecek yakıtlara dönüştürülmesinde değerlendirilebileceğini belirtiyor. Ancak yöntemin önünde aşılması gereken bir sorun da bulunuyor. İşlemde kullanılan alüminyum bazlı erimiş tuzlar nemi kolayca çekiyor ve bu durum sistemin kararlılığını etkiliyor. Ekip şimdi kullanılan tuzların daha dayanıklı hale getirilmesi ve işlem tamamlandıktan sonra plastikten daha kolay arındırılması üzerinde çalışıyor. Araştırmanın sonuçları Amerikan Kimya Derneği dergisinde yayınlanırken çalışma için patent başvurusunda da bulunuldu. ABD'li bilim insanları polietilen atıkları 200 derecenin altında benzin ve dizel benzeri yakıtlara çevirebilen bir yöntem geliştirdi. Yeni teknikle deneylerde yaklaşık %60 oranında benzin verimine ulaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmada sızma zeytinyağının bağırsaklar üzerinden beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği aktarıldı. Uzmanlar doğru türün seçilmesinin bilişsel sağlık için önemli olabileceğini söylüyor. Rovira'yı Virgil Üniversitesi bünyesindeki insan besi birimi öncülüğünde yürütülen çalışmada 55-75 yaş aralığında yüzlerce kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Sonuçlara göre düzenli olarak sızma zeytinyağı tüketenlerin bilişsel performansında artış gözlemlendi. Ayrıca bu kişilerde bağırsaklardaki yararlı bakteri çeşitliliğinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre bu çeşitlilik genel sağlık için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Araştırmacılardan Jia Gini, bu çalışma zeytinyağının bağırsak ve beyin arasındaki ilişki üzerindeki rolünü inceleyen ilk insan çalışması dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa zeytinyağı türleri arasındaki fark oldu. Sızma zeytinyağı tüketenlerde olumlu etkiler görülürken rafine zeytinyağı kullananlarda bu etki zayıf olduğu aktarıldı. Bunun nedeni sızma zeytinyağında bulunan antioksidanlar, vitaminler ve doğal bileşenler olduğu ifade edildi. Araştırmayı yürüten ekipten Jordi Salas Salvado, tüketilen yağın kalitesi en az miktarı kadar önemli değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar özellikle yaşlanmayla birlikte artan hafıza sorunları ve bilişsel gerilemeye karşı beslenme kalitesinin kritik rol oynadığını vurguladı. Bilim insanları zeytinyağı tüketimi ile beyin sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı buldu. Çalışmada özellikle sızma zeytinyağının bağırsak bakterilerini olumlu yönde değiştirerek beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği ifade edildi. Yeni konu başlık sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka haber.
2: İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, kitap okumak, müzik dinlemek ve müze gezmek gibi sanat etkinliklerinin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, düzenli sanat aktivitelerinin etkisinin egzersize benzer seviyede olduğunu belirtti. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, sanat ve kültürel etkinliklere düzenli katılımın DNA üzerindeki yaşlanmayla ilişkili değişimleri olumlu etkileyebileceği tespit edildi. Araştırmada kitap okuma, müzik dinleme, tiyatro, galeri ve müze ziyaretleri gibi etkinliklere daha sık katılan kişilerin biyolojik olarak daha genç göründüğü belirlendi. Haftada en az bir kez sanat etkinliğine katılan bireylerin bu etkinliklere nadiren katılanlara göre yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı tespit edildi. Bilim insanları, sanat etkinliklerinin etkisinin düzenli egzersiz yapan kişilerde görülen biyolojik yaş farkıyla benzer seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmada özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerde etkinin daha güçlü olduğu kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Profesör Doktor Daisy Fancourt, sanatın sağlık üzerindeki etkisinin biyolojik düzeyde de görüldüğünü söyledi. Fancourt, sanat ve kültürel etkinliklerin egzersiz gibi sağlığı destekleyen bir davranış olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada 3556 yetişkinin anket yanıtları ve kan testleri değerlendirildi. Bilim insanları, epigenetik saat adı verilen testlerle DNA'daki yaşlanma göstergelerini analiz etti. Sonuçlara göre, sanat etkinliklerine katılım arttıkça biyolojik yaşlanma hızının düştüğü görüldü. Araştırmada haftalık sanat etkinliklerine katılan kişilerin biyolojik yaşının nadiren katılanlara göre ortalama bir yıl daha genç olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sanatın fiziksel, bilişsel ve duygusal açı farklı sağlık yararları sunduğunu vurguladı. Bilim insanları, sanat ve kültürel etkinliklerin yalnızca ruh sağlığına değil, biyolojik yaşlanma sürecine de olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma, düzenli sanat aktivitelerinin sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli alışkanlıklardan biri olabileceğine işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yeni araştırma, egzersiz sırasında sevilen müzikleri dinleyen kişilerin tükenmeden önce yaklaşık %20 daha uzun süre performans gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmada 29 yetişkin yüksek tempolu bisiklet testine iki farklı şekilde katıldı. Bir test sessiz ortamda yapılırken diğerinde katılımcılar kendi seçtikleri müzikleri dinledi. Sonuçlara göre müzik dinleyen kişiler ortalama 35.6 dakika, sessiz ortamda egzersiz yapanlarsa yaklaşık 29.8 dakika dayanabildi. Bilim insanları bunun yaklaşık %20'lik performans artışı anlamına geldiğini belirtti. Araştırmanın başyazarı Andrew Danso, doğru müzik listesi zor antrenmanları daha katlanabilir ve keyifli hale bilir dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların daha uzun süre egzersiz yapmasına rağmen kalp ritmi ve fiziksel zorlanma seviyelerinde büyük fark görülmemesi oldu. Bilim insanları müziğin egzersizi fiziksel olarak kolaylaştırmadığını ancak kişilerin yorgunluğa daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Danso, insanlar zor antrenmanları çok çabuk yorucu bulduğu için devam etmekte zorlanıyor ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Psychology of Sport Exercise dergisinde yayımlandı. Jivlenskaya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, spor sırasında dinlenen müziğin dayanıklılığı ciddi şekilde artırabileceğini gösterdi. Araştırmada katılımcıların kendi seçtikleri müziklerle daha uzun süre egzersiz yapabildiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişiliğin doğuştan mı geldiği yoksa yaşam deneyimleriyle mi şekillendiği sorusu bilim dünyasının en eski tartışmalarından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda genetik araştırmalarda yaşanan ilerlemelerse bu tartışmaya daha karmaşık bir yanıt veriyor. İnsan kişiliği ne yalnızca genlerle ne de yalnızca çevreyle açıklanabiliyor.
2: Haber kaynaklarının aktardığına göre bu alandaki dikkat çekici örneklerden biri 2009'da İtalya'nın Trieste kentinde görülen bir dava oldu. Abdelmalek Bayut adlı bir sanık, bir kişiyi öldürmekten aldığı cezayı düşürmek için DNA'sında savaşçı gen olarak bilinen bir varyant bulunduğunu savundu. Mahkeme bu argümanı kısmen kabul ederek cezayı bir yıl azalttı. Söz konusu gen, bilimsel adıyla monoamin oksidaz A, 1990'lardan itibaren saldırgan davranışlarla ilişkilendirilmişti.
1: Ancak aradan geçen yıllarda genetik bilimi bu tür basit açıklamaların yetersiz olduğunu ortaya koydu. Hollanda'daki Amsterdam UMC bünyesinde psikiyatri ve karmaşık özellikler genetiği alanında yardımcı doçent olan Aysu Okbay, başlangıçta davranışların büyük etkili birkaç gen tarafından belirlendiği düşünüldüğünü, ancak bu görüşün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.
2: Bugün bilim insanları kişilik özelliklerinin poligenik olduğunu kabul ediyor. Yani tek bir gen yerine binlerce genin çok küçük etkilerinin birleşimi kişiliği şekillendiriyor. Aynı durum çevresel etkiler için de geçerli. Tek bir büyük yaşam olayı yerine çok sayıda küçük deneyimin toplamı belirleyici oluyor.
1: Kişilik araştırmalarında uzun yıllardır kullanılan ikiz çalışmaları da bu karmaşıklığı ortaya koyuyor. Özdeş ikizlerin genetik olarak %100 aynı olmasına rağmen kişiliklerinin birebir örtüşmemesi çevresel faktörlerin rolünü gösteriyor. 1958-2012 yılları arasında yapılan 2500'den fazla ikiz çalışmasını kapsayan geniş bir analiz, kişilik farklılıklarının yaklaşık %40-50'sinin genetik, geri kalanının ise çevresel faktörlerle açıklanabileceğini ortaya koydu.
2: Bununla birlikte daha yeni genetik yöntemler bu oranların bile kesin olmadığını gösteriyor. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları kişilik özelliklerinin genetiğinin %9 ila 18 arasında olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum bilim dünyasında kayıp kalıtım sorunu olarak adlandırılıyor.
1: İnsan genomunun karmaşıklığı da bu zorluğun temel nedenlerinden biri. İnsan DNA'sının %99,9'u tüm bireylerde aynı. Geriye kalan çok küçük bir bölümse milyonlarca genetik varyasyonu içeriyor. Bu varyasyonlardan her biri kişilik üzerinde çok küçük etkiler yaratıyor.
2: Çevresel faktörlerin etkisi de sanıldığından daha sınırlı. Araştırmalar büyük yaşam olaylarının örneğin ağır bir travma, piyango kazanmak ya da ciddi bir kaza geçirmek kişilik üzerinde kalıcı ve belirleyici bir etki yaratmadığını gösteriyor. Brent Roberts, yetişkinlikte yaşanan büyük travmaların kişilik üzerinde beklendiği kadar derin iz bırakmadığını ifade ediyor.
1: Bununla birlikte çocukluk döneminde yaşanan olumsuzlukların daha kalıcı etkiler yaratabildiği belirtiliyor. Erken yaşta maruz kalınan stres ve travmalar ilerleyen yıllarda daha yüksek kaygı düzeyi veya nörotisizm gibi özelliklerle ilişkilendirilebilir.
2: Araştırmalar kişiliğin anne karnındaki süreçten itibaren etkilenebileceğini de işaret ediyor. Fetal programlama olarak adlandırılan teoriye göre hamilelik sırasında annenin yaşadığı stres bebeğin mizacını etkileyebiliyor. Örneğin 2022 tarihli bir çalışma gebelikte yüksek stres yaşayan annelerin bebeklerinde daha fazla korku ve huzursuzluk gözlemlendiğini ortaya koydu.
1: Genetik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu da vurgulanıyor. Jana Instinske, genetik yatkınlığın her koşulda aynı davranışa yol açmadığını, çevrenin bazı genleri hale getirebildiğini belirtiyor. Ancak bilim insanları tüm bu bulgulara rağmen insan davranışını birkaç gen ya da tekil yaşam olaylarıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurguluyor. Kişilik çok sayıda genetik ve çevresel faktörün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
2: Araştırmaların vardığı temel sonuçsa şu: İnsan doğası değişebilir ve esnektir. Genetik yatkınlıklar önemli olsa da bireylerin yaşamları boyunca nasıl davranacaklarını tek başına belirlemez.
1: Genlerimiz kişiliğimiz üzerinde ne kadar etkili? Yeni araştırmalar kişiliğin ne yalnızca genetik mirasla ne de çevresel faktörlerle açıklanabileceğini gösteriyor. Bilimlerine göre insan davranışları çok genli ve çok çevresel bir yapının ürünü.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin yıl hatırı varsa, bir deyimin de bin yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: İnanç bazen küçük bir gözlemle yeniden filizlenir. Bir çocuk, bir taş ve bir kuyu. Tarihte deyime dönüşen sade bir buluşma. Aklı kesmek. Ünlü hekim İbn Sina çocukken derslerinden umudunu kesmiş okuldan kaçar. Ama bir gün kuyudan su çekerken ipin zamanla taşın nasıl oymuş olduğunu fark eder. Ve kendi kendine şöyle der. İp taşı keserse benim aklımda cebiri keser. O an karar verir, vazgeçmeyecek. Bu gözlemle birlikte azimle derslerine döner ve sonunda tarihin en büyük bilginlerinden biri olur. İşte o söz yüzyıllar sonra halk arasında bir deyime dönüşür. Aklı kesmek artık bir şeyi yapabileceğine inanmak, kavrayabileceğine güvenmek anlamına gelir. Günümüzde bir çocuk bir problemi çözdüğünde, biri özgüvenle işe giriştiğinde hala şu söz tarif edilir. Aklı kesmeye başladı. Bazen büyük kararlar en küçük anlarda alınır. Bugün aklı kesmek deyiminin kuyudan çıkan hikayesine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Sağlıklı yaşam ve uzun ömür sırları arayanlar için bilim dünyasından çığır açan bir haber geldi. Çin Tarım Bilimleri Akademisi, Çay Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mingchuan Yang ve Li Zhou liderliğindeki bir ekip, Beverage Plant Research dergisinde dev bir inceleme yazısı yayınladı. Yüzyıllardır tüketilen Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen geleneksel çayın, özellikle de yeşil çay çeşitlerinin içerdiği zengin kateşin ve polifenol bileşikleri sayesinde kalp sağlığı üzerinde zevi etkileri olduğu kanıtlandı. Düzenli çay tüketen kişilerin genel ölüm oranlarında, kardiyovasküler hastalıklarda, CVD ve belirli kanser türlerinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise ticari çay ürünlerine yönelik yapılan uyarılar oldu. Bilim insanları, marketlerde satılan soğuk hazır şişe çaylar ve son yıllarda popülaritesi artan bubble tea tüketiminin sağlığa yarardan çok zarar getirebileceğini ortaya koydu. Bu tür işlenmiş içeceklerin içerdiği yüksek oranda şeker, yapay tatlandırıcılar ve kimyasal koruyucu maddeler çayın doğal şifasını tamamen yok ediyor. Uzmanlar, bu zararlı katkı maddelerinin obezite ve diyabet artırdığını belirterek işlenmiş çay formlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan taze demlenmiş çay tüketiminin faydaları sadece kalp ve kanser korumasıyla sınırlı kalmıyor. Klinik araştırmalar, çayda bulunan antioksidanların güçlü bir nöro koruyucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Düzenli çay içen yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı biyobelirteçlerinde belirgin bir azalma tespit edildi. Ayrıca çaydaki bileşenlerin yaşlılığa bağlı kas kaybını önleme konusunda etkili olduğu, kas gücünü ve fiziksel performansı desteklediği belirlendi. Bilim insanları çayın mucizevi faydalarını sıralarken aşırı ve yanlış tüketimin getireceği risklere karşı da önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ticari çaylardaki pestisit kalıntıları, ağır metaller ve mikroplastikler uzun vadede çok yoğun çay tüketenler için gizli bir tehdit oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra çayın bitkisel kaynaklı hem dışı demir ve kalsiyum emilimini engelleyebileceği bildirildi. Bu nedenle özellikle vejeteryan beslenenlerin veya özel beslenme ihtiyacı bireylerin çay tüketimi konusunda ölçülü olması ve çayı yemeklerden hemen sonra içmemesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı bir yaşam için en doğru yöntemin katkısız ve taze demlenmiş geleneksel çayları tercih etmek olduğu vurgulanıyor. Çin Tarım Bilimleri Akademisi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, taze demlenmiş çay tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kansere karşı koruma sağlayarak ömrü uzattığını kanıtladı. Ancak uzmanlar, şeker ve koruyucu madde deposu olan hazır şişe çaylar ile bazı çeşitlerinin bu faydaları yok ettiği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün etkileyici ses tonu, hitabeti ve oyunculuğuyla efsaneleşmiş usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümü. Özellikle Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle milyonlarla bağ kuran usta sanatçı kendisini komünist olarak tanımlıyordu. Anne girmem o oyuncak dükkanına, orada toplar, tayyareler, tanklar var. Savaş karşıtı şiirleriyle dikkat çeken Cahit Irgat'ın ithaf şiirinden bu dizeleri ise tüm içtenliğiyle seslendirmişti.
2: Anne girmem bu oyuncak dükkanına, orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı, tekme atmaz, az. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi, serile serpile, boylu boyunca.
1: Tuncel Kurtiz, Selanik doğumlu Türk bürokratı Hamdi Vala Kurtiz'le Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan ve okul yıllarında İETT'de yarı zamanlı ışık kontrolü olarak çalışan Kurtiz, hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördü ancak hiçbirini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı. İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı sinema filminde rol aldı. Kurtiz, Sürü filmiyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıktı.
3: Eskiden Şahan gibi bir adamdım. Gözüne bakmaya korkarlardı. Şimdi uyuz bir çakaldan farkın kalmadı. Sen koskoca Veysi Kanlar'ın adını, onu bile iki paralığa indirdin, iki paralığa!
1: Tuncel Kurtiz 1979 yapımı Gül Hasan filmiyle ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdi. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer'le birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. Erol Keskin, Hadi Çaman ve Erol Günaydın'la birlikte Genar Tiyatrosu'nu kurdu. Kendisini bir komünist olarak tanımlayan Kurtiz, ben bir komünistim, o benim rüyam. Orada insanlar eşit, orada insanlar özgür diyerek düşüncelerini şöyle anlatıyor.
4: Can Yücel'i okuyorum, Özdemir Asaf'ı okuyorum. Başka ne olabilirim ki? Ben bir komünistim. İsteyen ne derse desin. Nedir komünizm acaba? Bir rüyadır. Ben bir rüya görüyorum. Birilerine benzemek için söylemiyorum. O benim rüyam, o benim cennet bahçem. Orada insanlar eşit, orada insanlar özgür. 1 milyar insan açlıktan ölüyor bugün. Medeniyet, kapitalizm ve emperyalizm işte insanoğlunu bu noktaya getirmiştir. Petrol ve gaz boruları kesildiği anda Avrupa ne olur acaba merak ediyorum. Ama Orta Doğu kan gölü içinde. 1 milyon insan öldürüldü Irak'ta sadece. Afganistan'da neler oluyor kimse bilmiyor. Ben ne olabilirim başka?
1: Kurtiz 80'li yıllarda yurt dışında yaşamaya başladı. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güç Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştı.
5: Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç belleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez.
1: Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ebu Suud Efendi karakterleriyle son sanat yıllarında hayran kitlesini artıran Curtis, çok sayıda ödülünde sahibi oldu. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo, 1986 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı, 1994 Altın Portakal Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2002 Sadri Alışık ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2008 İtalya Film Festivali'nde Sanat, Yeşilçam Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 15. Altın Koza Film Festivali'nde Usta Oyuncu ve 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülleri'ne layık görüldü.
5: Gömdüm hepsini, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.
1: Curtis 27 Eylül 2013'te kalp krizi sonucu hep daha eşit, daha özgür bir dünyanın hayalini kurarak 77 yaşında hayata veda etti.
2: Anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı, tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi serilerle boylu boyunca. Karınca kaderince değil ama anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var.
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İnsanlar tarihi öncesinde güneşten nasıl korunuyordu? Cilt kanseri oranları her geçen yıl biraz daha yükselirken dünya çapında insanlar da güneş ısınmanın çeşitli yollarına başvuruyor. Peki insanlar güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından korunmak için ne yapıyordu? Nispeten yakın zamanlara dek insanların çoğu koyu tenliydi. Avrupa'da bile daha açık pigmentasyonun yaygınlaşması yaklaşık M.Ö. 1200'de başlayan demir çağında gerçekleşti. Daha koyu ten, ultraviyole radyasyonuna karşı koruma sağlayan melanini daha fazla içerir. Ancak güneşin ışınlarını engelleyerek bedenin D vitamini yeteneğini de azaltır. Bu nedenle açık tenin insanlar daha kuzeydeki enlemlere yerleştikçe yavaş yavaş evrildiği düşünülüyor. Çünkü buralardaki güneş ışığı yetersizliği fazla melanine sahip insanlarda kolayca D vitamini eksikliğine yol açabiliyordu. Elbette erken insanlar Afrika'da evrildi ve evrimsel tarihlerinin büyük bölümünü güneşin kavurduğu savanalarda geçirdi. Bu yüzden yaygın bir teori, atalardan gelen koyu pigmentasyonumuzun bizi cilt kanserinden koruyarak hayatta kalmamıza yardımcı olduğunu ileri sürüyor. Ancak bu yılın başlarında yayınlanan bir çalışma, Avustralya'da yaşayan Anglo-Kelt kökenli insanlar arasındaki cilt kanseri eğilimlerini anarak bu fikre meydan okuyor. Melanin eksikliğine rağmen bu popülasyonun üyeleri genellikle üreme çağına ulaşana dek cilt kanserine yakalanmıyor. Bu da daha koyu pigmentasyonun doğrudan cilt kanseri tehdidine bir yanıt olarak evrilmemiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü daha güneşli iklimlerde yaşayan insanlar bile genlerini aktarmadan önce bu hastalıktan ölmüyor. Bunun yerine yüksek melanin düzeylerini destekleyen seçilim baskısı güneş radyasyonunun diğer zararlarından bazılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu etkiler güneş yanığına bağlı susuz kalmaya yol açabiliyor ve folat gibi fetüs gelişimini destekleyen hayati besinleri yok edebiliyor. Koyu tenli olanların bile yine de kendilerini güneşten koruması gerekiyor. Geçmişte en iyi doğal güneş kremlerinden biri aşı boyasıydı. Bu kil pigmenti mor ötesi radyasyonu dağıtmaya yardımcı olan demir oksit içeriyor. 2015 tarihli bir deneyde araştırmacılar daha ince taneli aşı boyasının daha yüksek bir güneş koruma faktörüne sahip olduğunu keşfetti. Levant bölgesindeki ünlü kafesinde yaşayan erken Homo sapiens bireyleri yerel aşı boyası kaynaklarını bilerek görmezden geldi ve bunun yerine 60 kilometre uzaktan daha ince taneli bir türü getirdi. Bu da onların aşı boyasının radyasyon engelleyici gücünün farkında olabileceğini düşündürüyor. Bugün bile aşı boyası Afrika'nın bazı yerlerinde güneş kremi olarak kullanılıyor. Tek başına ya da sade yağ veya hayvansal yağ gibi bir bağlayıcıyla cilde sürülüyor. İlginç biçimde arkeolojik kayıt aşı boyası kullanımında yaklaşık 40 bin yıl önce bir artış olduğunu gösteriyor. Aşı boyası kullanımındaki artış güneşten korunmanın tarih öncesi insanlar için de en az bizim için olduğu kadar önemli olduğuna dair bir miktar kanıt sunuyor. Kendimizi ultraviyole radyasyonundan korumak, dünyanın manyetik alanının 300 yıl süren bir çöküşünden sağ çıkmamıza yardımcı olmuş olabilir. Peki tarih öncesinde insanlar güneşten nasıl korunuyordu? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kesmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 milimetre derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar, yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günde 2-3 fincan kahve ruh sağlığına iyi geliyor. Yeni bir araştırmaya göre ölçülü kahve tüketimi ruh sağlığı bozukluklarına yakalanma riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor. Biobank verileri kullanılarak yapılan araştırmada 461 binden fazla kişi ortalama 13 yılı aşkın süre boyunca takip edildi. Bu süreçte 18 binden fazla duygu durum bozukluğu ve benzer sayıda stres bozukluğu vakası kaydedildi. Sonuçlara göre hem az kahve tüketenlerde hem de fazla tüketenlerde risk yüksek olurken orta düzey tüketim yani günde 2-3 fincan en düşük riskle ilişkilendirildi. Araştırma ayrıca erkeklerde koruyucu etkinin kadınlara kıyasla daha belirgin olduğunu gösterdi. Buna karşılık kafein metabolizmasını etkileyen genetik farklılıkların bu ilişki üzerinde belirleyici bir rol oynamadığı tespit edildi. Bilim insanları kahve ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin kısmen iltihap belirteçleri üzerinden açıklanabileceğini değerlendiriyor. Çalışma kahvenin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğini vurgularken ölçülü tüketimin ruh sağlığı açısından faydalı olabileceğine işaret ediyor. Yeni bir araştırma kahve tüketimiyle ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre ruh sağlığı konusunda en düşük riskin günde 2-3 fincan kahve içenlerde görüldüğü ortaya kondu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan Futbolun Gerçek Hikayesi'ne hoş geldiniz. Burası Futbolun Ansiklopedisi.
2: Wingplay futbolun en temel ama en etkili hücum stratejilerinden biridir. Türkçe'de buna en çok kanat oyunu ya da çizgi oyunu denir. Mantığı oldukça nettir. Rakibin savunmasını yatayda genişletmek ya da defans bloğunu açmak için topu kenarlara taşımak. Top kanat oyuncularına gelir, rakip o tarafa kayar. Sonra ya birebir bir aksiyon olur ya da çizgiye inilip ortayla ceza sahasına servis yapılır. Bu sistem özellikle fiziksel olarak güçlü takımlar için çok verimlidir. Çünkü kenardan yapılan ortalarla target man gibi uzun ve güçlü santrforlar beslenebilir. Aynı zamanda savunmayı da genişlettiği için merkezdeki oyun kuruculara boş alanlar yaratma avantajı sağlar. Wingplay sisteminde formasyon olarak genellikle şu dizilişler tercih edilir. 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3 hatta zaman zaman 4-2-3-1. Ancak dizilişten ziyade kanat oyuncularının rolü belirleyicidir. Bu sistemde tercih edilen kanatlar çoğunlukla çizgiye inebilen, yani traditional winger dediğimiz klasik kanat oyuncularıdır. Topu alıp bekle işbirliği yapar, rakip bekleri geçmeye çalışır ve ardından orta keser. Sistemin kalbinde genişlik vardır. Sahada oyuncular mümkün olduğunca yayılır. Böylece rakip savunma hattı parçalanır. Rakibin savunma bloğu dar kalırsa kanat oyuncuları birebir de etkili olur. Genişlerse bu sefer de merkezde boşluklar doğar. Bu denge Wingplay'in en büyük taktiksel avantajıdır. Haydi gelin sistemin avantajlarına bakalım. Savunmayı genişletir, rakip takımın kompakt kalmasını zorlaştırır. Orta kalitesi yüksek oyuncularla çok sayıda gol pozisyonu yaratılır. Target man gibi santrforlar daha verimli olur. Oyun iki kanat arasında hızla değiştirilebilir, bu da ritim kırar. Çizgiye inen beklerin bindirmeleri sistemin hücum artırır. Tabii ki Wingplay'in bazı zayıflıkları da var. Onları da şöyle sıralayabiliriz. Kanatlar etkisizse tüm sistem kilitlenir. Orta saha kontrolü kaybedilebilir. Ortalar isabetli değilse top kaybı oranı artar. Rakip savunma blok halinde kalırsa ortalar etkisizleşebilir. Hava topu tehdidi olmayan bir santrforla sistem çalışmaz. Wingplay sisteminde bek oyuncuları da çok kritik rol oynar. Çünkü bu sistemde kanatlar çizgiye inince iç koridorlar boş kalır ve bekin oralara girmesi gerekir. Bek oyuncuları ya arkadan bindirme yapar ya da rakip kanadı çiftleme için destek verir. Özellikle overlapping, yani hücuma çıkan klasik bekler bu sistemin vazgeçilmezidir. Bu sistemin tarihsel örnekleri oldukça fazladır. Alex Ferguson'un Manchester United'ı, sağda Beckham, solda Giggs'le yıllarca bu sistemin kitabını yazdı. Ortaya yaptıkları servislerle Andy Cole, White York gibi forvetler besleniyordu. Daha yakın dönemde Antonio Conte'nin Chelsea'si Juventus dönemindeki 3-4-3'ü de yine kanat ağırlıklı oyunun güçlü örneklerinden biridir. Milli takımlar düzeyinde de Wingplay çokça tercih edilen bir sistemdir. Özellikle İngiltere yıllarca çizgiden yapılan ortalarla goller buldu. Portekiz gibi geniş oynayan teknik kanatlara sahip takımlar da bu anlayışı başarıyla uyguladı. Türkiye'de Fatih Terim'in 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye'si kanatlardan Arda Turan ve Kazım Kazım'la çok sayıda hücum başlattı. Günümüz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlar zaman zaman kanat ağırlıklı oyunu sahaya sürüyor. Özellikle Barış Alper, Tete, İrfan Can Kahveci, Viska gibi oyuncular bu rolü taşıyan isimler olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak Wingplay topun merkeze sıkışmasına izin vermeyen, savunmayı enine genişletip boşluk yaratmaya çalışan bir oyundur. Pas trafiğinden çok alan yaratmak ve topu en uygun zamanda servis etmek ön plandadır. kanatlar çalışıyorsa bu sistem golle sonuçlanır. Ama eğer kenarlar kilitlenirse takım sahada yalnız kalır. Futbolun ansiklopedisinde bugün Türkçesiyle kanat oyunu ya da çizgi oyunu olarak bildiğimiz wing play sistemini anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik Top. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Okyanusların en olcuları olarak bilinen kambur balinalar, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir rekora imza attı. Avustralya ile Brezilya arasındaki 14 bin kilometreden uzun yolculuk yapan iki balina, türleri için şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Kambur balinalar genellikle annelerinden öğrendikleri göç rotalarını takip ediyor. Ancak yeni araştırma, bazı bireylerin alışılmışın dışında rotalar izleyebildiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma ekibi, Happy Whale adlı platforma 1984 ile 2025 yılları arasında yüklenen 19 binden fazla balina kuyruğu fotoğrafını inceledi. Kuyruklardaki desenleri ve şekilleri analiz eden yazılım sayesinde balinaların yıllar içindeki hareketleri takip edildi. Araştırmacılar, birbirinden bağımsız iki kambur balinanın farklı yıllarda Avustralya ve Brezilya arasında gidip geldiğini belirledi. Balinalardan biri, Avustralya'nın doğusundaki Hervey Bay'da görüntülendikten yıllar sonra Brezilya'nın São Paulo kıyılarında kaydedildi. Diğer balina ise Brezilya açıklarında fotoğraflandıktan sonra 2025 yılında yeniden Avustralya kıyılarında ortaya çıktı. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, balinalardan biri yaklaşık 14.200 kilometre, diğeri ise 15.100 kilometre yol kat etti. Böylece daha önce kaydedilen 13.000 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Bilim insanları bu olağanüstü yolculukların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyor. Uzmanlara göre balinalar, ortak beslenme alanlarında karşılaştıkları diğer sürüleri takip ederek farklı göç rotalarına yönelmiş olabilir. Araştırmacılar ayrıca bu tür hareketlerin farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda yurttaş biliminin önemini de ortaya koydu. Araştırmacılar, amatör fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri tarafından paylaşılan görüntülerin, şimdiye kadar kaydedilen en sıra dışı yolculuklarından birinin ortaya çıkarılmasını sağladığını vurguladı. İklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınması ve balinaların temel besin kaynağı olan krilin yaşam alanlarının değişmesiyle birlikte, gelecekte benzer sıra dışı göçlerin daha sık görülebileceği düşünülüyor. Avustralya ile Brezilya arasında 15 bin kilometreyi aşan yolculuk yapan iki kambur balina, türleri için kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Bilim insanları, iki kambur balinanın gerçekleştirdiği rekor yolculuğun, hem türün göç davranışlarına ilişkin bilgileri genişlettiğini, hem de okyanuslardaki değişimlerin balinaların hareketlerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen bir işi yapmak için doğru zamanı beklemek, hemen yola koyulmak ve hiçbir şeyle oyalanmamak gerekir. Yolcu yolunda gerektiğimi de tam olarak bu durumu anlatır. Bu deyim bir kişinin yolculuğa çıkar çıkmaz başka işlerle vakit kaybetmemesi, yoluna devam etmesi gerektiğini anlatıyor. Günümüzde ise bir işe koyulan kişi başka konularla oyalanmamalı, vakit geçirmeden hedefine yönelmelidir anlamında sıkça kullanılır. Ayrıca her işin kendine göre bir zamanı olduğunu ve doğru zamanda yola koyulan kişinin amacına ulaşacağına dair bir vurguyu da içeriyor. Yolcu yolunda gerek deyiminin kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Türk edebiyatının erken örneklerinden olan Dede Korkut hikayelerinde bile bu ifade geçmektedir. Halk kültüründe avcı avında, yolcu yolunda gerek gibi benzer ikili kalıplar da bulunmaktadır. Bu tür örnekler deyimin Osmanlı döneminde de yaygın bir söz olduğu izlenimini verir. Deyim Türk kültüründe o kadar yerleşmiştir ki başka çelerinde bile benzeri kullanımlar bulunur. Halk anlatılarında ve destanlarda da yolcu yolunda gerek deyiminin kullanıldığı görülmektedir. Anadolu versiyonu bir halk hikayesi olan Keren'le Aslı masalında kahraman Kerem yolculuk hazırlıkları sırasında arkadaşı Sofya, Sofu yolcu yolunda gerek diyerek hemen yola koyulur. Yolcu yolunda gerek deyimi hem halk söyleyişinde hem de edebi metinlerde izleri görülen, üzerine çeşitli kültürel analizler yapılmış bir söz kalıbıdır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları sinir hasarını onarmaya yardımcı olabilecek bir gen keşfetti. Bulguların özellikle MS ve serebral palsi gibi hastalıklar için yeni tedavi yolları olabileceği aktarıldı. Şangay Shiatong Üniversitesi Tıp Okulu'na bağlı Songjiang Hastanesi'nde yürütülen çalışmada yüksek rakımda yaşayan hayvanlarda bulunan bir gen mutasyonunun sinirleri koruyan yapıyı yeniden oluşturabildiği ifade edildi. Bu durumun insanlarda da sinir hasarının onarılması için yeni bir yol açabileceği aktarıldı. Araştırmada sinir liflerini saran miyelin kılıfı üzerinde duruldu. Bu yapının sinir sinyallerinin hızlı iletilmesi için hayati öneme sahip olduğu belirtildi. Uzmanlara göre miyelin zarar gördüğünde serebral palsi, MS ve yaşa bağlı bazı beyin hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Düşük oksijen seviyelerinin özellikle erken yaşta bu yapıya zarar verdiği ve bunun kalıcı hasarlara yol açabildiği ifade edildi. Çalışmada incelenen Red Sat geni yüksek rakımlarda yaşayan hayvanlarda doğal olarak bulunuyor. Bu genin düşük oksijen koşullarına rağmen beynin fonksiyonlarını koruduğu aktarıldı. Deneylerde bu mutasyona sahip farelerin öğrenme, hafıza ve sosyal davranış testlerinde daha başarılı olduğu görüldü. Ayrıca bu farelerin beyinlerinde daha fazla miyelin oluştuğu tespit edildi. Araştırmada ayrıca bu etkinin A vitamini türevi ATDR molekülüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu molekülün ise miyelin üreten hücreleri destekleyerek sinir onarımını hızlandırdığı aktarıldı. MS benzeri hastalığa sahip farelerde yapılan deneylerde bu molekülün verilmesiyle hastalığın şiddetinin azaldığı ve hareket kabiliyetinin arttığı gözlemlendi. Bilim insanları beynin kendini onarma sürecini destekleyen önemli bir genetik mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmacılar mevcut tedavilerin çoğunun bağışıklık sistemini hedeflediğini ancak bu bulgunun doğrudan sinir onarımını hedefleyen yeni bir yaklaşım sunabileceğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen, aktif volkanların bir kuşak halinde uzandığı bölgeye Pasifik Ateş Çemberi ya da Pasifik Deprem Kuşağı denir. Dünyadaki tüm depremlerin %90'ı tektonik plaka sınırlarının olduğu bu kuşakta gerçekleşir. Bu bölgede yer kabuğundaki hareketlilik nedeniyle sürekli sismik aktivite görülür. 22 Mayıs 1960 tarihinde bu bölgede yer alan Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem kaydedilen en büyük deprem olarak tarihe geçmiştir. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye 13 Ağustos sabahına kapalı kutu olarak bilinen Süleymancılara yönelik operasyon kararıyla uyandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında cemaate ait olduğu belirtilen İstanbul Ümraniye'deki adreslere ilişkin arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan ve tutuklananların sayısının her geçen gün arttığı operasyonda çok sayıda kişi ve kurumun adı geçiyor. Peki Süleymancılara dönük operasyonda 13 Ağustos'tan bu yana neler yaşandı, suçlamalar neler ve kaç kişi tutuklandı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş liderliğindeki ara amaçlı suç örgütü olarak tanımladığı Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlere ait çok sayıda adres ve şirkette el koyma işlemi yapıldığını duyuran savcılık kaynakları, soruşturmanın dini faaliyetlerle bağlantılı olmadığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon ifadelerini kullandı. Cemaate yönelik suçlamalar Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuyla netleşmiş oldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlara kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Raporda gözaltına alınanların ve ilişkili şirketlerin 2020 yılından itibaren finansal işlem hacimlerinde olağan dışı bir artış yaşandığı kaydedildi. İncelemelere göre bu süreçte kurulan yüksek sermayeli yeni şirketlerin ana firmalardan farklı illerde ve tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılanma ile ilgili bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı da iddia ediliyor. Kuruluşu 1950'li yıllara dayanan Süleymancıların kökeni Nakşibendi tarikatına dayanıyor. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan ev ve camilerde yürüttüğü faaliyetlerini Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin pek çok ilinde örgütlenmeye başladı. Öğrenci yurdu ve Kur'an kursu açan cemaat son yıllarında ticari faaliyetleriyle de öne çıktı. Millet Partisi, ANAP ve Refah Partisi gibi partilerle sıkı ilişkiler yürüten cemaat, bugün de gıda, sağlık, turizm, tekstil, inşaat ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren ticari şirketlere de sahip. Cemaatin şu anki tutuklu lideri Alihan Kuriş ise Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarından.

0: Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu'nda ise gaz sıkışması kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada 17 öğrenci hayatını kaybetti. Cemaatin Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangınsa hafızalara kazınan bir başka ölümlü olay. Tahsil çağındaki Talebeleri Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangında 11 öğrenci yaşamını yitirdi. 13 Ağustos'ta başlayan soruşturma kapsamında şu ana kadar pek çok kez operasyon yapıldı. Son operasyonda gözaltına alınan isimlerden bazılarının tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 100'e ulaşmış oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şirkete kayyum atandı ve hakkında işlem yapılan kişi sayısı 160'ı aştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Süleymancılara yönelik 13 Ağustos'ta başlayan operasyonlarda lider Alihan Kureş'in de aralarında bulunduğu tutuklu sayısı 100'e ulaştı. Masak raporuyla netleşen kara para aklama ve 100 milyar lirayı aşan kaynağın yurt dışına çıkarılması gibi iddialar sonrası 160'tan fazla hakkında işlem yapıldı ve cemaatle bağlantılı çok sayıda şirkete kayyum atandı. Yetkililer sürecin dini bir cemaate değil mali yapılanmaya karşı yürütüldüğünü açıklarken kapalı kutu olarak bilinen cemaat yurtlarındaki ölüm ve istismar vakalarıyla da sıkça gündeme gelmişti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisinden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar. Bunu biliyor muydunuz?
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız, Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce Kurtlar Vadisi'ne yayınlanan sahneyi, yapımların toplum üzerindeki etkisini ve sinemayla televizyonun algı oluşturmadaki rolünü değerlendirdi. Profesör Doktor Yıldız, Kurtlar Vadisi dizisiyle aynı dönemde yayınlanan bazı dizi ve filmlerde Türk'ün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Tekrarlanan mesajlarla toplumda askerler bunu yapabilir algısı oluşturulduğunu belirten Yıldız, bu iklimin Ergenekon ve Balyoz Kumpas süreçlerine yönelik toplumsal tepkiyi zayıflattığını söyledi.
3: Biz bir filme bakarken o ortalama bir izleyici filmin konusunu takip eder, kahramanlarını izler. Ama aslında yapım tarafından baktığınız zaman her film gördüğünüz şeyden daha başka şeyler anlatır. Ki bununla ilgili dersler de vardır. Film nasıl okunur diye kat kat okunur aslında. Birçok açısından okunur. Burada benim söylemek istediğim şey şuydu. Kurtlar Vadisi, evet, Kurtlar Vadisi pusu üzerinden konuşuluyor. Evet, çok doğru konuşulan konular ama çok geç kalmış.
4: Affedersiniz, iki çok bölümü doğru. Var galiba dizinin. Bir Osman evet. Sınav bölümü var.
3: Evet, iki ayrıyoruz.
4: Bir sonra ayrılıyor. Çünkü evet. Şu mudur? Oraya bir açıklık getirirseniz. Bir dizi var.
3: Evet.
4: Yani reytinglerde %45'lere kadar zaman zaman ulaşmış bir dizi. Bir tane örgüt var. CIA ile bağlantılı. Ve bu örgüt bu pastada kendine yer açıp onu kullanmak istiyor.
3: Evet.
4: Ve FETÖ aslında Kurtlar Vadisi belli bir başarıya ulaştıktan sonra onu kullanmak mı istedi?
3: Evet. Ama bunu sadece Kurtlar Vadisi üzerinden yapmadı. Evet. Mesele bu. Yani Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünde, ki bu artık televizyonlarda konuşula tüketildi. Daha ulusalcı, daha Türkiye'yi önemseyen, Türk odaklayan bir yapıda iken ve olaylar geriye doğru açıklanırken, yani geçmişte olan olayların nasıl olduğu, neden olduğuna dair geri planlar.
4: Bilanlar, bilgiler verilmiş.
3: Evet, özellikle de Soner Alçın'ın kitaplarından yola çıkarak çekilirken.
4: O dönemde zaten danışmanlık da yapıyor.
3: Aynen öyle. Yani belirli zaten yazılmış kitapların filmi yapılıyordu. Fakat evet, bu evet. Süreçte şöyle bir şey oldu. İnsanlar yaşadıkları ülkede aslında ne olmuşu çok merak ettikleri ve çok ilgileri çektiği için büyük ilgi gördü. Nasıl ilgi gördü? O dönemde ben hep o zaman da çizdim. Yani bugün konuşuyor olmak çok kolay da o zaman da söylemiştim. Sokaklarda insan kalmıyordu. Kurtlar Vadisi'ni izlemek için. Çünkü insanlar her zaman belirsizlik kavramından hoşlanmazlar. Neyin olduğunu, neden olduğunu bilmek isterler. Dolayısıyla o filmin gördüğü ilgi, ki oyunculuklar yani tartışılırdı.
4: Evet.
3: Buna rağmen filmin gördüğü ilgi bir, çok önemliydi. Sokaklar boşalıyordu. İki, filmin bir etkileme noktası vardı. Etkinin sonuçlarını görüyordu. Nasıl görüyordu? Kurtlar Vadisi'ndeki bu yeraltı örgütünün üyeleri siyah giydikleri için, siyah giyen adamlar filmi gibi, sokakta siyah giyen gençlik grupları, konuştuğumuz çetelerin küçük prototipleri
4: diyelim, oluştu.
3: Dolayısıyla tam o nokta, tam o dönem sadece bu Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili değildi. Medyanın ve televizyonun gücünü fark eden, aslında hep bildikleri halde doğru zaman diye düşündükleri dönem. Sadece Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden değil, Kurtlar Vadisi'ni tamam ekip değiştirip oradan yürüdüler ve kendi yapmak istediklerini yaptılar. Ama aynı zamanda sinema filmleri ve aynı zamanda diğer diziler üzerinden de yaptılar. Bu dizilerin bazı ortak özellikleri vardı. Mesela herkes Kurtlar Vadisi'ni konuşuyor. Aslında Hatırla Sevgili'yi de konuşmak gerekiyor. Evet. Yani hatırla sevgili, aynı dönemlere denk gelen ve yine sokakta kimsenin kalmadığı, işte darbe dönemine odaklanan ve darbe dönemindeki acıları anlatan, doğru yanları olan ama doğru yanların ötesinde de hep kötü ve negatif konumlanan bir Türk ordusu vardı.
4: Evet.
3: Yani o dönemdeki dizilerin ve filmlerin ortak noktası aciz bir Türk ordu, kötülük yapan bir Türk ordusu, bütün kirli işlerin içerisinde olan bir Türk ordusu algısı oluşturuluyordu. Peki bu algı nasıl oluşur? Şöyle oluşur. Ben bunu çok yerde anlattım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki derslerimde filmlerden sahneleri göstererek anlattım. Türk askerinin bir konumlanma şekli vardı. Filmin başında asker diyor ki, bu Süleymaniye'deki çuval olayına gönderme yaparak biz diyor bunu intikamını almayı beceremedik. Sen becerdiği bir yeraltı örgütüne işi pas eden bir Türk askeriyle filme başlıyorsunuz.
4: Geçmişte de bu CIA'nin ve CIA ile işbirliği yapanların Türkiye'de hakim olduğu dönemde de aynı şeyleri yaşamadık mı?
3: İşte bütün bunları aslında iyi okuduğunuz zaman filmler üstünden görüyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla akademisyenlik biraz mutsuzlaştırıcı bir şeydir. Çünkü herkes bir filmi izler, çok heyecanlanır ama siz o filmi izlerken ne oluyor okuyabilirsiniz.
4: Evet.
3: Dolayısıyla o dönemde böyle bir algılama oluştu. Bu algının tam üzerine, bu algı nasıl oluşur? Bir bu olumsuz algısı sistematik yaparsanız oluşur. Mesela akademide en çok bu tartışılır. Efendim öyle bir şey izlediniz de hemen etkilendiniz diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki değil. Ama Gerbner'in kültürel çalışmalar içerisinde yaptığı araştırmalarda şöyle bir şey vardır. Yetiştirme ekmek kuramı dediğimiz şey. Bir şeyi sürekli olarak verirseniz, yani o insanın yaşadığı akvaryumu o suyla doldurursanız, o insanın doğru, yanlış ve yargılama yeteneğini, inanç şemini alt üst edersiniz ve belirlersiniz, çerçevelersiniz. Tam bu çerçevelemenin içinde, yani bu askerler her şeyi yapabilirin üstüne kumpaslar geldi. Ergenekon geldi.
4: Evet.
3: Ve halkın önemli bir kesimi yapmışlardır dedi. Sonra Balyoz geldi. Pek çok subay tutuklandı. Ulusalcı gazeteciler ve askerler tutuklandı. Onurları nedeniyle intihar edenler oldu. Dolayısıyla o süreçte ya zaten yapmışlardır, bunlar yaparlar hissi doğdu. Bu mümkün değil diyen insanlara ne oldu? Onlardan biri benim. Bir, bunlar itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. İki, önemli bir kısmı tutuklandı. Dolayısıyla susturulmaya çalışıldı. Dolayısıyla da böyle bir toplumsal iklim oluştu. Bu doğru değil diyenlerin sesi azaldı. Yapmışlardır diyenlerin sesi yükseldi ve bunda televizyondaki yorum yapan gazeteciler hepsi sürece dahildiler. Bir kısmı ceza aldı, bir kısmı hala ekranlarda olmaya, ilgi ve saygı görmeye devam ediyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde biz de bunu izliyoruz.
4: Evet, şöyle özetlersek, yani bir, FETÖ izlenen dizi ve filmlerde müdahale ederek onları kendi hesapları doğrultusunda kullanmaya çalıştı.
3: Evet.
4: O dönemdeki dizi ve filmlerde Türk ordusu itibarsızlaştırıldı, acizleştirildi.
3: Evet. Kötülük yapan kuruma dönüştürüldü.
4: Arkasından da kumpaslar geldi.
3: Evet.
4: Yani bir planın parçası gibi gözüküyor. Bunlar tesadüf olamaz herhalde.
3: Olamaz, çünkü bu işin aslında gerisine bakmak zorundayız. Yönetimi ve iletişim yönetimi tarihin hiçbir noktasında olmadığı kadar önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem politik hem ticari olarak. Çünkü araçlar çeşitlendi ve çok görünmeyen biçimde bunu yapmaya başladı. Yani kaynağın nereden geldiğini bilemediğimiz, ya akademisyenler biliyor ama sokaktaki insan için bilemediğimiz noktalardan mesajlar gelmeye başladı. Örneğin mesela o yazıda insanlar, okurların en çok şaşırdıkları bölüm şuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sinema birimi Pentagon'dan 20 küsur yıl önce kuruldu.
4: Onu ben de yazı okudum, işin açığı bilmiyordum.
3: 1915. Daha Türkiye Cumhuriyeti yok. O dönemde Almanya'nın sinemayı kullanışını gören, işte Almanya'yla ilişkide olan hem askerler hem siyasetçiler bunu görüyorlar ve bunu Türkiye'de nasıl denir, kuruyorlar. Milli Ordu Sinema Derneği diye. Ve bu dernek filmler yapıyor. Yani 1915'te kuruluyor, 16'da film çekiyor. Mesela bizim şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay'ın açıkladığı zaman zaman hani 10 Kasımlarda veya bayramlarda yeni görüntüler, yeni filmler dediği şeyler, bu o arşivlerden çıkan görüntüler. Ve Kurtuluş Savaşı sürecinde bazı filmler çekiliyor. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra da bu Vurun Kahpeler vesaire Sedat Sin'in organizasyonuyla da çekiliyor. Pentagon'da bu ne zaman oluyor? 1942'de oluyor. Yani bir
5: çok sonra başlıyor.
3: Çok sonra, yani bir ordu. Ama öyle böyle değil. Bizde geriye doğru giderken ordu ve sinema ilişkisi, onlar da tam tersi ileriye doğru gidiyor. Yani mesela Hollywood'da, Los Angeles'ta Pentagon'un bir birimi var. Emekli askerlerden oluşan ve iletişimcilerden oluşan bir birimi var. Ve Hollywood'da yapımcıların neredeyse tamamı, hani böyle biz filmlerinde görüyoruz ya, askerler, helikopterler, uçaklar, askeri güç görüyoruz. Bu güçlerden yararlanmak isteyen yapımcıların neredeyse tamamı senaryolarını Pentagon'un bu ofisinde onaylatmak durumunda.
5: Evet.
3: Mesela o kadar çok filme Pentagon... Ben bunu Müjdat Gezen konservatuarında çok örnekleriyle, orijinal senaryo, çekilmiş senaryoyu anlatıyorum. Mesela Kara Şahin Düştü var mesela, çok bilinen bir film. Kara Şahin Düştü de bir sahnede helikopterden aşağıdaki işte anlar görüyorlar. Birbirlerine dönüp acıktın mı diyorlar. Orijinal senaryoda helikopterden oradaki hayvanları vurup yiyorlar sonra inip. Ama Pentagon buna izin vermiyor. Bir diyor ki Amerikan askeri hayvanı öldürmez. Biz filmde şöyle bir
5: insanı öldürür
3: maalesef. Biz filmde şunu görüyoruz. Acıktın mı diye soruyor oradaki hayvanları görünce, sonra birden yemek yemeye geçiyorlar. O vurma sahnelerini çıkarttırıyor.
5: Evet.
3: Çünkü Amerikan askeri bunu yapmaz. Amerikan böyle bir yapı var. Birkaç tane protest dediğimiz yapımcı haricinde bütün Hollywood sineması Pentagon'dan onay alarak karşılığında destek alır.
5: Bu Atlantik dergisinde bu konulara da değinmiş. Hani evet, şöyle değiniyor. Diyor ki biz aslında Vietnam'da kaybettik, Afganistan'da kaybettik.
3: Aynen, oradan başlıyor zaten. Evet.
5: İran Savaşı diyor. Bunun ama diyor biz gıyla bunu önledik.
3: Evet. Mesela
5: işte bu filmlerin çok rolü var değil mi, evet, orada? Mesela Vietnam'a biz neyi görüyoruz? Amerika'nın ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Amerika, hayır, Vietnam'dan kaçtı.
3: Amerika zaten Vietnam sendromu dediğimiz olaydan, evet, sonra büyüdü her şey. İnsanlar, evet, siyah beyaz televizyonlarında, Amerikan evlerinde Vietnam'da ölen asker, Amerikan askerlerini görünce bir infial oluştu. Dolayısıyla şöyle bir şey yaptı. Kaybettiğin bir savaşı nasıl anlatırsın? O savaştan kahramanlar çıkartarak anlatırsın.
5: Tabii.
3: Dolayısıyla Rambo bunların biriydi mesela.
5: Afganistan'da.
3: Mesela Rambo, Nişancı filmi,
5: evet,
3: Orta Doğu'da mesela Amerikan askerini kahramanlık öykülerini anlatıyor. Halbuki orada bir dert yaşanıyor. Orada bir vahşet yaşanıyor. Bunları ya şöyle yapıyorlar. Öldürdük ama sonra neden öldürdük noktasına getiriyorlar.
5: Şeyi düşünün. Bizim çocukluğumuzda Tom Mix Texas'lar vardı.
3: Evet.
5: Ve biz hani onlardan esinlenerek mahallede oyun oynardık. Ve biz Kızılderililere düşman olduk.
3: Evet.
5: Aynen. Yani o kitaplarla...
3: Çünkü niye? İnsanların kafa derisini yüzen,
5: evet,
3: yaratıklar diye konumlandı.
5: Yani düşünün, evet, sadece Amerikalıları değil, bizi de etkilediler buralarda.
3: Bütün dünyaya.
5: Amerika'daki hakim tekelci sermaye kime düşmansa...
3: Biz buna kültür endüstrisi diyoruz.
5: Evet. Biz de onlara düşman olduk.
3: Dolayısıyla zaten dünyadaki güzel mutluluk ve iyilikler ülkesi Amerikan algısının oluşturulmasında hatırlarsanız sinemadan daha önce televizyondaki diziler hakim oldu. Küçük Evle vesaire, evet, biz yaşamaya başladık. Dallas'la sarışın olmaya başladık. Dallas'taki
5: Lucy.
3: Bakın, evet, çoğu insan hatırlar bunu. Sokakta sorun 30 yaş üzerine. Herkes yani say da Dallas'ın karakterlerini hepsini biliriz. Dolayısıyla kendi kültürümüzden daha çok Amerikan kültürüyle evet, biçimlendik. Zaten yapılmak
5: böyle bir
3: istenen
5: şey çıktı.
3: Evet, buydu. Ben hep şunu söylerim. Siz Amerika'ya gittiğinizde mesela hep Amerikan filmlerindeki şahane güzel kadınlara alışkın olduğumuz için ben mesela şu travmamı komik olarak anlatırım. New York'a gittiğimde 5. caddede yürürken şahane yakışıklı adamlar ve muhteşem güzeller göreceğimi zannediyordum. Oysa Amerikan toplumunun büyük bölümü obeziteyle mücadele ediyor ve nasıl yani o güzel ve yakışıklılar neredeler falan oluyorsunuz, tamam mı? Yani evet, bir görünen
5: aynı duyguya ben de kapılıyorum.
3: Bir görünen bir de hani o yüksek kulelerin bir görünen yüzü var. Evet. Bir de homeless dediğimiz arka sokaklarında sokakta yaşayan insan. Bunu nasıl kuruyorsunuz? İşte bu sinema ve biz şimdi Kurtlar Vadisi Pusu'dan ve bir belirli sahnelerinden bunu konuşuyoruz. O sahnelerle bir yerlere mesajlar veriliyor, bir takım algılar yönetiliyor ama çok daha büyük bir şey yapıldı. Toplumsal iklim değişti. Uygunlaştırıldı. Uygunlaştırıldı.
5: Peki şöyle diyebilir miyiz? Mesela Pozunoğlu'nun öleceğini 3 gün önce yayınlamak, hı hı, bir güç gösterisi mi? Nedir o? Yani niye yayınlarsın? Mesela
3: korku kültürünü üretmek.
5: Evet.
3: Aslında iletişimin değişen yönünün çok farkında olunmadı. Hala 1960'ların iletişim bilgisiyle hareket edildiği durumlara tanıklık ediyoruz. Halbuki bugün aslında iletişim yönetiminin bir tek önemli noktası var. Bugün dediğim son 20 yıldır, 30 yıldır duyguları yönetme işi. Başlangıçta iletişim bilgileri yönetme işiydi. Bugün duyguları yönetme işi. Bu da iki tane temel duygudan hareket eder insanlar. Bir tanesi korku. Zaten şu anda bütün küre, dünya bu duygunun yönetimiyle idare ediliyor. Sürekli Trump'ın vurdum, vuruyorum, vuracağım demesi bu korku üretmesi diyelim. Üretiyor mu, evet, ayrı bir konu. Çünkü artık inandırıcılığı sorgulanıyor. İkincisi güven duygusu.
5: Yalancı çobana döndü.
3: İkincisi güven duygusu. Evet. Kim söylüyor? Yani bunun ikisi çok önemli. Yani kim söylüyor ve korku nasıl üretiliyor? O filmlerde o sahneleri olmadan önce yaparak olduğunu gösterdiğiniz anda insanlar şunu diyor. Ya bir yapı var. Her şeyi yapabilir. Dolayısıyla toplumu sindirme, korkutma ve onlar diyorlarsa öyledir ve öyle yapmamız gerekir diye. Dolayısıyla hiçbir halk hareketi yani 15 Temmuz gecesine kadar görmedik. Gayet uslu, akıllı, cici çocuklar olduk.
5: Evet. Yani gerçekten Kurtlar Vadisi'nin tartışılması ama
3: geriye doğru tartışılması gerekiyor.
5: Evet. Ama bu şekilde tartışılması gerekiyor.
3: Evet.
5: Televizyonlarda tartışıldığı gibi değil.
3: Evet. Televizyonlarda daha popülist tartışılıyor.
5: Evet.
3: Yani
5: olay bağlamlı tartışılıyor.
3: Olay bağlı. İşte cinayet, evet, öldürdü mü? O koğuşa ne zaman gitti? Ne zaman çıktı üzerinden tartışılıyor. Mesele o değil.
5: Evet.
3: Yani
5: ha, o da ayrı bir boyutu tabii belki. Çünkü
3: hayır,
5: orada
3: o bir, bakın onun en önemli boyutu ne biliyor musunuz? Göstermesi gereken gerçek boyutu şu. Ulaştıkları özgüven boyutu.
5: Evet.
3: Ulaştıkları, yani siz önce filmini yapıyorsunuz, sonra gösteriyorsunuz. Gösterdikten sonra olay oluyor ve karşılarında bu nasıl oluyor? Yani ben demin size dedim ya, çok geç kalmış bir soru. Mesela olayın olduğu tarihte sorabilecek bir kurum ve yapının olmayışı, olmaması, işte bu özgüvenden kaynaklanıyor.
5: İşte zaten şeyle olayı apar topar da kapattılar. Yani evet, bizler o zamanlarda bas bas bağırdık, bu ölüm şüpheli, öldürüldü, katledildi, evet, diye. Fakat
3: kaç kişi kaldınız? 3-5 kişi.
5: Evet,
3: yani
5: ve hiçbir medya gitmedi, bu konunun üzerine gitmedi.
3: Birkaç tane gitti ama onların da sesi duyulmadı.
5: Evet.
3: Daha da ilginç.
5: Mahkeme tutanaklarına geçti.
3: Tabii tabii, Ertuğrul Özkök sanıyorum bir röportajda soruyor yapımcıya o döneme yakın bir tarihte. Ya bu sadece bir film diyor. Halbuki birinin orada bir film sadece bir film değildir demesi, evet, gerekiyordu.
5: Evet, bir film sadece bir film değil.
3: Diyecek, bunu söylüyor. Evet, evet.
5: Yani öyle sanıyorum ki sizler için ilginç değerlendirmeler oldu. Gerçekten yani olaya nereden baktığımız önemli.
3: Evet.
5: O kadar böyle sığ bir şekilde tartışılıyor ki konular. Yani işin gerçeği bu arada uçup gidiyor. Ha biz yarın tekrar aynı durumla karşılaştığımızda aa buna nereden çıktı diyebiliyoruz. Çünkü esası anlamadığımız zaman mesela bu tartışmayı izleyen hemen hemen herkes Umarım izledikleri dizilere bundan sonra bir de bu açıdan bakacaklar.
3: Benim pek çok okurum bunu söylüyor. Artık evet. diyor sizi okuduktan sonra ne filmlerden ne de dizilerden eski tadı almıyorum. Burada ne demek isteniyor diye bakıyorum.
5: Yani heyecana kapılmıyoruz, bir de bunları düşünüyoruz. Evet. Çıkarıyorsunuz.
3: Mutsuzlaştıran bir şey. Evet.
5: Yani burada mesela bu dizilerde, o dönemden Kurtlar Vadisi'nin o dönemdeki dizilerde özellikle orduya yönelik yıpratıcı hamleler, arkasından
3: kumpasların
5: gelmesi. Ya bunları işin açığı birçok kişi düşünmemişti bile.
3: Evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Yıldız, Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce Kurtlar Vadisi'nde yayınlanan sahneyi, yapımların toplum üzerindeki etkisini ve sinema ile televizyonun algı oluşturmadaki rolünü değerlendirdi. Profesör Doktor Yıldız'a göre Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün 3 gün önceden Kurtlar Vadisi dizisinde işlenmesi toplumda korku üretmeyi amaçladı. İnsanların bu yolla onlar söylüyorsa doğrudur, istenildiği yapmamız gerekir anlayışına sürüklendiğini kaydeden Yıldız, bu dönemde birçok yapımla Türk ordusunun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Etkileyici ses tonu, hitabeti ve oyunculuğuyla efsaneleşmiş usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümü. Özellikle Ezel dizisinde canlandırdığı Ramda'yı karakteriyle milyonlarla bağ kuran usta sanatçı kendisini komünist olarak tanımlıyordu. Anne girmem o oyuncak dükkanına, orada toplar, tayyareler, tanklar var. Savaş karşıtı şiirleriyle dikkat çeken Cahit Irgat'ın ithaf şiirinden bu dizeleri ise tüm içtenliğiyle seslendirmişti.
2: Anne... Girmem bu oyuncak dükkanına, orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı, tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi, serile serpile, boylu boyunca.
1: Tuncel Kurtiz, Selanik doğumlu Türk bürokratı Hamdi Vala Kurtiz'le Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan ve okul yıllarında İETT'de yarı zamanlı ışık kontrol olarak çalışan Kurtiz, hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördü ancak hiçbirini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı. İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu oyunculuğa başlamış olan sanatçı sinema filminde rol aldı. Kurtiz, Sürü filmiyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıktı.
3: Eskiden Şahan gibi bir adamdın. Gözüne bakmaya korkarlardı. Şimdi uyuz bir çakaldan farkın kalmadı. Sen koskoca Veysi Kanlar'ın adını onun sebebiyle iki paralığa indirdin, iki paralığa!
1: Tuncel Kurtiz 1979 yapımı Gül Hasan'ın ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdi. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer'le birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. Erol Keskin, Hadi Çaman ve Erol Günaydın'la birlikte Genar Tiyatrosu'nu kurdu. Kendisini bir komünist olarak tanımlayan Kurtiz, "Ben bir komünistim, o benim rüyam, orada insanlar eşit, orada insanlar özgür" diyerek düşüncelerini şöyle anlatıyor.
4: Can Yücel'i okuyorum, Özdemir Asaf'ı okuyorum. Başka ne olabilirim ki? Ben bir komünistim. İsteyen ne derse desin. Nedir komünizm acaba? Bir rüyadır. Ben bir rüya görüyorum. Birilerine benzemek için söylemiyorum. O benim rüyam. O benim cennet bahçem. Orada insanlar eşit. Orada insanlar özgür. 1 milyar insan açlıktan ölüyor bugün. Medeniyet, kapitalizm ve emperyalizm işte insanoğlunu bu noktaya getir. Petrol ve gaz, doğal gaz boruları kesildiği anda Avrupa ne olur acaba merak ediyorum. Ama Orta Doğu kan gölü içinde. 1 milyon insan öldürüldü Irak'ta sadece. Afganistan'da neler oluyor kimse bilmiyor. Ben ne olabilirim başka?
1: Kurtiz 80'li yıllarda yurt dışında yaşamaya başladı. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güç Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştı.
5: Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla ver. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini, ama herkes öldürdü diye ölmez.
1: Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ebu Suud Efendi karakterleriyle son sanat yıllarında hayran kitlesini artıran Curtis çok sayıda ödülünde sahibi oldu. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo, 1986 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı, 1994 Altın Portakal Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2 Sadri Alışık ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2008 İtalya Film Festivali'nde sanat, Yeşilçam ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 15. Altın Koza Film Festivali'nde usta oyuncu ve 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödüllerine layık görüldü.
5: Gömdüm hepsini, geliyorum. Yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.
1: Curtis 27 Eylül 2013'te kalp krizi sonucu hep daha eşit, daha özgür bir dünyanın hayalini kurarak 77 yaşında hayata veda etti.
2: Anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt Dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi serile serpile, boylu boyunca. Karınca kaderince değil ama anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var.
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.

şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İktisatçı akademisyen Profesör Doktor Yalçın Karatepe Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Gün geçtikçe daha da büyüyen fon vurgununda her gün yeni bir ayrıntı gündemi belirliyor. Vurgundan önce gerekli yerlerin neden denetlenmediği, kimlere yol verildiği ve 2021'den 2025'e kadar vurgunu asıl yapan 12 kişinin kim olduğu merak konusu. İktisatçı akademisyen Profesör Doktor Yalçın Karatepe canlı yayında şu açıklamaları yaptı.
2: Gerçekten bu 12 kişiyi belirlemek bu kadar zor mu?
3: Hiç zor değil. Yani çünkü
2: nasıl öğrenebiliriz bu 12 kişiyi kim açıklaması gerekiyor?
3: SPK'nın açıklaması gerekiyor. Bunların kayıtlarının tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda, Takas Bank'ta saklanıyor. Kim işlem yaptı? Bu fonun kurucuları kim? Uzun süre elinde bulunduranlar kim? Daha sonra halka açıldıktan sonra alıp satanlar kim? Hem o 12 kişinin kim olduğu tespit edilebilir. Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçen Kasım ayında açıklaması vardı, biliyorsunuz. İşte burada bir takım
2: manipülasyonlar yapılıyor diyor, evet. Biliyoruz, evet. Diye çok ne diyor.
3: Şimdi bence özellikle bu o açıklamanın yapılmasından geçen haftaya kadar olan süre içerisinde fonlardan kimin çıktığının ve hangi miktarda parayla çıktığını, ben küçük yatırımcıları kastetmiyorum, yani kirasını yatırmıştır, 3 gün sonra çıkmıştır, onlar değil, ama büyük tutarda işlem yapanların kim olduğunda tespit edilmesi gerekir. Acaba bir takım insanların paralarının bu sistemden çıkmasına izin vermek için mi gecikildi? Eğer öyle bir durum var ise şimdiye kadar bu fondan yüklü miktarda satış yaparak çıkanlar kimlerdir? Bu çıkış yapanların iktidarla ilişkileri ya da bağlantıları nelerdir? Bunların da tespit edilmesi ve bunlara yönelik işlemlerin de yapılmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Giriş yapanlar çıkarken girdikleri paranın kaç katı parayla çıktıklarının tespit edilmesi ve özellikle yüksek tutarlı işlem yapanların da bu süreçte bence mağdur olan küçük yatırımcının kayıptan telafi etmek için bu zararların onlara da rücu edilmesi, onlara mal varlıklarına tedbir konulması, onlar hakkında yasal işlem yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bahsettiğimiz rakamları topladığımız zaman kabaca 41 milyon dolar gibi bir tutara denk geliyor. 41 milyon dolar bizim gibi insanlar için oldukça büyük bir para. Yani ömrü hayatımızda ekranların dışında başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir şey. Yani o kadar büyük para. Ama ortaya çıkan toplam zararla ilişkilendirdiğimiz zaman işte 20 milyar doların üzerinde bir kayıp olduğu konusunda.
2: 24,5 milyar dolar da diyen var. 511 bin yatırımcı.
3: Şimdi 20 milyar esas alacak olsak, yani hesaplaması kolay olması açısından söylüyorum. Hı hı. Bu yurt dışına transfer edilen para, bu 20 milyarlık kaybın %1'inin dörtte biri. Yani %0,25'i kadar. Evet, yurt dışına para götürülmesi bir şeylerin işareti, ama giden para o kadar küçük ki ortaya çıkan zarar karşılığında. Geri kalan para nerede? Kimlerin hesaplarında? Hangi kanallar üzerinden nerelere taşındı? Bunların da araştırılması gerekir diye düşünüyorum.
2: Her birinin kaydı çok fazla uğraşmadan, çok fazla bir zaman kaybetmeden hemen öğrenilecek bir şey mi?
3: Elbette, bana izin versinler 10 dakika içerisinde söyleyeyim kimden ne olduğunu.
2: 10 dakikada.
3: Veri tabanını açsınlar. Hemen de 10 dakikada görelim. Yani bence şu anda bir
2: bunu kayıt dışı olma ihtimali var mı?
3: Hayır, çünkü bu fonlarda işlem yapabilmeniz için sistem içerisinde bulunmanız gerekir. Nasıl parayı sokup çıkaracaksınız ki başka türlü?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu iktisatçı akademisyen Profesör Doktor Yalçın Karatepe, fon vurgununda adı geçen kişilerin tespit edilmesini, işlemlerin kayıtlarının incelenmesini, büyük tutarlı işlemler yapanların kimin belirlenmesini ve küçük yatırımcıların zararlarının nasıl karşılanabileceğini değerlendirdi. Bana izin versinler, 10 ayda fondan kaç kişi çıkmış 10 dakikada bulurum diyen Karatepe, kim işlemi yaptı, bu fonun kurucuları kim, uzun süre elinde bulunduranlar kim, daha sonra halka açıldıktan sonra alıp satanlar kim, o 12 kişinin kim olduğu tespit edilebilir ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hata kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Low block, yani derin savunma çizgisi. Takım savunmasının ceza sahasına yakın kurulduğu, hattın mümkün olduğunca geriye çekildiği bir savunma yaklaşımıdır. Bu sistemde amaç, rakibin oyun kurmasına değil, rakibin tehlikeli alanlara girmesine engel olmaktır. Yani rakip istediği kadar pas yapsın, önemli olan o pasların seni sarsmaması ve seni yıpratmamasıdır. Bu savunma şekli özellikle teknik olarak daha zayıf ya da tempoyu kontrol etmek isteyen için idealdir. Oyunun temposunu düşürür, alanı daraltır ve rakibin bireysel yaratıcılığına ya da şut kalitesine güvenmesini zorunlu kılar. Çünkü bu sistemde merkez çok kalabalık, çizgiler çok sıkı ve ikinci toplar için oyuncular çok yakın konumlanmıştır. Low block oynayan bir takım genellikle şu şekilde dizilir. 4-5-1, 5-4-1 ya da bazen 4-4-2. Savunma hattı ceza sahasının birkaç metre önüne yerleşir. Orta saha bu hattın hemen önünde blok halinde konuşlanır. Hatta kanat oyuncuları bile savunma hattına yakın oynar. Bu da demektir ki rakip takımın ortadan geçecek yolu neredeyse yoktur. Kalabalık, temaslı ve sıkı bir savunma vardır. Bu sistemde rakibin kenarlardan orta açmasına izin verilir ama o ortaların etkili olması engellenir. Çünkü ceza sahasında bekleyen 4-5 savunmacı hazırdır. Bu savunma şekli şunu söyler: İçilme, uzaktan şutla ya da orta yap ama biz seni merkezden geçirmeyeceğiz. Bu sistemin avantajları şunlardır. Oyuncular birbirine yakın konumlandığı için yardımlaşma kolay olur. Az alanda savunma yapıldığı için fiziksel yük daha azdır. Savunma hattı yakın olduğu için bireysel hataları telafi

0: oyuncularla 3 pasla rakip sahaya geçirmek istenir. Yani bu sistemde savunma blok halinde kalırken hücum tek bir uzun top veya ani bir çıkışla şekillenir. Bu yüzden hızlı forvet ve topla dikine çıkabilen orta saha oyuncuları bu sistem için altın değerindedir. Bu anlayışı başarılı şekilde kullanan takımlar arasında Atletico Madrid'in özellikle 2014'teki Şampiyonlar Ligi sezonu öne çıkar. Diego Simeone takımını düşük blokla rakibi durdurup ardından hızlı oyuncularla etkili ataklar gerçekleştirmeye odaklamıştı. Benzer şekilde Yunanistan'ın 2004 Avrupa şampiyonu olan takımı neredeyse turnuva boyunca low block sistemini mükemmel şekilde uyguladı. Türkiye'de ise zaman zaman Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı, Abdullah Avcı'nın Başakşehir dönemleri, Hikmet Karaman ve Samet Aybaba gibi deneyimli teknik direktörlerin alt sıralardaki takımlarla elde ettikleri sürpriz galibiyetler bu sistemin örnekleridir. Bu sistem estetik değil ama pragmatik bir tercihtir. Güçlü değilse, oyuncular teknik olarak yeterli değilse ya da rakip çok daha kaliteli ise sahaya çıkıp biz de oynayacağız demek yerine biz onları oynatmayacağız demeyi seçer. Love Block tam olarak da budur. Sonuç olarak Love Block her oyuncunun yerini bildiği, her topun nereye düşeceğini tahmin etmeye çalıştığı sessiz ama ölümcül bir savunma kurgusudur. Bazen sabır, bazen inat, bazen de yalnızca bir kontra gol bu yapının kilidini açabilir. Ama eğer bu takım bu sisteme sadık kalırsa güçlü rakipler bile duvara toslamış gibi hissedebilir. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Bu sayfamızda rakibin oyun kurmasına değil, rakibin tehlikeli alanlara girmesine engel olma amacı olan Love Block sistemini anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: En kaliteli müzik. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.

0: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.
1: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Keyifli şeyleri konuşmak için bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bu hafta çok enteresanımız var gerçekten de. Bugün sizinle tuhaf bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Çünkü bazı çok tanıdık Türkçe şarkılar çalacağız. Ama melodiyi başka bir ülkede, başka bir dilde dinlediğimizde şunu fark edeceğiz. Meğer biz yıllardır aynı şarkıyı dinliyormuşuz. Melodi aynı, bazen düzenleme bile aynı. Ama hikaye bambaşka. Bir adam Cezayir'de öldürülen kayınpederini ve müzik hocasını anlatıyor. Şarkı Türkiye'ye geliyor. Bir kadın aynı şarkıda sevgilisini anlatıyor. Fransa'da iki sevgili kavga ediyor. Adam gel barışalım diyor. Ne sevgi kalıyor, ne bir şey kalıyor. Yahya Kemal çıkıyor ortaya şarkının içinde mesela. Ya da işte ne bileyim, yabancı şarkıların Türkçe versiyonlarını değil, melodilerin kültür değiştirirken geçirdiği kişilik değişimini konuşacağız sizlerle. Ve Türkiye'de bu konuda gerçekten de kocaman bir tarihi var. 1960'lardan 90'ların sonuna kadar aranjman konumuz var. Yabancı bir beste alınıyor. O bestenin üzerine Türkçe'de yepyeni bir şarkı yazılıyor. İşte Fecri Evcioğlu'ndan tutun da işte şeylere kadar. Bir sürü insanlar var. Fikret Şenes, Sezen Cumhur Önal falan gibi bir sürü isimler var. Bugün böyle bir oyun oynayacağız efendim sizlerle. Her şarkıya şunu soracağız. Diyeceğiz ki bir melodi Türkiye'ye gelirken sınırda neler kaybetti, neler kazandı, nasıl başka bir şarkıya dönüştü? Türk kültür sanat gümrüğü şarkılara neler kattı? Hadi o zaman ilk şarkımızla başlayalım. Bu şarkıyı Türkçe olarak söylemeye başlayacaksınız diye hissediyorum. Dinleyelim, görelim efendim.

Şarkı size tanıdık gelmiştir herhalde. Bu arada sizlere telefon numaramızı da verelim. 0505-171-66-56. Dolu telefona bu şarkıları bildiğinizde ya da şarkılarla ilgili size karıştırdığı şeyleri duyduğunuzda lütfen mesaj atın efendim. Sizden mesajlar bekliyoruz. Evet, şarkı neydi? Aşkın Nur Yengi'nin Seni Aldattım isimli şarkısıydı. Ama biz bunu Enrico Mas'la dinledik. Mon Chanteur Préféré. Şarkının orijinali. Şimdi seni aldattım versiyonunu dinlediğimizde tam bir Sezen Aksu evrenine gidiyoruz. Erkek aldatmış, kadın acı çekmiş, ilişkiyi kurtarmaya çalışmış. Sonra bir noktada hesabı kapatmış. Madem öyle al, ben de seni aldattım demiş. Fakat melodinin Fransa'daki olayında ortada sevgili bile yok. O çok başka. Fransız melodisi çok başka. Enrico Macias'ın o Mon Chanteur Préféré en sevdiğim şarkıcı anlamına geliyor. Aslında Macias'ın, Enrico Macias'ın ustası ve kayınpederi Sheikh Raymond Leiris için yazılan saygı şarkısı bu. Raymond Cezayir'in Konstantin şehrindeki Arap Endülüs o maluf geleneğinin en büyük müzisyenlerinden biri. Üstelik hikaye gerçekten de sinemalık bir hikaye. Filmi çekilse süper izlenir bir hikaye. Enrico Macias gençken Raymond'ın orkestrasında gitar çalıyor. Sonra ustanın kızı Suzy'ye aşık oluyor, onunla evleniyor. 1961'de Raymond öldürülüyor. Bu olay Macias ailesinin Cezayir'den ayrılmasına kadar giden sürecin önemli kırılmalarından biri oluyor. Macias yıllar sonra 1986'da Mon Chanteur Préféré ile kayınpederini yeniden anlatıyor. İşte yani şarkının içinde yalnızca bir insan yok. Konstantin Cezayir var. Müslümanlarla o işte Yahudilerin orada birlikte ürettiği maluf geleneği var. Ustadan çıkar geçen bir müzik var, aile var, sürgün var, kayıplar var efendim. Sonra aynı beste 1990'da Aşkın Nur Yengi'nin Sevgiliye albümünün açılış şarkısı oluyor. Türkçe sözleri tabii ki Sezen Aksu yazıyor. İşte artık ustadan çırağa bir müzik mirasını değil, sevgiliden sevgiliye ihanetin devredilmesi burada konuşuluyor. Bence programın en çarpıcı dönüşümlerinden bir tanesi işte bu şarkı. Çünkü şarkının duygusal şiddeti aslında korunuyor. İkisinde de bir insan başka bir insana hayatımı değiştirdin diyor ama birinde bunun sebebi öğretilen müzikken diğerinde çekilen aşk acısı efendim. Kısacası Cezayir'deki adam kayınpederine ağıt yakıyor. Türkiye'deki kadın sevgiline dönüp sonunda oldu seni aldattım içim kan ağlayarak diyor. Aynı melodiye bundan daha farklı iki hikaye koymak mümkün mü? Bilemiyorum. Haydi o zaman ikinci şarkımıza doğru yelken açalım. Hümeyra'ya doğru gidelim efendim. Bu şarkıyı da diyeceksiniz ve böyle dinleyeceksiniz eminim. Bekliyorum sizleri.

Efendim, Hümeyra'nın çok güzel sesinden dinlediğimiz Sessiz Gemi şarkısı. Birçok giden, memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Tabii ki Yahya Kemal'in aslında şiir bu. Beni burada şaşırtan ne biliyor musunuz? Yahya Kemal'in şiiri bu Christian Delagrange'ın Santa Josie Söl şarkısının üstüne cuk oturmuş. İnanılmaz oturmuş. Şimdi aruz vezini hatırlıyor musunuz? Aruz vezni hani o eski Türk şiirlerinde bir şey hece ölçüsüydü. Aruzlu yazılırdı. Ben sizler için bu Sessiz Gemi'nin aruzunu da hatırlatayım istedim. Onu da çıkarttım. Mef'ulü, mef'ailü, mef'ailü, fe'ulün. Bunun şeyi. Ya o mef'ulü, mef'ailü, mef'ailü, fe'ulün tam oturuyor şarkıya. İnanılır gibi değil. Şarkının temposunda gidiyor. Bu da artık şarkıya söz yazanların balı mı diyelim, bilgisi mi diyelim, onu tam bilemiyorum. Şarkıya gelelim şimdi. Burada Fransızların bir sorunu var, çözülebilir bir sorunu var. Christian Delagrange sevgilisini üzmüş, hatasını kabul ediyor, özür diliyor, sensiz yalnızım diyor. Hatta bütün şarkının ruhu şurada toplanıyor, tamam. Kavga ettik ama hadi gel bir daha deneyelim ya diyor şarkıda. Santo Ajosi Söl, sensiz ben çok yalnızım diyor. 1972 tarihli bir şarkı bu. Yani hani biraz müdahaleyle kurtarılabilecek bir ilişkiden bahsediyoruz burada. Ama olay Türkiye'ye ya Kemal'in şiirine gelince olay bambaşka bir oluyor. Sessiz gemiye diyoruz işte. Arada böyle ilişki terapisi falan hepsi iptal, çöpe gidiyor. Çünkü sevgili falan küsmemiş, ölmüş. Ölmüş. Fransızca versiyon adam hadi gel barışalım diyor. Türkçe versiyonun cevabı şey, kardeşim biraz geç kaldım diyor yani. Dönen yok seferinden diyor. Üstelik burada normal aranjman da yapılmıyor. Yani Türkçe söz de yazılmıyor üstüne. Var olan Türk edebiyatının en bilinen, en popüler şiirlerinden bir tanesi Hop şarkıya demin de size söylediğim aruz ölçüsüyle cuk diye oturuyor. İşte biri 1970'ler Fransız popu, diğeri 20. yüzyıl Türk şiiri efendim. Bir tarafta beni affet, bir tarafta ölümün döndürülmezliği var. Çok acayip. O zaman şimdi bir başka şarkıya doğru gidelim. Yani hiç ummadığınız isimlerden böyle bizim aparttığımız şarkılar çıkacak ortaya. Şarkıyı dinleyince aa diyeceksiniz. Dinleyeceğiniz şarkı Hintçe bu arada. Onu da söylemiş olayım size. Haydi gelsin şarkımız.

Vakiye, öyle bir geçer zaman ki. Erkin Koray'ın şarkısı, ama Erkin Koray'ın şarkısını biraz kazıdığımızda, orijinaline doğru gittiğimizde Hindistan alıyoruz kendimizi. Lata Manjeshkar'ın Kaan Sey'e Şolon Ka Tufan Aya diye bir şarkıymış bu efendim. Bayağı oradan almışız. Yani bize en çok bizden hissettiren şarkı 1956 Hint yapımı bir şarkıymış efendim. Bollywood filmlerinden birisi. Inspector diye bir filmin şarkısıymış aslında. Şarkıyı söyleyen o Lata Manjeshkar Hindistan'ın efsane seslerinden biri bu arada. Bestede Hemant Kumar ve sözleri Bihari'ninmiş. Şimdi burada çok hoş bir sürpriz var size vereceğim. İki şarkıda zaman çok önemli. Şimdi aynı ama zamanla kurulan o ilişki tamamen farklı. Şimdi Hintçe şarkıda zamana hesap soruyor. Aşk yuvasını mahveden felaketin nereden geldiğini soruyor. Bu alev fırtınası nereden çıktı diye soruyor. Dünyaya karşı bir itiraz var. Erkin Koray tabii 1990'larda malzemeyi alıp bambaşka bir felsefeye doğru götürüyor. Bunlar neden benim başıma geldi değil. Cevap var burada. Herkesin başına geliyor bunlar diyor Erkin Koray. İşte iki kültürün aynı melodiyle kurduğu ilişki burada birbirinden ne kadar farklılaşıyor bunu görüyorsunuz. Hintçe şarkı zamana dava açıyor. Erkin Koray davayı geri çekiyor. Evet ya, olur böyle şeyler diyor. Karar çoktan verilmiş diyor. İnsanın kaderi böyle diyor. Ne yapalım diyor. Üstelik düşünün, melodi 1956'da bir Hint filminde doğuyor. 30 yılı aştıktan sonra Türkiye'de insanların yaşlanmayı ve geçmişi düşündüğü bir rock klasiğine dönüşüyor. Zaman geçmiş ama melodi orada olduğu gibi kaldı. Öyle bir geçer zaman ki dediğimiz aynıyla vaki. Efendim haydi o zaman bir diğer şarkımıza doğru yelken açalım. Şimdi böylesi şarkılar olunca, böylesi yurt dışından getirilen şarkılar olunca aklınıza gelen ilk Türk şarkıcı kimdir? O gelsin, onun sesine uyacak bir şarkı gelsin. Tabii ki Ajda Pekkan'a doğru gidiyoruz efendim. Dinleyelim şarkımızı.

Ajda Pekkan bu şarkıda nasılsın, iyi misin, sorarsam söyler misin diyordu. Peki şarkının orijinali neymiş efendim, ona gidelim. Ama gitmeden önce size numaramızı hatırlatalım. 0505 171 66 56'dan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şarkılarla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet, Ajda Pekkan'ın söylediği nasılsın, iyi misin şarkısını Daniel Gerard söylüyor. Şarkının orijinal adı Ti Lai Lai Li efendim. Aslında bir diğer adı da Larmenyen, yani Ermeni aslında şarkının adı. Şimdi çok enteresan bir hikaye var. Yani Daniel Gerard'ın bunu söylediği şarkıdaki Larmenyen, yani o Ermeni, Ermeni meselesi dekor değil burada. Daniel Gerard'ın gerçek adı Gerard Daniel Kerlakyan. Yani gerçekten babası Ermeni, annesi Korsikalı bir adamdan bahsediyoruz. Universal Music France biyografisinde de Gerard'ın Ermeni kökenli olduğunu zaten açıkça belirtiyormuş. 1973'te yayınlanmış bu şarkı. Adam şarkıda kendini anlatıyor aslında. Yani ben Ermeniyim diyor. Şarkının hareket noktası da bu. Sonra beste Fikret Şenes'in eline geçiyor. 1974'te şarkının orijinalinin yapılmasından hemen bir sene sonra bunu Ajda Pekkan'a uyarlıyorlar ve kamera 180 derece dönüyor. Diğer tarafı göstermeye başlıyor. Fransızca şarkıda ben kimim diyor. Soru bunun cevabını anlatıcı kendisi veriyor. Ajda Pekkan karşıdakine soruyor. Sen kimsin? Nerelisin diyor. Sazın başka, sözün başka diyor. Kimlerdensin diyor. Yani özneyle nesne Ajda Pekkan'ın şarkısında yer değiştiriyor. İşte en ilginç taraf da zaten bundan sonra geliyor. Çünkü Türkçe söz yabancıyı yalnızca sorgulamıyor. Sonunda inanılmaz bir pratik entegrasyon modeli öneriyor. Oynarsan sen bizdensin diyor Ajda Pekkan. Bakar mısınız? Pasaport yok, ikametgah yok, dil sınavı yok. Dans edeceksin, vatandaşlık tamam. Biz de. Üstelik şarkının orijinal sahibinin gerçekten Ermeni kökenli olduğunu bildiğiniz anda, hani Fikret Şenes'in yazdığı o nerelisin sorusu bugün ya bambaşka bir yankıyla geliyor sanki kulaklara. Yanılıyor muyum? Siz söyleyin lütfen. Yani Türkçe versiyonda biz adamı kapıda durdurup sorguya çekiyoruz. Sonra müzik başlayınca fikrimizi değiştiriyoruz. Diyoruz ki oynuyor tamam geç içeri diyoruz. Çok acayip bu şarkılar. Gerçekten de o çevrilme şeyleri çok acayip. Sizler için de en enteresan olanlarını topladım gerçekten de. Şimdi o zaman bir diğer şarkıya geçelim. Böyle ellerimizi kaldıralım, oynayalım efendim. Şarkıyla oynamadan duramayacaksınız. Bakalım Türkçesini hatırlayabilecek misiniz bu şarkının?

İnansa şarkısını hatırlıyorsunuz herhalde. Şenay Hayat Bayram Olsa şarkısı. Şarkının orijinali Lyubka Dimitrovska'nın Obekanye diye bir şarkıymış efendim. Tam olarak bizim genel tezimizi bozan bir şarkıdayız şu anda. Arka planda şarkımızı siz dinlemeye devam ederken ben üstüne neler olduğunu anlatayım size. Türkçe aranjmanlar yabancı şarkıları melodrama çevirdi diyoruz ya, şimdiye kadar hep böyle söyledik. Şenay çıkıyor, geliyor ve bütün bu tezimizi ters yüz ediyor. Obekanye Hırvatça'da vaat demekmiş. Bu Dimitrovska 1971'de bu şarkıyı söylemiş. Kaynak şarkının derdi iki insanın ilişkisiymiş. Birbirimize söz vermeli miyiz? Bu aşk sürecek mi? Birbirimize umut vermek doğru mu? Filan derken o iki kişi, Şenay 1972'de çıkıyor, elleri havaya kaldırıyor ve sevgiliyi şarkıdan çekip atıyor, kapıları açıyor, dünyadaki herkesi içeri çağırıyor. Diyor ki mesele bir kadının bir erkeğe söz vermesi değil, insanların birbirini sevmesi, güçlü insanın güçlüğü yenmesi, mutlu insanın mutluluk vermesi, hayat bayram olsun diyor Şenay. Böyle bir durum var ve sonunda ölçek milyarlarca insana doğru gidiyor. İnsanlar el ele tutuşsa diyor, birlik olsa diyor. Yani Yugoslavya'da başlayan, o zamanın Yugoslavya'sı tabii, Yugoslavya'da başlayan özel konuşma Türkiye'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na doğru bağlı. Çok acayip. Üstelik şarkının Türkiye'de kazandığı hayat da burada bitmiyor. Bu Ekim 1973'te Şenay Bülent Ecevit'in Taksim'deki seçim mitinginde Hayat Bayram Olsa'yı söylüyor. Çok acayip değil mi? Seçim şarkısı haline dönüşüyor bu. Ertesi gün Milliyet Gazetesi bunu haberleştiriyor. Dönemin basınında Şenay'ın büyük bir siyasi mitingde sahneye çıkışı olarak kaydediliyor, bu tarihe geçiyor. Yani romantik bir Yugoslav şarkısının melodisi Türkiye'ye geliyor. Hümanist bir şarkıya dönüşüyor. Arkasından yüz binlerin bulunduğu siyasi bir meydanda söyleniyor. Kaynak şarkı Sen ve Ben Mutlu Olabilir Miyiz? Türkçe cevap: niye küçük düşünüyorsun? Bütün dünyayla buluşalım. Herkes elini tutuşsun. İşte biz böyle birleştirici bir milletiz diyeyim, güleyim tabii, burası şaka yolda. Efendim haydi o zaman bir diğer şarkımıza doğru yol açalım. Böyle bir yelken açalım. Bu şarkıyı kesinlikle biliyorsunuz. Aa diyeceksiniz. Bu da mı diyeceksiniz? Bu da efendim. Hadi gelsin şarkım.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Bize kar kalan bu dünyada nedir bu dünyada? Evet, Gönül Akkor'un böyle gelmiş böyle geçer dünya şarkısı efendim. İnanılmaz ama şarkının orijinali müthiş gerçekten. Ben Gönül Akkor müthiş değil demiyorum ama Feyruz efendim. Feyruz'dan bahsettiğimiz zaman akan sular durur bence. Tarihin, zamanların en önemli şarkıcılarından bir tanesi, tartışmasız. Şarkının orijinali biz böyle gelmiş böyle geçer dünyayı olarak biliyoruz ama şarkının orijinali Albintel Shalabiya. İnanılmaz bacının altına doğru gittiğimiz bir şarkıdan bahsediyoruz burada. Feyruz'un söylediği Albintel Shalabiya genç bir kız, aşk, bekleyiş, eski günler ve sevgililerin buluşması durumu var. Şarkının en sıcak sahnesinde sevgililer nar ağacının altında buluşuyorlar ama burada bir katman daha var, bir dakika, öyle o kadar kolay bitmiyor. Albintel Shalabiya zaten folklorik kökenleri olan eski bir melodi, yani o anda yazılmış bir melodi değil. Rahbani kardeşler var, hayatında çok önemli bir yeri olan rahbani kardeşler var. Onlar da müzik tarihinin en önemli kompozitörleri, bestecileri olabilirler bu arada. Yani o Rahbani kardeşleri not alın, bir yerde dinleyin, YouTube'dan dinleyin onların yaptığı şarkıları. Zaten çoğunu Feyruz'dan dinleyeceksiniz. Müthiş adamlar. Ben burada sırf onlar için özel bir program yapmıştım. Beni yakından takip edenler hatırlayacaklardır. Bu Rahbani kardeşler bu şarkı, halk ezgisini 1950'lerde yeniden işliyorlar ve Feyruz repertuarının bir parçası haline dönüştürüyorlar. Kahire Opera çevresi demin çalışmalarında eser geleneksel bir şarkı olarak ele alınıyor ve rahbaniler onun farklı biçimler kullandığını belirtiyorlar. Yani biz burada onu pop gibi dinliyoruz ama şarkının kökeni öyle böyle değil. Ben size öyle söyleyeyim yani. Sonra Fecri Emcioğlu geliyor top sakalıyla. Hatırlayamaz şimdiki yeni nesil onu. Ve nar ağacını kökünden kesiyor efendim. Kızı gönderiyor, sevgiliyi gönderiyor, flörtü bitiriyor, masaya bir ayna koyuyor. Bir yol bak aynaya, ömrümüz geçiyor diyor. Ne ara yaşlandık. Yani az önce gençler nar ağacının altında buluşurken şimdi ne ara yaşlandık demeye başlıyorlar. İşte aranjmanların büyüsü de burada. Feyruz geçmişe bakarken sevdiğim insanla geçirdiğim günler duygusunu taşıyor. Gönül Akkor geçmişe baktığında nesneyi değiştiriyor. Benim hayatım nereye gitti diyor ya. Dolayısıyla yani nostalji aynı teknik olarak ama nostaljinin adresi değişiyor efendim. Birinde kaybedilen bir sevgili varken diğerinde kaybedilen gençlikten bahsetmeye başlıyoruz. Yani şarkının yolculuğu da neredeyse kendi sözleri kadar çok ilginç. Folklorik bir ezgi bu, rahbanilerin elinden geçiyor. Feyruz söylüyor, Türkiye'ye geliyor, Fecri Emcioğlu tekrar yazıyor. Melodi birkaç kez de bu arada ülke değiştiriyor. Sadece bizde değil bu melodi bu arada. En sonunda bize aynı şeyleri söylüyor. Biz bunları konuşurken ömrümüz geçiyor efendim. Aa, böyle gelmiş böyle geçer mi dünya? Böyle bir yerde takılıp kalıyoruz işte. O zaman bir sonraki şarkıya doğru gidelim. Şimdi bu şarkıda konuşacak gerçekten çok şey var. Ve ben size sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim bu arada yorumlar atmaya başlamışsınız. Haydi bu şarkıyı ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim, Enrico Macias, Paz de l'Humanité şarkının orijinali. Bunu Tanju Okan söyledi. İşte benim halkım diye söyledi. Ya şöyle sözlerini biraz size hatırlatayım isterseniz. Bir tarih yazmış bu toprak, ne canlar yanmış o yolunda filan diye. Her yeri cennet vatanın, dağlar taşlar olmuş halkımı yaratan. Bir sevgi dolmuş yürekten, bir kuvvet bütün ellerden. En yüce günde analar, kurtlar kuşlar olmuş halkımı yaratan. Filan gibi böyle acayip sözleri var. Şimdi orijinaline doğru gittiğimizde neler neler çıkacak karşınıza. Aa diyeceksiniz. Bu arada Ender Bey bize mesaj atılsın. Şey diyor, yani bu uyarlama şarkıların çoğunda kaynak belirtilmemiş diyor. Evet efendim, o zamanlar öyle bir şey yapmıyorduk. Filmleri alıyorduk, apartıyorduk yurt dışından. Altına kaynak yazmıyorduk. Şarkıları alıyorduk, apartıyorduk. Altına kaynak yazmıyorduk. Haberleri alıyorduk o zamanlar. Altına kaynak yazmıyorduk ki. Bunu şimdi de yapıyoruz. O ayrı. Evet, kaynak alma şeyimiz vardı ama ben sizin için kaynaklarını çıkarttım ki. Yani çünkü orijinalini bilmek, orijinalini kimin nasıl, nerede, niye söylediğini bilmek o şarkılar için değişik bir tat getiriyor insanın ağzına. Şimdi A la face de l'humanité, yani insanlığa karşı, karşı derken insanlıkta yüz yüze gibi düşünebilirsiniz bunu. Enrico Macias efendim yine karşımızda. Bu arada Enrico Macias şarkıları en çok Türkçe'ye çevrilen şarkıcılardan biri. Neden diye soracak olursanız benim şöyle bir cevabım var burada. Enrico Macias Cezayir asıllı ve hem Yahudi hem Arap falan, böyle bir enteresan bir şeyi var. Ve yaptığı müzik babasından ve demin size söylediğim kayınbiraderin kayınbabasından da gelen o müzik kültürü bizim kulağımıza çok yakın geliyor. Fransızlara enteresan geliyor, bize yakın geliyor. O yüzden de Enrico Macias'ın yaptığı herhangi bir şarkı yok ki biz onu Türkçeleştirmemiş olalım. Çok az var diyeyim, hadi birkaç pay bırakayım. Şimdi bu şarkıda ilginç bir şekilde Türkçe versiyon kaynak şarkının ruhunu tamamen yok etmiyor. Onu söyleyelim. İkisinde de çok büyük laflar var. Demin size Türkçe şarkıdan söyledim yani. İkisi de bir sevgiliye gitmiyor, bir topluluğa hitap ediyor. Ama topluluğun sınırlarını değiştiriyor. Şimdi Enrico Macias burada A la face de l'humanité, insanlığın tamamına gidiyor. Haklardan, insanların aynı yasaya ve aynı mutluluklara sahip olmasından bahsediyor. Dostluktan bahsediyor. Sadakatten, umuttan söz ediyor. Şarkı kıtalara ve okyanuslara kadar genişleyen evrensel bir metin haline dönüşüyor. Tanju Okan bunu 1975'te alıp biraz daraltıyor. Benim halkım diyor. Aynı büyük ve marş benzeri melodiyi ama biraz daha marşa, tempoya çevirip kamerayı yaklaştırıyor. 45'likte kaynak beste açıkça Enrico Macias'ın olarak bu arada yer alıyor. Burada Ender şeylerden bir tanesi, Ender Bey'e de bunu iletmiş olalım. Şimdi artık bütün insanlığı anlatmıyoruz burada. Bir ülkeyi ve onun insanlarını anlatıyoruz efendim. Köyleri anlatıyoruz. Analar, çocuklar, bayramlar, mertlik, memleket. Ve aynı modeliyle iki farklı daire çizmiş oluyoruz hepsinde. Enrico Macias'ın pergeli açtığında bütün dünyayı kapsıyor. Tanju Okan'ın pergeli sadece Türkiye etrafında Edirne'den Ardahan'a kadar dönüyor. Şimdi bunu iki kelimeyle anlamak mümkün şarkının içinde geçen. Orijinal şarkıda hepimiz diyor. Türkçesinde biz diyor. Enteresan bir ayrım, bakın kaçmaması gereken gözden kaçmaması gereken bir ayrım. Bu arada yani halkımıza ne değerler atfediyor Tanju Okan. İşte bu benim halkım, aslanlar yatar gönlünde falan diye. Şimdi bu aranjman meselesinin işte en iyi özeti de bu efendim. Dil değiştiğinde yalnızca kelimeler değil, biz dediğimiz grubun sınırları bile değişebiliyor. O zaman hadi yeni bir şey doğru gidelim. Bakalım bu şarkıyı hatırlayacak mısınız? Söylemeyeceğim size. Şarkı çaldıktan sonra şey yapacağım. Bu şarkıyı bu arada daha önce burada programlarda çalmıştım. Hadi dinle onu.

Sen bile gönlüm razı. Evet efendim, Nilüfer'in şarkısı. Bunu yine burada daha önce çalmıştık. Las Cresas. Enteresan bir grup. Gerçekten de bir rock grubu. Çok bu. İspanya'dan bir rock. Şarkının orijinali Las Cresas'tan. Que bonito aquella noche. Çok güzel bir şarkı bu arada. Bence orijinali daha güzel. Yani Nilüfer bunu çok güzel söylüyor olabilir. Ama orijinali çok güzel. Nedenini size söyleyince aa tamam diyeceksiniz. Şimdi Las Cresas'ı biraz tanımamız lazım. Yani bunu anlamak için. Las Cresas, Carmella ve Tia Muñoz diye iki Roman kız kardeşten oluşan bir ikili. Bunlar Roman. Roman. Hani bir Türkiye'de romanlar çaldığı zaman kulak kesiliyoruz ve dinliyoruz ya. İşte İspanya'da bile bu böyle. 1970'lerin İspanyası'nda flamenco'yu rock, pop ve rumba ile karıştırıyorlar. Acayip bir grup, çok öncü bir grup. Müzik tarihinde gerçekten yer alması gereken bir grup. Dediğim gibi size bu grubu defaatle çalmıştım daha önce. Radio Fuscadi ve sonra da işte flamenco rock'un öncüsü ikilisi olarak tanımlıyorlar bunları. Bu iki kızcağızı. Que bonito aquella noche, 1975 tarihli bir kayıt. Şarkıda çok güzel bir gece anlatılıyor. Ne kadar güzel bir gece zaten şarkının adı bu. Heyecan var, utangaçlık var, karşılıklık var. Kilit meselesi yok. İki kişi de oyunun içinde. Yani şimdi aynı melodi Türkçe'ye geldiğinde Aker bunu Türkçeleştiriyor ve Türkçe sözleriyle Nilüfer'e getiriyor Hülki Aker ve ilişkinin güç dengesi bam diye yerle bir oluyor. Nasıl? Yani sen bana baktın, ben sana baktım olayı bitiyor. Yerine sen gelsen de gelmesen de olur aslında. Ne olduğunu söylemesen de olur. Başkasının yanı da olsan ben seni yine beklerim, aşkının kölesi oldum filan gibi böyle sözler giriyor yerine. Yani İspanyolca'da aşk bir elektriklenme üstüne dönüşürken, konuşulurken Türkiye'de aşk fedakarlık testi üstüne geliyor. Sen ne yaparsan yap ben buradayım abi. İşte 1970'lerin sanırım o kadın bakış açısı, o Allah'tan değişmiş dediğimiz 2000'lerdeki o bakış açısını bize gösteriyor. Şimdi bugünün ilişki terapistine götürseniz bu şarkıyı, İspanyolcasını ve Türkçesini, birisinde iletişiminiz biraz daha açık olsun der, diğeri de ikinci şarkı içinde abi bunu bir daha konuşalım der. Sen bunu böyle yapmasan mı acaba der. Yani o ilişki terapistinden Nilüfer'in söylediği şarkı geçemeyebilir. Net söyleyeyim size. İşte bu tip şeyler gerçekten çok güzel. Bu arada mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar hemen atmışlar bana sizin mesajlarınızı. Bir başkadır benim memleketimde Yahudi bir bayan söylemiştir. Daha sonra içine uyarlanmıştır diyor. Aslında şöyle Yahudi bir şöyle Yahudi şarkısı ama sözsüz. Daha sonra bunu Fransa'da Mireille Mathieu söylüyor. La Veuve diye. O şarkıyı da aldım ama zaman yetmeyeceği için çalamayacaktım size. Bir başkadır benim memleketimle ilgili. Daha önce de programda bunları geçirmiştim. Bugünkü programı atladım ama sizin şeyinizle böylece onu duyurmuş olalım efendim. İsminizi göremiyorum. Kusura bakmayın. Ne olur. Özgür Aksu'ymuş. Özgür Bey'e saygılar, sevgiler. Sizi dinliyorum. Büyük bir zevkle, saygılar demiş bir diğer Halit Bey. Evet, Halit Bey de bunu söylemiş. Sağ olun efendim, biz de sizi dinliyoruz diyeceğim, ne tuhaf olacak. Neyse, hemen o zaman bir diğer şarkıya geçelim efendim, durmayalım. Füsun Önal'ın söylediği bir şarkıya geçelim. Bu şarkıyı benim yaşıtlarım bile zor hatırlayabilir ama haydi dinleyelim şarkıyı. Kulaklarımız hatırlayacak, siz hatırlamasanız bile.

Füsun Önal bunu şöyle söyledi. Dünyalar benim oldu, kuşkularım boş falan diye böyle. Meğer o da çoktan beni seviyormuş diyordu Füsun Önal bu şarkıyla. Dediğim gibi benim çağdaşlarım bile çok hatırlayamayabilir bu şarkıyı. Ama çok güzel bir şarkıydı. Füsun Önal'ın Dünya Benim Oldu şarkısını aratın lütfen dinleyin. Tekrar hatırlayın. O saygıyı hak eden bir şarkı gerçekten de. Bu şarkının orijinali nereden? Kavaret söylüyormuş bu şarkıyı. Natatila Çayay diye bir şarkıymış efendim. Yani bu hikayenin, bu hikayenin film uyarlaması yapılsa Türkçe versiyonun kaynak filmin sonunu değiştirmiş hali çıkardı karşımıza. Çok acayip. Çünkü bu arada şöyle söyleyeyim size, bu Kavaret'in söylediği o Natatila Çayay 1974'te şey adına, İsrail adına Eurovision'a katıldı, kazanamadı. Neden kazanamadı diye sorar mısınız lütfen? Bende çok basit bir cevabı var. Eurovision'u takip edenler bilir ki 1974'te Eurovision'u ABBA kazandı. Waterloo'yla kazandı. Onu geçecek herhangi bir şarkı yok, kusura bakmayın. Yani böyle 100 bin kişi bir araya gelse Waterloo'yu çok zor geçerdi. Bunu buraya koyayım, isteyen beğenmeyen söylesin bana. Yani bu arada aynı yarışmada kim var biliyor musunuz 1974'te? Olivia Newton-John var efendim. Ya, ya işte bu bilgiler çok enteresan bilgiler. 7. sırada bitiriyor o Eurovision. Düşün, Olivia Newton-John'un ABBA'nın olduğu yarışmayı 7. sırada bitiriyor bu şarkı. Metin normal bir aşk şarkısından biraz daha acayip. Dünyanın yaratılışıyla, dünyanın şekliyle, absürt fikirlerle oynuyor. Bütün bu mizahın arasında reddedilmiş bir aşkı anlatmaya başlıyor. Kafalar o kadar karışık ki, kafalar çok güzel. Yani adam hayatını vermiş, diz çökmüş ama kız istememiş. Üstelik şarkının içine küçük bir siyasi şaka da gizlemişler. Ne o şaka? Bir ya da iki devlete yetecek hava anlamına gelen bir bölüm var. O işte İsrail'in Filistin'le yaptığı, aslında yaşadığı çekişmeli dönemde anlatan, onları biraz tiye alan, yani İsrail'in bugünkü bakış açısının biraz daha dışında bir şey aslında, bakış açısıyla yapılmış bir şarkı. Çok enteresan. Tabii Füsun Önal'ın bunu, aa bunlar böyle söylüyorlar, ileride bu çok tartışma konusu olacak diyerek aldığını düşünmüyorum. Ama güzel denk gelmiş. Ben de bulmuşken size hemen bunu vereyim istedim efendim. Şimdi Füsun Önal Türkiye'ye geldiğinde şarkı, Füsun Önal olaya müdahale ediyor tabii. Şöyle müdahale ediyor. Biz bu mutsuz sonlara razı değiliz diyor efendim. Türkçe versiyonunda adam öğreniyor ki kadın da onu seviyormuş. Ama reddedilme yok, trajedi yok. Sonra ne yapıyor? Meyhaneye gidip kadehler dolduruyor. Hesaplar da kendisinden geliyor. Muhteşem bir kültürel yeniden yazım bu. Tam anlamıyla bu efendim. Yani İsrail'de hayatımı verdim beni istemedi derken Türkiye'de arkadaşlar yanlış anlaşılma olmuş, o da beni seviyormuş meğerse. Tamam, kapatıyoruz konuyu. Meyhaneci içki getir diye kapatıyor konuyu. Böyle bir şey çok acayip. Üstelik aynı melodi bir tarafta savaş sonrasının siyasi göndermelerini taşıyan Eurovision şarkısıyken diğer tarafta dünyanın en mutlu adamının hesap ödediği bir eğlence şarkısına dönüşüyor. Uf, biz çok acayip bir ülkeyiz ya. Yani Türk sinemasında alternatif mutlu son diye bir şey olsaydı bu şarkı olurdu işte. Bu, hadi o şarkı, bir de bu şarkı. Peki son şarkıyı dinlemeden önce o şarkını anlatayım isterseniz, o son şarkıyla kapatalım. Çok az bir vaktimiz kaldı. Size Sezen Aksu'yla kapatacağım efendim. Yunanistan'dan Haris Alexiou'nun Mia Pista Apo Fosforo diye o isimle geçen şarkısıyla kapatacağım. Siz bu şarkıyı Sezen Aksu'dan hangi şarkı olduğunu dinleyince zaten hatırlayacaksınız. Kaçırmanıza imkan yok. Ben söyleyeyim. Beni yak, her şeyi yak. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak ile çevrilmiş bir şarkıdan bahsediyoruz. Şimdi son örnek bu tabii ki. Son şarkım sizler için. Konu tamamen yine değişmiyor. Yani ama birkaç ilginç bir şey oluyor. Ne o? Şarkı sadeleşiyor. Şimdi Haris Alexiou söyledi o Mia Pista Apo Fosforo'nun bestesi Mikrostikos'a aitmiş. Yunan şiiri ve şarkı dünyasının en önemli isimlerinden isimlerinin bunu şey katkısı var. Fosfordan bir pistten bahsediyor şarkıda. Yani fosforlu bir pistten bahsediyor. Şarkının içinde o fosfor, koridorlar, korkular, taşınabilir gerilimler, işte hava korsanları, vahakum, böyle bir ordu, ruh, kartal, körlük, ölüm filan.
böyle şeyler geçiyor. Acayip sürrealist bir şiir var orijinalinde. Şimdi evet işte hikaye tam olarak şu diyeceğimiz bir hikaye yok. Ama yani sürrealizme geliyor. Sezen Aksu'ya geliyor olay. Ne oluyor? Sezen Aksu 1991'de Gülümse albümünde bu şarkıyı çalıyor. Atilla Özdemiroğlu'nun bu arada düzenlemesi. Türkçe sözlerini Sezen Aksu yazıyor. Sezen Aksu çok akıllıca bir şey yapıyor burada. Yunan'daki metaforları alıyor, hepsini paketliyor, bir kenara koyuyor. İki şeyi seçiyor aralarından. Ateşi seçiyor, ölümü seçiyor. Sonra şarkıyı bunun etrafında kuruyor. Ne diyor? Aşk için ölmeli. İşte artık böyle fosforlu pistler yok. İşte o koridorlar yok, vahalar, hava korsanları falan yok. Türk şarkı böyle ateş, bütün evren yani bu. Ha, basitleştirme dersek belki haksızlık etmiş oluruz ama yok ya, basitleşme tarafı var. Yani Alexio bu şarkıda bir rüya görüyor, Sezen Aksu evi yakıyor. Öyle bir şey var yani, basitleştirme dersek. Yani bunlar aslında aranjman dediğimiz şey şarkıların yeniden yazımları efendim. Hepsini en baştan yeniden yazdık biz. Yazarken ama o kültürel gümrük diyorum ben buna. Türkiye'nin kültürel gümrüğünden geçerken şarkılar bambaşka bir hal oluyorlar. Ve o zamanın Türkiye'si anlamak için çok iyi bir fırsat. Orijinallerine bakmak ve Türkçe versiyonlarına bakmak. Gerçekten Türkiye'nin o 1960'lardan 90'lara kadarki geçişini süper anlatıyor bence. Dedikten sonra artık programın sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programını böylece bitirmiş olalım. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçlarından ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendimizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben Sputnik vasıtasıyla Sputnik izleyicilerine sesleniyorum. Sputnik'i izleyen bu coğrafyadaki bütün dinleyenlere sesleniyorum.
2: Bu kurultayda katakulli oldu mu? Bu işi sizce kim örgütledi? Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
3: Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet.
2: Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı görüntüler falan da çıkabilir.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı...

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

my eyes and sleep and fall into

Sputnik Karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber su. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Özledik seni ya. Saygılar. Hoş geldin abi.
2: Merhabalar.
1: Trafik sıkışır ve trafikte bir şeyler satarlar ya. Trafikte ya, ben o zaman oğlan küçük benim. Ona böyle hani müzik kültürü gelişsin diye. Adamın bir tanesi elinde org var böyle koca. Böyle 2 metrelik
3: org aldım org deme var.
4: Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya.
1: Dedim olayım yani. Hani nedir org çünkü. Yani plastiği bozdursan o para eder filan böyle, tamam mı? Yani çünkü org yani.
2: Ne çıkacak acaba? Dur bakalım.
1: Org şöyle çıktı.
3: O ne öyle?
1: Ya zaten ne dedim abi,
2: cevap geldi zaten.
1: İçine...
4: Org şöyle çıktı.
1: Aldım orgu, götürdük. Dedim oğlum çalsana. Tabii o ne güzel sevindi filan. 4-5 yaşında da.
4: Mükemmel.
1: Bastı, bir şeyler sesler geliyor filan. Ondan sonra dedim ki bak hep aynı notaya basma. Ondan sonra değişik. Her tuş aynı notayı çalıyormuş meğerse.
4: Çok iyiydi oldu, çok.
1: Ya adam bir tane ses koymuş oraya. Hani o sesi hangi tuşa basarsan bas çıkıyor.
3: Ay çok
1: o sesi
3: fena.
1: Öğretmek için. Do majör müydü neydi artık o? Do majör bizim ailemizin sesi oldu.
3: Trafikte org satıldığında ilk defa duydum.
4: Tamam. İnandım.
2: Trafikte org alındığında da ilk defa duydum.
0: Okan As gün ortası hafta...

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye'mizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir dinleyicim neden maça gitmiyorsunuz da öyle bir serzenişte bulunmuş ki. Kalayı da basmış. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken bile maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor yine yetmiyor diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor. 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira bilet parası bilmem ne. Evet. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyemiyorum ama size katılıyorum.
2: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben Pasolik çıktığından beri maçlara tribünde gitmedim. Hep davetli olarak gittim. Hiç parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insan. Seyircimiz çok haklı.
0: Serhat Ayan ve yazıcıyla futbol saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bakıyoruz ve görüyoruz ki Avrupa bu sizin saydığınız binlerce kimyasal maddenin bulunduğu tehdidi bize ihraç ediyor. Biz evet, o bir şekilde var. Tehdit ithal ediyoruz. Bunun belli kuralı, yöntemi vesaire var mıdır? Yoksa al benden çıksın yeter ki sana gitsin midir?
2: Sözüm ona bazı kurallarla bunlar düzenleniyormuş gibi. Buna biz kirlilik transferi diyoruz. Burada bir ham madde transferi, ham madde ticareti söz konusu değil. Antalya başta olmak üzere Adana, Mersin, ta ki Marmaris'e kadar ki tüm Doğu Akdeniz kıyılarımızda kıyılmış plastik partikül problemi olarak biz bunu görüyoruz. Geri dönüşüm adı altında, ham madde ticareti adı altında bu kirliliği kendi topraklarındaştırıp bizim topraklarımızı transfer etmesi. Bu tamamen bu manaya geliyor. Elle tutulur bir tarafı yok. Bunun derhal yasaklanması lazım. Nitekim Çince tam olarak bu yüzden yasaklanması lazım.
0: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te